0: kırba su taşırken gördüm. Kendisine, ey müminlerin emiri, bu sana yakışmıyor. Sen emiril müminin, yani müminlerin emirisin. Bir anlamda devlet reisisin. Bu sana yakışmıyor demem üzerine bana şu karşılığı verdi. Heyetler emir dinleyip itaat ederek bana geldiklerinde nefsim gururlandı. O gururu kırmak için böyle yaptım buyuruyor. Yani nefis nereye ulaşırsa ulaşsın, belki ıslah olma yolunda bayağı bir yol alsa dahi insan nefsine kesinlikle fırsat tanımamalı. Ve nefsini daima kendi benliğinde ezmeli küçücük hale getirmeli ki hak katında şerefe nail olabilsin insan.
1: Bu anlatmış olduğunuz misale benzer olarak Abdullah bin Selam Hazretlerinin de başından geçen bir olay var. Oraya gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duası çok dikkatimizi çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan birisi de şudur. Ya Rabbi, beni nefsimle bir göz açıp kapamasından daha az bir zaman dahi baş başa bırakma. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nefsin ne kadar azgın olduğuna, ne kadar tehlikeli bir düşman olduğuna dikkat çekiyor. Ve öyle bir düşman ki bir göz açıp kapanmadan daha az bir süre, yani bir saniyelik bir süreden bile daha az bir süre baş başa kalındığında insana vereceği zarar çok büyüktür. Nefis deyince akla zaten kibir gelir. Nefis insana kibir verir. Kibirlenen insan zaten kulluğa yanaşmaz. Kulluk zaten kölelik demektir. Yani ben Allah'ın kuluyum diyen, Allah'tan başka ilah yoktur, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyen, yani kelime-i şehadeti söyleyen bir insan, bununla kendisinin Allah-u Teala'nın kulu olduğunu zaten kabul etmiştir. Yani o benim Rabbim, beni yaratan, ben onun kölesiyim demektir. Ve bu tevazudur, tevazunun aslı kaynağı budur. Nefiste ise kibir vardır. Nefis kulluğu kabul etmez. Allah-u Teala'ya ibadeti, itaati kabul etmez. Kabul etmediği için de kendisine çeşitli bahaneler arar. Bununla ibadeti kulluğa yanaşmamak ister.

0: istememiştir. Onun zararı öyle büyüktür ki insanın bütün ibadetini, bütün kulluğunu engelleyen odur. O da insana kibri verir, tevazuyu elinden alır. Bu noktada dinimizin Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde, yasaklarında öyledir ki insanı zarara uğratacak, böyle iğnenin ucu kadar bir açıklık olsa, o kadar bir ihtimal olsa bile insanı zarara uğratmaya yönelik dinimiz onu kesinlikle yasaklamıştır. İşte bu sahabe efendilerimiz de, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz ve diğer sahabe efendilerimiz, kendilerinde azıcık, yani bir kibir de değil hatta, yani böyle bir hoşlanma gördüklerinde, nefislerinin bir şeyden hoşlandığını gördüklerinde hemen nefsi ezmek için, yani bir toplu iğne ucu kadar bile bir hoşlanma fark ettiklerinde, kendilerinden hoşlandıklarını hemen onu ezmek için bir takım çarelere başvurmuşlardır. İşte biraz önceki anlattığınız Hazreti Ömer Efendimizin misali ve şimdi zikredeceğimiz Abdullah bin Selam Hazretlerinin misali de öyledir. Sırtında bir gün bir yük olduğu halde çarşıdan geçiyordu Hazreti Abdullah bin Selam. Ona bunu niçin böyle yaptın? Halbuki Cenab-ı Hak seni bu yükü, bu odunu omzunda taşımana muhtaç etmemiştir. Sen buna muhtaç değilsin, niye böyle yapıyorsun diye sorduklarında Hazreti Abdullah şöyle cevap veriyor. Ben nefsimden kibri uzaklaştırmak istedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittim. Kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bu sebepten o kadar korkmuşlar ki azıcık bir günah işleseler bile onları, o işledikleri günahı gözlerinde dağ gibi büyütmüşler. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öyle buyuruyor. Hakiki bir mümin işlediği günah çok az dahi olsa o işlediği günahı gözünde dağ gibi görür. Ben ne kadar büyük bir kusur işledim, ne kadar büyük bir edepsizlik yaptım der. Ama münafıksa işlediği günahı çok büyük bile olsa o burnun ucuna konan bir sinek gibi görür. Hemen böyle elinle ittin mi gidecek gibi görür. Demek ki nefsin oyunlarının, nefsin telkinlerinin hiçbirisini insan kendisinde küçük görmemeli. Ya bu da çok küçük bir şeydir, bu kadardan bir şey olmaz dememeli. Günah da yine aynı şekilde, mümin günahı küçük göremez.
1: Şimdi bakıldığı zaman şu anlaşılıyor. İnsan seyr-i süluk ederken, nefsi tasfiye işleminde, esası itibariyle o kalpte bulunduğu bildirilen o rahatsızlıklar, örneğin kibir üzerine konuşuyoruz. Kibirden bahsedecek olursak haset, gıybet, suizan, bütün bunlar esasında insanın hamurunda var olan şeyler. Dolayısıyla insan bunlardan tamamıyla, bütünüyle arınması da söz konusu değildir diyor Abdülvahhab Şehrani Hazretleri El-Uhudül Kübra adlı eserinde bu noktayı ifade ederken der ki bunlardan tamamıyla insan kendini soyutlayamaz. Yani tamamıyla silip atamaz. Örneğin kibir insanda varsa onu tamamıyla silip atamaz, ancak ne yapabilir? O kibrin şerrinden kendini muhafaza edebilir. Ne ile? Tevazu ile. Cimrilikten tamamıyla o cimrilik hasretini kendini silip atamaz. Ancak cömertlikle beraber, hayru hasana sadakayla beraber o cimriliğin şerrinden kendini muhafaza edebilir. Şimdi bakıldığında hakikaten nefis nereye gelmiş olursa olsun, terbiye noktasında bir yere gelse dahi, onun ipini tabir yerinde ise bir an bile elden bırakmamak lazım. Niye? Çünkü bıraktığımız an o bir yerlerde gizli kalmış olan, bastırılmış olan o duygular tekrardan harekete geçebiliyor. Öyle ki nefis bir binek gibi düşünecek olursak, bir timsal, onun sürülerek bir tarafa getirilmesi zorakidir. Onu bıraktığımız an o tekrardan gönlü neredeyse oraya döner. Az önce de ifade ettiniz ya, nefsin işi kibirdir.
0: Evet, Cenab-ı Allah Nas suresinde de şeytanın durumunu, sıfatını anlatırken hannas diye beyan buyuruyor. Yani hannas, sinip çekilen, geri duran. Yani İnsanın devamlı düşmanı vardır ölene kadar. Bu düşmandan ancak ifade buyurduğunuz üzere

zararlarından korunarak, tedbir alarak insan kendini koruyabilir. Yani kişinin kalesi sağlamsa, müdafası sağlamsa, o en kıymetli cevherini, en kıymetli varlığını güzel bir şekilde emniyet altına almışsa, Allah ve Resulünün kasası içerisinde onların gösterdiği doğrultuda o iman cevherini, o ahlak cevherini saklamışsa, o zaman ne kadar dışarıda tehlike de olsa insan bundan umursamaz. Nitekim bir insanın çok büyük, donanımlı, güzel bir gemisi olsa, yani suyun altında da üstünde de gidebilir bir durumda olsa, suların çok olması, dalgaların çok olması, suyun üstünde olması, altında olması onun için herhangi bir tehlike teşkil etmez. Çünkü sağlamdır, gemisi sağlamdır, verilen kurallara uyarak onu yapmıştır. Dışarının tehlikeli olması onu korkutmaz. Ama tehlike tamamen olmasın, tehlikeler bitsin demek de belki mümkün değildir. Ama insan kendisini o tehlikelerden en sağlam yollarla koruduğunda kişi emniyetle cennete ulaşır. İşte bu noktada Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri ve yasakları insanın nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden korunması için hem büyük bir silahtır, hem büyük bir gemidir, çok büyük bir emniyet ve muhafazadır. İşte o ayeti celilede, Nas suresinde hannas diye ifade buyruluyor. Yani sinsi. Allah-u Teala'yı zikrettiğinde, Cenab-ı Hakk'a kulluk yaptığında, mütevazi olduğunda, edepli olduğunda sinip saklanan, kaçan, insana yaklaşamayan, zarar veremeyen, ancak bir fırsat bulduğu zaman insanın zayıf tarafını gördüğünde hemen insana saldıran bir sıfatı vardır şeytanın. Devamlı bekleyen, pusuda sinen bir düşmandır. Bunun zayıflaması neyle olur? Kalbin zayıflaması, şeytanın insana saldırması neyle olur? Kalpte Allah-u Teala'nın zikri, Allah-u Teala'nın rahmeti, nuru olmadığı zaman, yani ibadetten ayrı kaldığı zaman, Allah-u Teala'nın zikrinden gafil kaldığı zaman, bu sefer şeytan hemen onun kalbine hücum eder. Yani yine bir düşman misalini verecek olursak, bizim en sağlam, en değer verdiğimiz bir maddi eşyamız olabilir. Veyahut da korumakla görevli olduğumuz bir yer olabilir. Kalemiz var, kalenin dışında düşmanlar da var ama kale çok sağlam. Düşman oraya yaklaşamıyor, gelemiyor. Ama bir zayıflama olsa muhakkak düşman gelecektir. Bizim çok kıymet verdiğimiz bir maddi eşyamız olsa, onu biz muhafaza etmesek, onu muhakkak hırsızın birisi onu çalıp götürecektir. Yine bizim gemimiz sağlamdır, içine su geçirmez ama bir yerde zayıflığı olsa, kırığı olsa, deliği olsa, çarık çürük olsa muhakkak su içeriye girecektir. Çünkü su onun dışındadır, onunla beraber gitmektedir. Ama o düşmandan zarar görmemek için onu sağlam tutmak. Bu sağlamlık da neyle olur? Allah-u Teala'nın zikrinin kalbe işlemesiyle olur. Kulluğun devam edilmesiyle olur. Kalp Allah-u Teala'nın zikriyle nakş olduğunda tevazu sahibi de olur. Hilim, yumuşak huylu da olur. Allah ve Resulünün methettiği bütün güzel ahlaklara sahip olur. Hem de öğretilmese bile. Nice dervişler, nice garipler, nice insanlar vardır ki dini tedrisat almadıkları halde, bu güzel ahlaklarla alakalı ayet-i celileler, hadis-i şerifler okumadıkları halde, böyle bir eğitimden geçmedikleri halde bütün güzel ahlakları öğrenebilmişler. Niye? Çünkü kalp tasfiyesi olduğu zaman, kalp safi olduğu zaman Cenab-ı Hak ona güzel ahlakları ikram ediyor, hediye ediyor. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Dediğiniz gibi hakikaten insan kendini düşmanlardan muhafaza edebilmesi adına bir takım tedbirlere, bir takım muhafazalara ihtiyaç

0: duyar. Kendini daima gece gündüz demeden, hasta sıhhatli demeden, zengin fakir demeden, sıkıntıda ferahta demeden daima saldıran iki düşmanla mücadele eder insan. Nefis ve şeytan. Demek ki bunlara karşı ifade buyurduğunuz gibi insan korumasını alacak. Nasıl alacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı ile zırhlanarak. Savaşta nasıl ki zırh giyildi mi, çelik zırh olduğu zaman ne olur? Kolay kolay insan darbelere biraz mukavemetli olur. İşte bu anlamda insan o zırhın belki de en can alıcı noktasında bulunan o zayıflık, zafiyet, kibir olarak tanımlarsak orayı tevazu ile beraber tamir edecek. Öyle ki mübareklerden Ebu Süleyman Derani Sesuru demiştir ki, eğer bütün insanlar toplanıp benim kendimi alçalttığımdan daha fazla alçaltmaya çalışsalar buna güçleri yetmezdi. Ben nefsimi kimsenin alçaltamayacağı kadar aşağı görürüm, alçak görürüm buyuruyor. Şunu unutmamalı ki topraktır neticesi. Toprağın aslı sükundur, sükuttur. Daima sükut eder, sükun üzeredir. Böyle olduğu için de daha önce de söylemiştik bir sürü güzelliklere erişmiştir. Halbuki kibrin açıcısı olarak tabir edilen. Hani ayeti cellede ebâ vestekbara ve kâne minel kâfirîn. Yani ne yaptı? Kibirlendi. Allahü Teala secde et dediğinde kibirlendi ve diğer bir ayeti cellede dedi ki çamurdan yaratılmış bir kimseye secde mi edeceğim? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Demek ki o kibrin açıcısı ilk o hastalığa tutulan şeytan-ı lain. Ve dikkat edersek onun özünde de ne var? Ateş var. Halbuki insanın özünde ne var? Toprak var. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir ifade zikredilir. Kibir neticesi itibariyle insanı çok büyük tehlikelere sevk eder. En büyük tehlikesi de şudur ki memluk, aciz, zayıf olan ne zararca ne de menfaatça hiçbir şeye kadir olmayan kulun kahhar olan, her şeye, her şey üzerine kuvvetli, kadir olan Mevla Teala'ya karşı, onlar Allahu Teala'nın emirlerine karşı ve yasaklarına karşı bir münazaa içerisine sevk eder insanı kibir. Şeytan-ı lain de böyle yaptı. Kibretti, Allahu Teala'nın emrine karşı boyun bükemedi, boyun eğemedi ve sonsuza değin, kıyamete değin huzurdan kovulmuş oldu. Burada şöyle bir ifade var, şöyle bir nükte var. Şeytan-ı lain orada ben ateşten yaratıldım, çamurdan yaratılmış bir kimseye mi secde edeceğim derken o zannetti ki ateşin yüksekliği, letafeti, hani onun süratli bir şekilde yukarı doğru intikal etmesi,
1: coşması,
0: ziyasından, bütün bu özelliklerinden dolayı çamurdan ve topraktan eftal olduğunu zannet. Halbuki taharetin, temizliğin, pis olan bir şeyi temizlemekte, abdestsizlikten kurtulmakta, yani o manevi kirlilik halinden ancak toprakla temizlendiğini bilmez göründü. Su ile temizlendiğini bilmez göründü. Faziletin ancak tevazuda olduğunu bilmediği aşikar ortaya çıktı. Tıpkı toprağın tevazu oluşu gibi. Yoksa yücelerde ve yükseklerde değildi fazilet. Eftaliyet yücelerde, yükseklerde değil.
1: Zunnuni Mısri Hazretleri şöyle bir şiirle bu anlattığınız mevzuya yakın dile getiriyor. Ey burnu havalarda, boyun eğmeyen, biz topraktan yaratıldık. Selam olsun. Şunu bil ki dünya bir yararlanma yeridir. Ölümle herkesin ayağı aynı hizaya gelir. Öldükten sonraki toprağa gömülme işi, bir kral da ölse, bir sultan da ölse, bir padişah da ölse yine aynı yere girer, aynı muameleleri görür. En fakir, garip, zavallı biri ölse yine aynı muameleyi görür. Burada anlattığınız şeytan meselesinde

0: ateşle, toprağın temsili münazasında görülen o ki, kullukta itaatın gerekliliği öne çıkıyor. Allah-u Teala bir şey emrettiğinde, o emrettiği şey bizim gözümüze hikmeti anlaşılamayan garip, acayip bir şey gibi görünse de Allah-u Teala'nın emrindedir hikmet, fayda ondadır diye Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat gerekliliği söz konusudur. Biz niye namaz kılarız? Cenab-ı Allah emrettiği için. Birinci gerekçe, birinci dayanak budur.
1: Fudayl bin Eyaz öyle buyuruyor. Tevazu nedir diye sorulduğunda kendisine cevabı şöyledir. Hakk'a boyun eğersin, ona teslim olursun. Ve hak kimden gelirse onu kabul edersin. İşte tevazu budur diye ifade ediyor.
0: Şimdi şeytan orada yaptığı o ki, hemen kendi yaratılma maddesi olan ateşle Adem Aleyhisselam'ın yaratılma maddesi olan toprak arasında kendi aklınca, kendi fikrince bir mukayese yaptı. Yani Allah-u Teala'nın emri karşısında teslimiyeti ön plana çıkarmadı. Evet. Aklını ön plana çıkardı. Aklını ön plana çıkarınca tabii en önce gözle görülen, bakıyoruz ki ateş aydınlık veriyor, ışık veriyor, ısı veriyor. Daha böyle heyecanlı, büyük, celalli görünüyor. Ama mesela toprağa baktığımız zaman, bir avuç toprağı biz elimize aldığımızda toprak kara kuru bir şey. Yani ama halbuki topraktan çıkan faydalara baktığımızda insanoğlunun hem maddesi hem de insanoğlunun faydalanacağı her şey onun içerisinden çıkıyor. Ama ateşe baktığımızda arada ne kadar hakikatinde çok büyük farklar var. Ama ilk görünüşte toprak faydasız bir şey gibi. Yani hiç değersiz, böyle bir şey, böyle bir şey bilmeyen, hayatında ilk defa ateş ve ilk defa toprak gören bir insan farz etsek ki, onun karşısına bir ateşin, bir de toprağın birer temsilini getirsek, bunun hangisi daha senin gözüne heybetli görünüyor, daha faydalı görünüyor desek, ateş der. Çünkü toprakta bir fayda olacağını zannetmez. Ama Cenab-ı Hak o garip mahluka, o garip toprağa nice faydalar ihsan etmiş, nice güzellikler ihsan eylemiş. Cenab-ı Allah burada şunu öğretiyor ki, emirlerime karşı itaatkar olun. Bir toprak ne kadar gariptir ama ne kadar onda fayda vardır. İnsanoğlunun bunu görmese akletmesi mümkün değildir. Biz ondan ağaçların, meyvelerin bittiğini görmesek, suların fışkırdığını görmesek ve nice ayıpları ve güzellikleri setrettiğini, kapattığını görmesek, onda o kadar faydanın olduğunu biz bilemezdik. Gördük ve ondaki faydayı, faydanın ne olduğunu anladık. Onun için toprağa değer veriyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın her emri böyle birçok hikmetlerle doludur. Ama bugün insanoğlunun yaptığı, aklına güveniyor, fikrine güveniyor, kendi görüşlerine güvenerek Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, dinin adabını önce mantığına soruyor. Hatta bunu tartışma konusu yapıyor. Bugün örtünmek gerekli midir? Namaz kılmak şart mıdır diye bunları tartışma konusu yapıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın bir emrini önce aklına danışıp aklına göre hareket eden şeytanın düştüğü durumdur. Şeytanın düştüğü netice onun başına gelecek kaçınılmaz bir sondur.
1: Hocam az önceki ifadenizde dediniz ya, insan o toprağa kavuşacak. Ölüm gelecek. Padişah da olsa, değil mi? Sıradan bir kimse de olsa, ahaliden bir kimse de olsa, onun başına bu gelecek. Muamele aynıdır. Yalnız ölürken ki muamele, mütekebbir, kibirlenen bir kimseyle mütevazi, tevazu ehli bir kimseye ayrı bir muamele vardır. Vehb bin Münebbih'ten nakledilmiştir ki, İhya'da mezkur bir hikaye. Büyüklenen, kibirlenen bir adamdan bahsedilir. Bu adam sultandır. Bir takım hizmetçileriyle birlikte mağrur bir eda ile yürürken eski elbiseler giymiş bir adam yanına yanaştı, selam verdi. Fakat sultan bu selamı almaya dahi yanaşmadı. Selamını almadı. Adam onun atının yularından tuttu. Onun oradan uzaklaşmasına mani oldu. Yani istediyse de, atını sürmeye çalıştıysa da muvaffak olamadı. Adam sultana dedi ki, sana kısa bir sözüm var ey sultan. Sultan, atımdan ininceye kadar sabret. Hayır, hemen söylemem lazım dedi.

Tabii sultanı sıkıştırdı. Peki söyle bakalım ne diyeceksin dedi sultan. Söyleyeceğim şey gizlidir dedi. Sonra sultanın kulağına eğildi ve ben ölüm meleğiyim dedi. Bunu duyan sultanın rengi değişti. Beti benzi attı. Böyle sapsarı oldu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Beni bırak. Biraz izin ver de ehlim evladımın yanına gideyim. İhtiyaçlarımı göreyim. Onları birilerine emanet edeyim. Bir şeyler yapayım. Madem ki geldin. Bunun üzerine Azrail aleyhisselam hayır. Vallahi sana izin yok. Ehlini evladını katiyen göremeyeceksin. Vakit geldi. Hemen onun oracıkta ruhunu aldı. Daha sonra Azrail aleyhisselam yoluna devam etti. Kısa bir aranın ardından devam edelim inşallah.

0: Daha sonra Azrail aleyhisselam yoluna devam etti ve yolda bir mümin kulla karşılaştı bu defa. Selam verdi. O mümin kul selamını aldı. Azrail aleyhisselam mümine, seninle görülecek biraz işim var dedi ve kulağına eğilerek gizlice, ben ölüm meleğiyim dedi. Bunu duyunca o mümin kul, hoş geldin ayrılığı bana uzun olan kişi. Allah'a yemin olsun ki dünyadaki kayıpların içinde karşılaşmayı çok arzu ettiğim senden başka ikinci bir kimse yoktur. Azrail aleyhisselam, ne istersen, nasıl istersen canını o hal üzere alayım dedi. Ona o genişliği tanıdı. Bu mümkün mü diye sordu Azrail aleyhisselam. Evet, bunu yapmakla emrolundum cevabını verince, adam öyleyse izin ver, abdest alayım, iki rekat namaz kılayım, secdede bulunduğum sırada canımı al. Azrail aleyhisselam da aynı şekilde ona o genişliği tanıdı, canını o şekilde, ruhunu o şekilde kabzetti. Yani muamele hakikaten kibir ehline ve tevazu ehline yapılan muamele bambaşka.
1: Yani ölüm meleği bu padişahtır, bu müdürdür. İşte bunun dünyada etrafındaki sevenleri, itibar gösterenleri çoktur. Ben bunun ruhunu kabzetmeye gelirken işte kaftan giyeyim de geleyim diye böyle gelmez. Veya bir fakir, bir garip bir müminin ruhunu kabzedeceği zaman da yine, ya bu zaten fakir, ben yamalı eski bir şeyler üzerime giyerek geleyim, pecburda bir halde geleyim, ruhunu kabzedeyim demez. Ruhunu Azrail aleyhisselam öyle kabzeder ki, öyle alır ki, eğer ona başka bir cehennem azabı tattırılmasa da sadece Azrail aleyhisselamın o dehşetli olarak onun yanına gelişi ve onun ruhunu kabzedişi, o mümin olmayanın azabı için o bile son derece dehşet vericidir.
0: İmam Suyuti Hazretleri bu konuda ifade ederken en hafifini anlatıyor. Ölümün acısının, tellerden bir top düşünün. Hani bahçe etraflarına koruma için yapılan teller vardır ya, onlardan bir top düşünün. O ki insanın göğsüne vurulur, çekildiğinde bütün kılcal damarları beraberinde sökülür. En hafifi budur diye ifade ediyor. Gerçekten veli zatlar Allah-u Teala'nın dostluğunu elde edebilmiş, Allah-u Teala'nın aşkı muhabbetine kavuşmuş olan kimselerin ruhunun tereyağından bir kıl çekercesine, tabir yerindeyse, o kadar rahat bir şekilde alınacağı ifade edilir.
1: Burada Allah-u Teala'nın, yani imanla gönlü, Allah-u Teala'nın muhabbetiyle gönlü yoğrulan bir mümin, Allah-u Teala'nın sevgisi kalbindeyken ve o coşkun bir halde bulunurken ona gelen ızdırapların da farkına varmıyor. Evet, belki yani ölümün vücudu, vücuttan ruhun çekilişi gerçekten de insana bir takım sıkıntılar verir. Ancak o sıkıntıları ne duyuyor ne de hissediyor. Cenab-ı Allah ayet-i celilede beyan ettiği üzere, muhakkak ki sizin Allah katında en şerefliniz, en mükerreminiz, en üstün olanınız, en çok Allah'tan korkanınızdır. Kim Cenab-ı Allah'tan en çok korkuyorsa Cenab-ı Allah katında en üstün odur. Ha, demek ki Azrail aleyhisselam farklı şekillerde, farklı muamelelerle gelir. Kafire geldiği şekliyle cennetlik bir mümine gelişi aynı değildir. İşte bu da neye göre olur? Kulun Cenab-ı Allah katındaki derecesine göre, takvasına göre olur.
0: Tevazusuna göre.
1: Evet, Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz İslam dinini insanlara tebliğ etti. İnsanlara duyurduğunda

0: bugün Arap toplumunda, müşrikler içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu ilahi hakikatler, hikmetler müşriklere çok ağır geldi. Bir kere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kibri tamamen ortadan kaldırdı. Kibri ortadan kaldırdı, seviyeleri indirdi. Zahiri seviyeler iner. Zahiren insanların muamelesi birbirine aynı olur. Ama Cenab-ı Allah katındaki derece farklıdır. Onu Allah-u Teala bilir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu farkı kaldırdı. Kibri ortadan kaldırdı. İnsanları aynı safta, aynı mecliste, aynı yerde topladı. Bu durum onların çok garibine gitti. Ve dediler ki sen bir peygamber olamazsın. Niye peygamber olamazsın? Çünkü dediler ki sen bizim gibi yiyorsun, bizim gibi içiyorsun, bizim gibi giyiniyorsun. Yani bizim gibi uyuyorsun, bizim gibi evleniyorsun. Yaptığın her şey aynı bizim gibi. Yani onlar Efendimizin o tevazuunu bile anlayamadılar.
1: Hatta isim verdiler. Olsaydı felancı olurdu. Felancı olurdu. Niye? İşte bu daha zengin, daha variyetli.
0: Hatta Efendimiz'i bir mecliste toplandıklarında Efendimiz'i oraya çağırdılar. Dediler ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen Cenab-ı Allah katından sana özel nimetler getirilse, bir melek seninle beraber gelse, dese ki evet bu peygamberdir, bu Allah'ın kitabıdır, böyle olağanüstü şeyler bize göstersen, o zaman biz anlarız ki sen peygambersin. Ama hani sana gökten özel bir yemek gelmiyor, seninle beraber özel yanında bizim gördüğümüz bir melek biz görmüyoruz. Hani gökyüzüne bir merdiven dayayıp çıkmıyorsun. Bu gibi şeyleri Efendimiz'e isnat ettiler. Böyle şeyler görmek istediler Efendimiz'de. Yani beşeriyet üstü. Gerçi aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde onları da gösterdi. Ama onlar yine kibirlerinden inanmadılar. Daha önceki peygamberlere de yine aynı şekilde dediler ki sen peygamber olamazsın. Çünkü sen fakirsin, garipsin. Bizim gibisin, bizim gibi çarşıda geziyorsun, bizim gibi alışveriş yapıyorsun, bizim gibi evleniyorsun. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tevazuunun, yani tesini bilmeyen, kibrin hakim olduğu bir topluluk içerisinde hem de peygamber sıfatıyla olmasına rağmen onlar gibi davrandı. Hangi muamelede? Beşer ilişkilerinde. Ama ahlakta, edepte, dinimizin emirlerini uygulama yönünden hepsinden farklı davrandığı apaçık aşikardır. En sonunda kibirli, gururlu insanlar bir gün dayanamayıp Efendimizin huzuruna, saadetli huzuruna geldiler. Tabii onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamber olduğunu biliyorlardı. Yani onun davasını anlamamaları mümkün değildi. Çünkü bir beldede, bir köyde bile yaşayan insanlar, aynı köyde, aynı beldede yaşayıp doğup büyüyen insanlar, herkes birbirinin ahlakını, huyunu tanır. Kimin hangi özelliklere sahip olduğunu, doğru mu, dürüst mü, sözü dinlenir mi, peşinden gidilir mi, gidilmez mi? Efendimiz'i o gün müşriklerin tanımaması, bilmemesi, anlayamaması da aslında mümkün değil. Geldiler, dediler ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen fakirlerle zenginler arasında bir fark koyarsan, o zaman biz sana itaat ederiz, senin dinini de kabul ederiz, senin safında yer alırız. Ama öyle yapacaksın ki meclisinde bize farklı, fakirlere farklı yer ayıracaksın. Bizimle onları aynı meclise, aynı hizaya getirmeyeceksin. Namaza durduğumuz zaman biz onlarla omuz omuza bulunamayız. Bizim bulunduğumuz mecliste onlar bulunamaz. Aynı safta, aynı yerde, aynı mekanda, aynı şartları biz onlarla paylaşamayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir şeyi asla kabul etmemiş ve reddetmiştir. Çünkü kibirle beraber itaat zaten olmayacaktır.
1: Evet.
0: Tevazu ahlakına bürünmedikleri müddetçe, evet bugün biz onları, kibirlenenleri kötü örnek olarak anlatıyoruz. Ve o gün tevazu yapan, işkence çeken, hatta müşrikler tarafından nice eziyet gören sahabe efendilerimizi de birer yıldız olarak anlatıyoruz. Tevazu göstereni işte Cenab-ı Allah böyle yükseltiyor. Bir şiirde şair şöyle durumu ifade ediyor. Tevazu göster, yıldız gibi ol. Bakan için parıldar suyun yüzünde. Oysa o çok yükseklerde durur. Duman gibi olma, kendini yükseklere salan, gök tabakalarının üstüne. Oysa alçaktadır.

0: aslı onun.
1: Evet.
0: Evet, bir yıldız suyun üzerinde parlar ama onun yeri gökyüzüdür. Aynı şekilde duman da yükseklerdedir ama o dumanın esas çıkış yeri aşağılardadır.
1: Bir hikaye anlatılır. Emirlerden biri satın alması için 1000 dirheme bir köle arz ediliyor. Emir, yani hükümdar diyelim bir anlamda, parayı hazırlayınca bakıyor ki fiyat çok. 1000 dirhem. Almaktan vazgeçiyor. Parayı hazineye geri gönderiyor. Bunu gören köle, efendim beni satın alınız. Ben de her biri 1000 dirhemden daha fazla edecek nice hasletler var. Güzelliklerim var benim. Emir köle böyle söyleyince nedir onlar diye soruyor. Bendeki en düşük haslet ve hüner şudur efendim. Eğer siz beni satın alsanız ve bütün kölelerinizin önüne geçirseniz ben kendimde bir büyüklenme görmem. Ve sizin köleniz olduğumu bilirim. Bunun üzerine emir onu satın alıyor. 1000 dirhemi veriyor, onu satın alıyor. Yani insan güzel ahlaklarıyla değer bulur. İnsan nefsinin kıymetini bilip ona göre davrandıkça kıymetli olur. Ömer İbnül Aziz oğlunun 1000 dirhem vererek bir kaşlı yüzük satın aldığını öğreniyor. Haberi geliyor ki oğlun 1000 dirhem vererek pahalıca bir kaşlı yüzük satın aldı. Hemen oğluna bir mektup yazarak şunları söylüyor. İkaz ediyor onu. Duyduğuma göre sen 1000 dirhem vererek kaşlı süslü bir yüzük almışsın. Bu mektup sana ulaşınca derhal o yüzüğü sat. Parasıyla 1000 aç kimseyi doyur ve kendine de 2 dirheme bir yüzük al. Onun kaşını Çin işi deminden yaptır ve üzerine şunu yaz. Nefsinin gerçek kıymetini bilen kimseye Allah rahmet etsin. Yani sana ne oluyor ki 1000 dirhemlik bir yüzük, 2 dirhemlik sana yeter şeklinde.
0: Yine o büyük halife Ömer bin Abdülaziz'le ilgili sohbetimizin son bölümünü bitirelim. Bir gece halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin yanında bir misafiri bulunuyor. Tabi elektrik olmadığı için o gün kandille aydınlanıyorlar. Kandilin yakıtı tükendi. Misafiri hürmeten dedi ki, hizmetçiyi çağıralım da kandilin yağını o koyuversin. Kandil yağı azalınca. Halife Ömer bin Abdülaziz dedi ki, hayır, bırak onu, o şu anda bir işle meşgul. Ben ona bir anda 2 iş birden yaptırmak istemem dedi. Misafir dedi, öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. O olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz dedi. Hizmetçiye de iş buyurmadı, misafirine de iş buyurmadı. Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve sözünü şöyle tamamladı. Bak, ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim, gelip oturdum yine aynı Ömer'im. Halbuki Ömer bin Abdülaziz halife, yani halife, evet, o devletin en birinci, en üst kademedeki idarecisi. Ondan daha yetkili, daha büyük bir lider, büyük bir önder yok. O vasıfta olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakından bereketlenip Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin torunlarından olma şerefiyle bu güzel ahlakı göstermiş ve bize de miras olarak bırakmıştır.
1: Hocam, İbrahim bin Ethem Hazretlerinin hakkında anlatılır. Buyuruyor ki, İslamiyet'e tam olarak yöneldiğim günden sonraki hayatımda 3 şeye çok sevindim. 3 hadise geliyor başına, onları anlatıyor. Bir defasında bir gemiye binmiştim. Gemide insanları güldüren bir adam vardı. Benim saçlarımdan tuttu ve biz falanca diyarda bir kafiri işte böyle yakalıyorduk diyerek saçımı çekiyor ve başımı sallıyordu. Ben buna seviniyordum çünkü onun gözünde gemide benden daha hakir bir kimse yoktu. İkinci hadise, bir defasında hastalanmıştım. Mescitte

0: Uyuyakalmışım, yatıyordum. Müezzin içeri girdi. Beni öyle uzanmış yatarken görünce dışarı çık dedi. Benim çıkacak takatim dahi yoktu. Ayağımdan tutup sürükleyerek mescidin dışına çıkardı beni. Nefsi orada da hakir oluyor. Üçüncü olayım da şudur. Şam'daydım. Üzerimde bir kürk vardı. İbadetle meşguliyetimden temizleme fırsatım olmamıştı. Bir ara kürke baktığımda üzerinde bayağı bir kirin tozun olduğunu fark ettim. Saraylarda üzerine toz kondurmayan nefsimin yaşadığı bu manzara da beni çok sevindirdi diyor. Hakikaten bakıldığında bütün bu anlatılanlar insanın tahammül edemeyeceği çok zor şeyler. İşte bu hadiseler esasında insanın hiç de tahammül edemeyeceği şeylerdir. Ama veliyullah bu gibi nefsinin hakir duruma düşmesinden memnun oluyor. Kesinlikle ona kibirden yana hiçbir şekilde pay vermiyor diyelim. Ve bugünkü sohbetimizi de burada noktalayalım inşallah. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız

Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi döneme olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklarla dahil herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara papuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor papuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafında.

Kimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle, diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin

görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı 3 kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Babüssade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar. Burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun ise padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, başkadı efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerin

Kentteki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunduktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri, geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesini de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naipleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naipleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur

0: tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf Kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes

inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti.
Günlük hayat bakımından toplum, saray,

şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar, 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı baş şehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri Ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın baş şehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa,

devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar, dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül aceze ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle

asi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti, dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük uzlaşı cennetiydi.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَ

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: asbaha ra'd.
1: Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: ba'd.
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: بطاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke'yi mükerremeden, peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبياء

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقت

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil

0: ba'de salavatih.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayacak,

parlayan aline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bir zaferi konuşacağız. Kutul Amare zaferini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Kutul Amare nerededir ve stratejik önemi nedir? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Aslında Kutul Amare Dicle'nin Fırat'la birleştiği ve kıyının hemen sol ağzında bulunan, kum ve çölün sınıra kadar uzandığı, tek düzeliği de yalnızca olma ağaçlarıyla giderilen bir yer. Kutul Amare sıradan düz bir yarımadanın güney kısmında, takriben şöyle 3 kilometre uzunluğu, 1,5 kilometre genişliğinde, 3 tarafı Dicle Nehri ile çevrili bir alan. Tarihsel olarak bölge aslında Kanuni'nin Bağdat'ı fethinde Osmanlı'nın himayesine girmiş. Bir ara İran Şahı'nın eline geçmiş. Sonra 4. Murat Bağdat'a yeniden sefer düzenlerken tekrar burası Osmanlı'ya tabi olmuş. Kutul Amare 4000 civarında evin ve 25.000 kişiye yakın insanın yaşadığı bir merkez aslında. İçinde 200 dükkan, 10 han, yüne irmek içinde 2 atölyenin olduğu bir kasaba. Alan artık bundan sonra Osmanlı olduğu için bir ilerleme, düşmanı kapana kıstırma konusunda çok önemli bir dönemeç aslında. İngilizlerin nezdinde ise Fırat ve Dicle nehirlerini birbirine bağlayan düğüm noktası, gemilerin nehirden geçişini kontrol ederken bir odak, Irak hakimiyeti elinde tutması halinde çok önemli bir kilit. İngilizler böyle bakıyorlar olaya tabii. Basra Körfesi ve Irak topraklarının güneyine müdahale etme noktası Osmanlı Devleti ve Büyük Müttefiki Almanların bölge petrollerinden faydalanmasına engel olmak zorunda olduğunu hissediyor İngiliz Genelkurmay. Özellikle de İran üzerinden güneye doğru, özellikle Kafkasya bölgesindeki mevcut Osmanlıların Irak, Suriye ve Kafkas cephelerini kuşatarak Türklerin kesinlikle yok edilmesi gerektiğini düşünen bir mantıkları var. İşte bu amaçla Arap Yarımadası'daki emirliklerin üzerinde var olan güçlerini iyice pekiştirmek gerektiğini düşünüyorlar. Bu doğrultuda bölgedeki Arap kabilelerini Türklere karşı ayaklandırmak, onları Osmanlı tesislerine karşı saldırtabilmek, bu onlar için çok önemli bir hamle. Ayrıca işte Osmanlı'nın Irak ve İran cephelerinde yok edilmesi, Hindistan'daki Müslüman halklar birleşmelerini ve Hintli Müslümanların bize karşı ayaklanmasını engellemeyi planlıyorlar. Tabi bu arada Alman denizaltılarının Basra Körfezi'nde üstlenip Hint denizinin Almanlara kaptırılmasına mani olmak. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız diye hatta Churchill toplantıda bundan bahsediyor. Bununla birlikte İngilizlerin işte güneye hakim olma, kuzey bölgesinde ve Anadolu'nun doğusunda Kürt, Nasturi, Süryani ve Ermenileri ayaklandırma emeline ulaşacağını düşünüyor. Çünkü 1913'lerde Hindistan'dan Irak Seferi Kuvvetleri Başkomutanlığı'na görevine getirilen Nixon ve 6. Puana Tümeni Piyade Tugay'la işte Tümyanal Daramay'ın Bombay'da gizlice Basra Körfezi'ne sevk ediliyor. Bu hazırlıklar bir yıl önce başlatılıyor aslında. İşte bu 6. Puana Tümeni meşhur şeyde Kutul Amare'de 13.300 askeriyle esir alınan Puana Tümeni Sir Arthur komutasında da orada birliklere katılıyor. Yani Puana Tümeni birçok farklı mücehhez güçten oluşan bir tümen. Epey şeyleri var, alet ve edevatları var. İşte topçu bataryaları var, 9 tane, 18 tane deniz araçları var, 6 tane küçük istambotları var. Basra'ya bu şekilde çıkarmayı düşünüyorlar ve bu çıkarmayı zaten yapıyorlar.

Çünkü Osmanlı, yani İslam halifesi bölgede cihad-ı mukaddes ilan ettiği için Hindistan bölgesinin onlar için çok önemli olduğunu İngilizler hep dillendiriyor.

0: NATO'nun müttefiki olan Alman denizaltından bir köprü başı gibi kullanma ihtimali de var diyor. İşte bu yüzden Hindistan'ın güvenliği çok büyük tehdit altında olabilir. Ordumuz eğer Basra çıkarmasında bizim işte nehir filomuz çok üstün, bu ateş gücüyle de Osmanlı güçlerini kuzeye doğru sürüklersek, akabinde Dicle ve Fırat'ın birleştiği Kurnay'ı da elde etmiş oluruz. Sonra işte askerlerimize Kurnay'a taarruz sonrasında Osmanlı'yı epey bir şeye zor durumda bırakmış oluruz diyor. Churchill'in şeyi bu, kafasındaki plan bu. Bu plan belli noktalarda tabii ki işliyor. Belli noktalarda şöyle işliyor. Çünkü Basra Körfezi Osmanlıların müttefiki olan Alman denizaltının köprü başı kullanma ihtimalinden bahsetmiştik az önce. Bu bahiste bunu engellemek için tabii Osmanlı'nın da belli stratejik hamleler yapması gerekiyor.
1: Peki hocam, Kutulamere'de İngilizler neyi göz ardı ettikleri için bu savaşı kaybetmişlerdir?
0: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve birinci Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutulamare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutulamare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak Cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutulamare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutulamare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir, vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mert'in feda can ettiği Kutulamare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye ufka uzanan bir kutlu zaferim ben diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi. Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
1: Hocam, isterseniz biraz da Kutulamare'nin kahramanlarından bahsedelim. Kimlerdir bu kahramanlar?
0: Tabii bu soruyu cevaplarken isimsiz binlerce kahraman var ama öne çıkan kahramanlardan Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa, Süleyman Askeri Bey, tabii ki savaşın komutanlarından Halil Kut, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, ki Yüzbaşı Mehmet Muzaffer beni çok etkiler. Önemli kahramanlar. Hatta benim çok etkilendiğim kahramanlardan biri Süleyman Askeri Bey, Zübeyir Muharebesi'nde savaşın her halini çok iyi bildiği için en çok acı yaşayan, bu çarpışmanın zaferle sonuçlanacağı kadar mağlubiyetin bütün vebalinin kendi sırtında olacağını bildiği için

müthiş bir şey var üzerinde, baskı var, kendini o şekilde hisseden biri. Zübeyir Muharebesi içimi çektim çünkü çok hazin bir sonla bitiyor. Zübeyir Muharebesi'nde daha önceden Zübeyir Muharebesi'ne çok farklı bir tuzağın içerisine çekildiği için yaralanıyor Süleyman Askeri Bey. Daha sonra Bağdat'ta tedavisi sürerken Enver Paşa, Kazım Karabekir o zaman yarbay, emir komutayı alması için Kazım Karabekir'i Bağdat'ta askeri hastaneye Süleyman Askeri Bey'in yanına gönderiyor. Süleyman Askeri Bey gelen yazılı emri okuduktan sonra Kazım Karabekir'e çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bir komutan ayaklarından yaralandığı için cepheyi terk etmez. Enver Paşa'mıza saygılarımı iletin. Ben bu emri kabul etmiyorum ve hemen ordumun başına tekrar devam edeceğim. Tekrar ordumun başına gidip savaşmaya devam edeceğim diyor. Ve çok kısa süre sonra ordunun tekrar başına gidiyor. Bercisiye bataklığında İngilizlerle büyük bir muharebe oluyor. Bu muharebede Süleyman Askeri Bey sedyenin üzerinde. Bu savaşta sedye üzerinde muharebe alanına gelen iki komutan var. Biri Halil Kut, apandisti patladığı için yürüyemeyecek halde Kafkas ordusundan Selmanı Pak bölgesine geçerken sedye üzerinde geliyor. Biri de Bercisiye bataklığındaki savaşı yönetmek için sedyenin üzerinde Süleyman Askeri Bey. Tabi orada yerel kuvvetler pozisyon değiştirince Arap kabileleri ve Osmancık taburu teşkilat-ı mahsusanın çekirdek kadrosudur ki büyük bir yenilgiye uğruyor. Kalanlar bataklıkta boğuluyor. Bir kısmı İngilizlerin eline geçiyor. Çoğu şehit oluyor. Ve Yarbay Mal, İngiliz Yarbay Mal, Süleyman Askeri Bey'e teslim ol dediği zaman Miralay çadırına giriyor ve revolverin topuzunu çevirdiğinde içinde tek bir merminin olduğunu fark ediyor. Tabancayı belindeki kılıfa iyice yerleştiriyor. Tabi muharebe kaderin gizli eliyle bir anda duruyor. Bu sessizliğin ardından işte Süleyman Askeri Bey önce böyle o çadıra girmeden önceki şeyi anlatayım. Sürünerek sonra da elindeki tüfeğe tutunarak acıyla çadırdan çıkıyor. Tabi mahiyetinde askerlerin de böyle şaşırarak izlediklerini görüyor ama çok umurunda değil. Sonra tüfeğine böyle bir dağ gibi dikiliyor Süleyman Askeri Bey. Yanında işte Emireli Aksak Hasan var. Sığyacı Aslan. Kendisine yardım etmek için bir hamle yapınca o olmaz diye kararlılığını iyice gösteriyor. Tabi orada bir karşı duruş, bir tepki görünce Yarbay Mal işte "Var yok kimsin sen?" diye sesleniyor. Yani sen nasıl böyle bize kafa tutarsın? Süleyman Askeri Bey bu tavır karşısında tabii bir yanında Binbaşı Ali Bey var, İstiklal Zabiti Fikret var. Sığyacı Aslan var az önce bahsettiğim. Tabii onlar donuyorlar yani. Miralay tabii bu "Who are you?" Sözünü o sondaki "you'yu yuh olsun" gibi algılıyor. Çok içine dokunan bir şey. Orada yüksek bir sesle Yarbay Mal'a, İngiliz Yarbay'ına diyor ki "Ben Süleyman Askeri, ben Süleyman Askeri, askerim doğduğundan beri." Miralay'ın bu haykırışı o kadar tiz ve keskin ki adeta o bataklığın üstünde bir puslu tortu gibi kalıyor. Daha sonra şöyle bir psikolojisi var, bunu arkadaşları şöyle değerlendiriyorlar. "Gururuyla yaşamasını ve savaşmasını bilen bu yiğit Türk kumandanı elbette onuruyla ölmesini de biliyordu." Az önce bahsettiğim işte o ani sessizliği sonlandıran bir keskin kurşun sesi Miralay'ın silah arkadaşlarını da böyle bir şoku uğratıyor. Çadırın içinden bir ses geliyor. İngiliz birlikleri çadırın etrafındaki bu ani dalgalanışı böyle birden fark ediyorlar. Ne oldu bu çadırın etrafında diye. Binbaşı Ali tabii Miralay'ı tek

0: tekrar Miralay'ın tekrar yanına geliyor yani. İşte bakıyor ki bir şey var, değişik bir şey var. Büyük şoktalar çünkü. İngilizler hücum etmesinler diye bütün zabit ve askerler, o etrafındakiler bir çember oluşturuyorlar. İngilizlere karşı tekrar bir yoğun atış yapıyorlar. Ama tabii ki Miralay Hüseyin askeri bey orada intihar ediyor. İngilizlere esir olmaktansa intihar ediyor. Bu tabii çok uzun bir mesele de çok kısa tutayım. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'ya gelince, Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa da aslında 86 yaşında. Bir kez daha yenileyim. 86 yaşında. Rusların Kafkasya işgalinde Şeyh Şamil ile omuz omuza savaşmış. Zaten Şeyh Şamil ile kayınbirader enişte. Bu mücadeleyi verirken tabi Ruslara esir düşüyor bu yaşlı kurt. Orada da esaret sırasında Rusya'da askeri okullarda eğitim alıyor. Çarlık Muhafız kıtasında da görev yapıyor. Osmanlı topraklarına da ayak basınca orada kol ağası rütbesiyle birçok savaşta bizatihi yer almış. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa. Tabi Kafkas Kartalı işte cephede gösterdiği üstün hizmetler sonrasında Mirliva rütbesine kadar yükseliyor. Kısa sürede işte Belgrad'a gönderiliyor, ardından 2. Abdülhamit döneminde Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa Irak bölgesinde de görevlendiriliyor. Korkusuz Bahadır. Fiziki cesaretiyle bir kahramanlık abidesi aslında. Cephede cesaretiyle bunu da iyice pekiştiren biri. Yaşlı Kartal tabi muharebe meydanlarında cüretiyle çoğu zaman gençlere parmak ısırtan biri. Hasımlarının da kalbine korkular salıyor. Düşmanın bu pir-i faninin atikliğini anlamlandıraması da onu zaman zaman tebessüm ettiriyor. Yani nasıl bu kadar yaşlı biri böyle savaşabilir diye. Tabi artık bütün meselenin aslında bedeni canlılıktan ziyade ruhi akışkanlıktan ibaret olduğunu ve savaşta başarının fiziki cesaretin ötesinde kalbi akılla buluşturan o davranışta göstermekte gizli olduğunu tabi bütün haliyle kanıtlayan biri. Gözü pek. Ayrıca yani savaş meydanında gerçek cesaretin irfani hareketlerin içinde gizli olanı bilmekle kazanıldığını vücut diliyle tüm dünyaya haykıran biri. Söz konusu kavramlar işte bölge insanının aslında genlerinde var, biraz Kafkasya'nın genetiğinde var, genetik algoritmasında var o. Tabii Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa da beni çok etkileyen kahramanlardan biridir.
1: Hocam konuşmanızda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ismi geçti ama tam anlatmadınız onu. Biraz detaylı bahsetsek olur mu?
0: Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, Miralay Halil Bey'in birliklerine Kafkas cephesinden katılan ve 9. Alay Yaveri olarak görevlendirilen biri. Bir yiğit. İngiliz kuvvetlerinin yoğun top ve makineli tüfek atışına karşı Kutramare'de Felaya bölgesinde askerleriyle tabii ki İngilizlere karşı mukabelede bulunuyor. Topçu bataryaları verilen koordinatlar doğrusunda tabi o arada namlularını ateşliyorlar. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer de siper dışında kalıp neferlerini şöyle güçlü tutup hedefe kilitlenmeleri noktasında derin bir motivasyonla onları zafere yönlendiren biri. Genç Türk zabiti bir ara dolu misali yağan makinalı tüfek mermilerinin sağanağından metrese geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü adeta tabiri caizse mermiler yağmur gibi. Orada tabii sesleniyor asker aynı yöne doğru ateş diye. Yani tekrar askerin şeyini, motivasyonunu sağlamak için emrini tekrar yineliyor. Ama bunu söylerken böyle haykırışlar içinde sipere nefes nefese tekrar dönüyor. Orada işte çavuş kumandanının emri üzerine makine tüfek atışıyla düşmana mukabelede bulunuyor. Osmanlı zabiti bu karşı tarakaların susması sonucunda başını az önce işte girdiği metresten tekrar böyle çıkarıyor. Durum nedir diye. Öyle orada bir keşmekeşlik, bir tuhaflık oluyor. Askerler bu anlamsızlıktan böyle bir meçhul bir hareketliliğin olduğunu istemsiz olarak fark ediyorlar. Sipere böyle işte sesin de nefesin de ardışıklığında garip bir titreşim yayılıyor. Böyle kabus dolu bir safhanın sonunda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer sipere sırtını verip ve olduğu yere çöküyor. Orada çavuş kumandanım diyor. Kumandanım hani ne oldu? Bakıyor ki kumandanın durumu iyi değil, hemen yandaki askere diyor ki boynuna mendille bas çabuk diyor, kumandan vuruldu. Fark ediyor çavuş bunu. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer tabi boynundan vurulmuş o esnada ama gözlerinin böyle saydam tabakası bakışların böyle tamamını kaplamış. Ama zabit o esnada hırıltıyla Niyazi Çavuş'a böyle bir şeyler anlatıyor.

0: yapmaya çalışıyor. Çavuş da yani ne acaba bu, ne demek istiyor diyor. Ama işte hani mermi boyuna saplandığı için de yapılan müdahale çok etkili olamıyor esnada. O asker boynuna mendile bastığı için. Bu arada düşman ateşinin azalması, işte siperden çıkarılan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer biraz böyle hemen siperin yanına böyle küçük bir şey var, kum tepeciği. Oranın arkasına yatırıyorlar. Biraz mermi sağına yavaşlayınca siperden çıkarıyorlar. Türk kumandanı bu vaziyette bile hala işte askerlerine bir şey anlatmaya çabalıyor. Zabit işte meramını anlatamayınca göğüs cebindeki kara kalemi böyle birden çıkarıyor. Göğüs cebinde küçük bir kalem var. Elindeki kara kalemle Niyazi Çavuş'a böyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle eliyle bir şeyler yazdığını gösteriyor boşluğa. Niyazi Çavuş işte diyor ki Allah Allah, bu benden herhalde yazı için bir şey istiyor. Cebini böyle elini cebine böyle daldırıyor tabiri caizse. Bu arada tabii kum tepecinin ardına diğer asker telaş da böyle geliyor. O da ceplerini karıştırıyor yani ne bulabiliriz diye. Bir bakıyor ki işte iç cebinde eski mektuplardan kalma bir kağıt parçası var. Böyle bazı yazılar silik ama küçük böyle bir kağıt parçası var. Hemen onu Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'e uzatıyor. Zabit o takatsiz parmaklarıyla böyle kağıda kalemi dokundurunca kara kalemin ıslandığı için yazmadığını fark ediyor. Kalem ıslanmış, yazmıyor. Niyazi Çavuş şeyin komutanın yanındaki askere işte kumandanlarının o esnada ne yapacağını, ne yazacağını birbirlerine bakarak böyle gözleriyle sorguluyorlar. Acaba hani ne yazacaktı da bu kadar bunu telaşla bizden istedi diye. Çavuş askere işte böyle şaşkınca bakarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in son hamlesi onları böyle adeta hayretin doruğuna çıkarıyor. Türk kumandanı o yazmayan kara kalemi hemen boynunun yaralanan kısmına bastırıyor. Böyle yoğun kan akan yere kısmına bastırıyor. Kağıdın üzerine kıble ne tarafta diye soruyor o esnada. Çavuş ve asker kumandanlarını oturtur vaziyette hemen kıbleye doğru döndürüp kendilerini tutamayarak tabii gözyaşlarına boğuluyorlar yani bu esnada komutanları. Zabit kıbleye döndükten hemen sonra kağıdın üzerine böyle bir celi bir hatla kelime-i şehadet yazıyor. Bu esnada işte kandan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ne üniforması ne rütbesi hiçbir şey görünmüyor. Türk kumandanı canhıraş bir halde dudaklarını sürekli kıpırdatıyor. Mermi boynuna isabet ettiği için genç kumandanın sesi çok boğuk. Bu ses tonu da askerlerin kulaklarına böyle sanki bir mıh gibi çakılıyor yani. Bu feci anlar yaşarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer kara kalemi son bir kavrayışla tekrar eline alıyor. Yeniden boynunun yaralı yerine dokunduruyor kalemi. Yani kanıyla yazıyor. Sonra kağıdın kalan boş kısmına bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın diye 3 defa yazıyor. İlk 2 bölük intikamımı alsın sözünün altına münhasır imzasını atıyor Yüzbaşı Mehmet Muzaffer. Üçüncüsünün tam imza atmaya böyle hazırlanırken ruhunu gerçek sahibine teslim ediyor. Tabi en başına kelime-i şehadet yazıyor. Zabit son nefesinde bile pes etmiyor ve emrindeki askerlere kahramanlık mesajını vermeyi de unutmuyor. Bu bir kağıt parçası yok mu, yazacak bir şey yok mu sözleri gerçekten benim sanki o esnadaki o sesi hala duyar gibiyim. Beni en çok etkileyen kahramanlardan biridir. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in bu yazdığı kağıt. Bunu zaten daha sonra Emel Paşa Kıblename-i İntikam diye bu kağıdı Genelkurmay arşivlerinde bile hala saklıdır bu.
1: Hocam burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından Kutülamayra'yı konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konuk odasında araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutülamayra'yı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumcu

0: ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, aranın ardından konuk odasında Kutul Amare'yi konuşmaya devam ediyoruz. Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam isterseniz şöyle devam edelim. Kutul Amare'de Türk ordusuna destek olan ve İngilizlerle işbirliği yapan kabileler var mıdır? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve 1. Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutul Amare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutul Amare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak Cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutul Amare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutul Amare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir, vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mertin feda can ettiği Kutul Amare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye ufka uzanan bir kutlu zaferim ben, diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi. Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
0: Hocam İngilizler Kutul Amare'yi nasıl değerlendiriyor? Bir de İngilizlerin perspektifinden bu zaferi irdeleyelim.
1: İngilizler Kutul Amare Savaşı'nı nasıl değerlendirmişlerdir sorusu. Mehmet Bey şöyle diyeyim. Hala İngiliz Akademiyası bu savaşı nasıl kaybettiklerini kendi aralarında tartışır, onunla ilgili akademik çalışmalar yaparlar. Bizler bu konuda tabii hani niçin şimdiye kadar çok haberli olamadık. 1952'ye kadar aslında Kut Bayramı kutlanıyor. 1952'den sonra, NATO üyeliğinden sonra bu kutlamalar biraz akamete vuruyor. Bununla ilgili çok yorum yapmak istemem çünkü devletlerin kendilerine göre konjonktürel real politikleri vardır.

0: uluslararası anlaşmalara attıkları imzalar vardır. Devletlerin kendi maslahatlarını gözettikleri siyasetleri vardır. Bu tabii siyasetin konusu. Ben savaşı anlatmayı yeğlerim ama dedim ki 1952'ye kadar Kut Bayramı törenlerle kutlanmıştır. Ama ha, resmi bayram değildir. Çünkü resmi bayram için bununla ilgili yasa olarak kayıt altına alınması gerekir. Fakat dediğim gibi 1952 yılına kadar, 1916'dan 1952 yılına kadar Kut Bayramı kutlanmıştır. Gelelim İngilizlerin Kutulamare Savaşı ile ilgili değerlendirmelerine. Bu sorunuzu şöyle cevaplamak isterim. Selman-ı Pak Kutulamare bölgesinde çok önemli bir merkez. Kutulamare'den sonraki bir bölge Selman-ı Pak bölgesi. Bağdat'a 60 kilometrelik bir mesafe. Zaten Bağdat'ın kilidi denir. Eğer Türk ordusu orada çok güçlü bir duruş göstermemiş olsaydı, İngilizler Bağdat'a kadar gidip Irak bölgesini tamamıyla işgal etmiş olacaklardı. Ama Selman-ı Pak bölgesindeki çarpışmalar çok destansıdır. Bu Selman-ı Pak bölgesindeki çatışmalarda Tausend'in hatıra defterinde şöyle ibareler var. Tausend diyor ki, Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle mukayese edilebilsin. Talihsizliğimin cezasını çekiyorum diyor. Kendini çok şanssız hissediyor. Sonra işte Türk birlikleri, İngilizleri burada, Selman-ı Pak'ta Türklere saldıran İngilizler daha sonra Türklerin direnişiyle geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve bu defa Osmanlı ordusu İngilizleri takibe koyuluyor. Ta Kutulamare'ye kadar püskürtüyor. Zaten Kutulamare'de onlar çekilip orada kendilerini güvenli bir alan oluşturup yardım gelmesi için beklemeye koyuluyorlar. İşte Türklerin savaş sırasındaki kahramanlıkları, işte esir edilen İngiliz askerlerin sergiledikleri insanca davranışlar İngilizler arasında efsaneye dönüşmüş diyor. Bunu bir İngiliz gazetesi The Daily Telegraph gazetesi yazıyor. Tabii kendi askerlerinde işte insani davrandığından bahsediyor. O tartışılır tabii. Ben sadece sizin sorunuza İngiliz gazetelerinden o esnadaki anekdotları aktarayım. The Daily Telegraph gazetesinde işte Selman-ı Pak Muharebesi'nde yer alan bir İngiliz subayının Türk insaniyeti başlıklı yazısı yayınlanıyor. 7 Şubat 1916'da. Ve özetle şunlardan bahsediyor İngiliz subayı. Diyor ki, Türkler Selman-ı Pak'tan sonra yaptıkları bir hareketle kendilerini tanımamı sağladılar. Bizim 300 yaralı ve biraz da tıbbi ilaçlarla ilgili askeri doktorun bulunduğu büyük bir sandalımız çamura saplanmıştı. Ve biz sandalı terk etmek zorunda kaldık diyor. Ama Türkler diyor, bu sandalı kurtardılar. Biz diyor sandaldan ayrıldık, kenarda bekliyoruz diyor. Türkler bu sandalı kurtardılar. Beyaz bir bayrakla diyor bizi aşağı doğru sevk ederek İngiliz karargahına kadar zararsız ve hatta askeri doktorlarını bile bize esir almaksızın teslim ettiler. Yani kendi doktorlarını diyor bize verdiler. Bizim tedavimizi sağladılar. Sandalımızı kurtardılar oradan. Aşağıya doğru diyor beyaz bayrakla bizi aşağıya doğru sevk ettiler. Türkler işte yaralı İngiliz subayının yalnız revolverlerini, kuşaklarını, evraklarını, dürbünlerini almışlar. O esnada bir kötülük yapmamışlar, bu İngiliz subayının ifadesi. İhtiyaçları olanlara su, yiyecek türünden şeyler veriyorlar. Dinlenmelerini sağlıyorlar. Tabi ertesi sabah diyor ki bizim askerimizin bulunduğu mevkiye gitmek üzere bizi salıverdiler. Bizim yaralı askerlerimize her türlü mezalimi yaparak çok kötü muamele edenler yalnızca Araplardı diyor. Bu İngiliz. The Daily Telegraph 7 Şubat tarihinde yayınlanmış bir İngiliz subayının hatıratı.
1: Kıymetli hocam, İngilizlerin bir de rüşvet teklif olayı var. Bu doğru mu? Kutulamare Zaferi'nde İngilizler rüşvet teklif ettiler mi?
0: Mehmet Bey, bu soru gerçekten güzel bir soru. Çok kimsenin bilmediği bir mesele.

Evet, rüşvet teklif ediliyor. Hatta işte Townsend İngiliz generali, 6. puanı tümeninin komutanı İngiliz generali Townsend, Albay Hall ile işte bir mektup yazıyor görüşmek için. İkisi kendi koruma kıtalarıyla geliyorlar ve Kutulamare'nin kıyısında bir bölgede görüşüyorlar. Townsend Albay Ali diyor, bu savaş sürdüğü müddetçe kumandamdaki hiçbir asker Osmanlı Devleti'nin aleyhine asla bir harekette bulunmayacak. Elimizde bulunan 40 top ve cephaneler sağlam bir şekilde size teslim edilecek. Sizin seçtiğiniz herhangi bir bankaya da adınıza yazılmış 1 milyon İngiliz sterlini tutan da bir çek teslim edilecek. Ve bu çekin garantörü de bizzat İngiliz Devleti'nin kendisi olacak. Tabii eğer diyor siz bu şartları kabul ederseniz bizler Kutulamare'deki birliklerimizle beraber sizler tarafından teslim alınmamak koşuluyla, bak bu önemli, teslim alınmamak koşuluyla ve kıtalarımızla birlikte Basra'ya doğru çekilmek üzere zat halinizden müsaade istiyoruz diyor. Townsend bunu söyleyince tabii Türk kumandanı kaşlarını böyle şimşek gibi çakıyor. Sonra İngiliz generalinin bu isteklerini iyice içselleştiriyor, o söylediklerini böyle kafasında bir geçiriyor. Diyor ki ya Batı'nın farkındalığı zayıf olduğu için fark edemeyecek kadar güdük ve cüretkar herhalde diyor. Eğer diyor bir general bu talepleri farklı şartlarda masaya getirmiş olsaydı ben diyor kesinlikle belimdeki tabancayı çıkartır alnının çatına kurşunu basardım diyor. Ama diyor görüşme talebi var. Şu an görüşme taleplerinin şartlarına uymam lazım. Başka bir şekilde söylemiş olsaydı diyor, kesinlikle bunu vururdum diyor. Ondan sonra diyor ki Halil Kut, Sayın General Townsend diyor, yaklaşık 5 aydır sizinle, ayrıca tüm General Aylmer, Tu General Gorunç'un da askerleriyle bu bölgede diyor cenk ediyorum. Burada diyor askerlerimin ve benden önceki kumandanların emekleri ve hisleri noktasında sizlerin ve askerlerinizin esareti artık kaçınılmazdır diyor. Teslim etmeyi taahhüt ettiğiniz elinizdeki o topların, tüfeklerin ve cephanenin yapısı ordularımızın da modellerine asla uymaz diyor. Yani sizin bahse konu ettiğiniz o top ve cephane teklifiniz bize hiçbir fayda sağlamaz. Kararınız kati olarak söz konusu olursa sizleri Kut'ta rahatça imha edebilirsiniz. Siz diyor onları bu bize vermeyi teklif ettiğiniz o toplarınızı, mermilerinizi, bütün teçhizatınızı, her şeyinizi diyor siz rahatça imha edebilirsiniz. Emin olun diyor biz diyor silahlarınızı imha ettikten sonra size birliklerinizden diyor asla en küçük bir hareket olmaz diyor. Son olarak da diyor şahsıma teklif ettiğiniz 1 milyon sterline gelince ben diyor bu sözü ve o parayı bir şaka, bir lakırdı olarak değerlendiriyorum. Bak diyor Townsend diyor baltacı dönemi çok geride kaldı. Hem diyor biz baltacı değil kazmacıyız deyip biraz da kara mizah yapıyor. Yani Townsend'ın daha önce belirttiği gibi Osmanlı kuvvetlerine hiç müdahale edilmeyeceği, acaba işte top ve mühimmattan teslim edileceği meselesini de şey yapıyor. Böyle bir şekilde izah ediyor. Daha sonra tabii ayrılıyorlar. Townsend Kutulamare kasabasına çekiliyor. Halil Kut ordularının başına tekrar savaşmaya devam ediyor. Daha sonra tekrar bir İngiliz subayı bir mektup getiriyor. Ser Yaveri Naim Cevat diyor ki kumandanım diyor bir İngiliz subayı mektup getirdi diyor. Mektupta tekrar İngiliz sterlin tutarındaki çekin miktarının bu defa 2 milyon olduğunu görüyor. Daha önce teklif etmiş olduğu 1 milyon sterlin bu sefer çekin miktarı 2 milyon sterlin olmuş. Ve çekin Osmanlı Devleti adına verileceğini söylüyor Townsend. Halil Kut seryaverine diyor ki Naim Cevat Efendi diyor şu İngiliz subayını diyor çadırdan çıkar içecek bir şeyler ver. Ben diyor şu Townsend'ın mektubuna hemen bir

0: karşılık yazayım diyor. Tabi işte Naim Cevat İngiliz subayını dışarıdan çıkarıyor. Halil Kut çadırın tam ortasında ayakları kuma gömülmüş, masasının başına oturuyor. Tavzıta diyor ki elindeki diyor topların mühimmatın kendilerinin hiçbir işe yaramayacağını, Osmanlı Devleti'nin de İngiliz hükümetinin parasına asla ihtiyacı olmadığını belirtirim diyor. Daha sonra artık diyor müzakerelerin bu şekilde sürdürülmesinin sadece vakit kaybına neden olacağını belirtiyor. Sonunda da mektubu bekleyen İngiliz subayına veriyor. İşte İngiliz subayı çadırdan çıkarken diyor ki Sayın Komutan ben Yüzbaşı Jeffrey Laring olarak diyor. İşte bu sözler üzerine Miray Halil Bey de diyor ki Yüzbaşı sanırım bir yanlışınız var diyor. Sizin adınız sakın Lawrence olmasın. Bu mektubu getirenin Lawrence olduğu kuvvetle muhtemeldir. Tabi işte burada Halil Kut onun ajan olduğunu, Lawrence olduğunu da biliyor. O kendini Jeffrey Laring olarak takdim eden subay da hafif kekeliyor. Hayır diyor ben diyor Yüzbaşı Jeffrey'im diyor. Sanırım size yanlış bilgi verilmiş diyor. Hem bir İngiliz subayını yalancı durumuna düşürmek Londra'nın hiç hoşuna gitmez diyor. Naim Cevat bu sözler karşısında o kadar hiddetleniyor ki farkında olmadan İngiliz subayının başına böyle bir şey gibi dikiliyor. Miray Halil Bey diyor ki öyle mi sözde Yüzbaşı Jeffrey diyor. Size dürbünümü vereyim de diyor. Şöyle bir bakın bakalım. Buradan Londra görünüyor mu görünmüyor mu? Sonra diyor ki Naim Cevat Efendi misafirimizi derhal salimen uğurla.
1: Kıymetli hocam son olarak savaşın sonunda Kutulamayrez Savaşı'nın sonunda neler oldu? Son değerlendirmelerinizi alalım mı?
0: Evet savaşın sonucunda neler oldu? Mehmet Bey öncelikle programımıza beni konuk ettiğiniz için size teşekkür ederim. Son sorunuzu şöyle cevaplayayım. Kutulamare artık teslim alınca Halil Paşa işte böyle kasabayı gezip tekrar karargaha dönüyor. Kutulamare'deki ve kalemine sarılarak diyor ki kahraman orduma arslanlar bugün milletimize şan ve şeref İngilizlere de kara bir meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhları burada mutlulukla uçuşuyor. Milletimize bu saadeti yaşattığınız için sizleri alnınızdan öpüyor ve hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bizlere tam 200 yıldan beri tarihimizde okuyamadığımız bir kahramanlığı kaydettiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Şu Allah'ın yücelliğine bakınız ki 1500 yıllık İngiliz tarihine böyle bir olayı ilk kez sizlerin o keskin süngüleri yazdırdı. Burada şanlı ordum hem Kutulamare'nin karşısında hem de Kutulamare'yi kurtarmaya çalışan İngiliz birliklerinin yarma harekatı hamlelerinde tam 300'den fazla subayını ayrıca 10 bini aşkın da askerini şehit ve yaralı verdi. Buna mukabil sizler İngiliz ordusundan 13 general, 481 subay ve 13.300 askeri esir aldınız. Bununla da kalmadınız. Kutulamare kasabasındaki İngiliz askerlerini kurtarmaya çalışan düşman birliklerine de şimdiye kadar 30 bine yakın kayıp verdirdiniz. Bu sayı farkı gözden geçirildiğinde dünyayı şaşkına çevirecek ve hayrete düşecek bir zaferin varlığı kendini burada kesinlikle ispatlamıştır. Şundan da emin olunuz ki tarih böylesi bir zaferi yazmaktan aciz kalacaktır. Türk askerinin kahramanlığı, sabrı ve sebatı İngiliz'in o keskin inadını önce Çanakkale'de ardından da Kutulamare'de kırmıştır. Sadece süngümüz ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferi gelecekteki başarımızın da parlak bir başlangıcı olarak kabul ediyorum. Şu andan itibaren bugüne Kut Bayramı adını veriyorum. Ordunun her neferi, her zabiti her yıl 29 Nisan'ı yani bugünü kutlu zafer olarak anarken şehitlerimize de Yasinler, Tebarekeler ve Fatihalar okusunlar. Şehitlerimiz o ulvi hayatta göklerde kızıl kanatlarıyla uçarken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Bu metni Seryaveri Naim Cevat'a yazdıktan sonra seslenip Naim Cevat Efendi diyor. Bu yazıyı tüm orduya bir emir olarak yayınlayın. Yayınlayın ki bu kutlu zafer hafızalara kazınsın ve ebediyen unutulmasın. Evet Mehmet Bey, Kutulamare Savaşı aslında Çanakkale Zaferi'nin şöyle diyebiliriz.

0: ikiz kardeşidir. Çift yumurta ikizleri de diyebiliriz. Çünkü Çanakkale Savaşı 3 Kasım'da başlamıştır. Kutulamare Savaşı da 6 Kasım'da başlamıştır. Yani burada savaşı başlatan akıl şunu hesap etmiştir. Zaten o esnada Türk ordusu ayrı cephelerde savaşmaktadır. Savaştığı cepheler Filistin, Suriye kendi sınırlar içerisinde. İşte Irak, Çanakkale, Hicaz, Kafkasya, Kanal, sınır dışlarında da Galiçe, Romanya ve Makedonya'da savaşmaktadır. Çanakkale cephesine yoğun kuvvetler gönderen Osmanlı, jandarma alayı ve küçük bir birlikle bölgeyi, Irak bölgesini, Abadan bölgesini, Körfez'i kontrol etmeye çalışmıştır. Bunu fırsat bilen İngilizler 6. Puana tümeniyle oraya saldırmış ve orada bir mevzi kazanmaya, bir pozisyon tahkimatını artırmaya çalışmıştır. Ama karşısında büyük bir Türk direnişi, büyük bir Türk askerinin mukavemetini görmüştür. Çanakkale Savaşı tabii ki çok önemli. Çanakkale Zaferi çok önemli bir zaferdir. Bu zaferin içerisinde tabii deniz savaşları var, kara savaşları var. Deniz savaşlarında zaten bütün donanma yok edilmiş, hepsi geri çekilmiştir. Kalanlar da geri çekilmiştir. Kara savaşlarında da İngiliz ordusu getirdiği Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve Hintli askerleriyle birlikte orada mağlup olmuştur. Fakat Kutulamare'nin Çanakkale Savaşı'yla ilgili şöyle bir farkı vardır. Kutulamare Savaşı'nda İngiliz ordusu esir alınmıştır. Hem de generalleriyle birlikte. Bu generalleriyle esir alınması onları tabii müthiş derecede onurlarını rencide etmiştir. İngilizler bu konuda biraz kibirli oldukları için bunu kendilerine yedirememişlerdir. Az önce de bahsettiğim gibi yani 3 Kasım 1914'te Çanakkale'de cephe açılmıştır. 3 gün sonra hemen İngilizler 6 Kasım'da bu defa Fav Yarımadası'na, Abadan petrollerini elde etmek için Fav Yarımadası'na hücum etmişlerdir. Buradaki bu küçük seyyar jandarma birliklerinin zayıflığı İngilizlerin iştahını kabartmıştır. Konuşmamın başında da bahsetmiştim. Hemen oraya Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Süleyman Askeri Bey yönlendirilmiştir. Süleyman Askeri Bey gerçekten beni çok etkileyen bir komutandır. Teslim olmaktansa intihar eden bir komutandır. Savaş bu şekilde başlamış, gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Beni konuk ettiğiniz için tekrardan teşekkür eder. Bütün dinleyicilerimize saygılarımı iletirim.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Efendim, konuk odasının bu bölümünde araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutulamare Zaferi'ni konuştuk. Hocamın kıymetli değerlendirmelerini aldık. Ben istifade ettim. Sizler de inşallah istifade etmişsinizdir. Bir dahaki bölüme farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim bugün Salacak Kahvehanesi'ni Göynü'ye taşıdık. Bugün çok kıymetli bir misafirin, aslında bir büyüğümüzün biz misafiri olduk. Bolu'ya bağlı Göynük ilçesindeyiz. Efendim Akşemsettin Hazretleri'nin gölgesi hemen üzerimize vuruyor, çok yakınındayız. Tevafuken, gezerken burada İbrahim amca enteresandır, biz gündüz de geldik. Tekrar şimdi ikindi nasip olduğu eda ettik, çıktık sizi bulduk. Baktık buranın yerel değerlerine zaten eskiden beri muhabbet duyuyoruz. Tabii başta Akşemsettin Hazretleri'ni sık sık ziyarete geliyoruz ama baktık ki dünyaca ünlü kaşık ustamız İbrahim Esentepe Üstad'ın dükkanı buradaymış. İbrahim Bey amca, önce kabul ettiniz, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun, var olun. İbrahim Bey amca, siz 1947 doğumluyum dediniz.
1: Evet.
0: Doğma büyüme buralı mısınız, Göynüklü müsünüz?
1: Göynü'ye bağlı Kılavuzlar Köyü var, Kaşıkçı bölgesinde. Orada ikamet ettim. 20 seneye yakın muhtarlık yaptım. Bir müddet sonra bu el sanatına biraz daha böyle adapte oldum muhtarlıktan çıktıktan sonra. Zaten önceden de biliyordum, yapıyordum. Hele kaşık sanatı üzerine diğer mesela... çeşitli hediyelik eşyalar, hayvan büroları vesaireler, efendim kullanım kapları gibi, mutfak gereksinimleri gibi birçok şeyin üzerinde çalışırken muhtarlığa girdim. Muhtarlıktan çıktıktan sonra tekrar eski sanatıma yöneldim. Bunun üzerine turizm biraz daha gelişmesi dolayısıyla Göynü'ye geldim, sergi yapmaya başladım. Yani hafta sonları turist misafirlerimize sunmak üzere. Neticede belediyede bu işe, kaymakamlık ve belediyede bu işe el atmak niyetinde olduğu için bana yapılmış hediyelik eşya dükkanlarından bir dükkan verdiler. Bu maksatla işte kader kısmet oldu, Göynü'ye geldik. Akşemsettin diyarına.
0: Şimdi evinizde bu civarda mı İbrahim amca?
1: Evim Toki'de.
0: Yine buraya yakın bir hayli. Ya. İbrahim amca, o zaman sizin bu sanata başlangıç serüveninizi biraz öğrenmek istiyorum. Çocukluktan itibaren dediniz ama etrafınızda köyünüzün de adı zaten Kaşıkçılar Köyü.
1: Kaşıkçı bölgesi.
0: Kimler yapıyordu, ailede kimler yapıyordu veyahut kimlerden gördünüz de başladınız?
1: Şimdi efendim şöyle söyleyeyim, Kaşık tarihi Orta Asya'da bulunan bir şeyhimizin şeyiyle başlar. Onun müritlerinden birkaç tanesi Kaşıkçı bölgesine gelmiş. Kaşıkçı bölgesinde Kaşıkçı Şehler diye bir köy var. Orada yatırlarımız da var. Onlar bizim bölgeyi kaşık yapımına öğretmişler. Hmm. Tabii ailede herkes kaşık yaptığı için 1957 yılında hem ilkokula başladım hem kaşık yapmaya başladım. O tarihten beri de el sanatı üzerinde çeşitli dallara girerek hediyelik eşya, efendim turistik hediyelik eşya, bunun yanında hayvan biblioları vesaire, el sanatları gibi çok dallarında çalıştıktan sonra muhtarlığa girdim. Muhtarlıktan çıktıktan sonra 20 sene muhtarlık yaptım. Muhtarlık derken kaşıkta, tahta kaşıkta, metal kaşık çıkında yavaştan kalktı. Artık kaşığın pek yüzüne bakan olmadı. Biz hediyelik eşyaya yöneldik. Fakat son yıllarda bu teflon ve çelik tavaların çıkması ve onunla metalin de bunları cizme düşüncesi, korkusu dolayısıyla tekrar bu ahşap kaşık revaçta oldu. Bunun için biz tekrar kaşığa döndük. Tabii bunun yanında kaşığa ata mesleği olarak dedelerimizin, atalarımızın işlediği kaşığı işlemeye devam ettik. İlçeye geldik. İlçede dükkan açtık. Burası da öyle bir yerdir ki, hocam müsaade ederseniz, burası öyle bir yerdir ki tarihin, yolların, yeşilin ve maneviyatın buluştuğu dünya kültür mirası tarihi varlıklarına sahip olan Akşemsettin diyarı, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı ilçe olan Göynük ilçesindeyiz. Ve burada kalmak da benim için çok büyük bir mutluluk, benim için çok büyük bir değer. Bundan dolayı işte burada da hasbelkader bir dükkan.

0: bir Türkiye tanıtım festivaline Kanada'ya gittim. Kanada'da Ottawa'da, başşehir Ottawa'da program yaptık. Bunun yanında Montreal'de program yaptık. Efendim Toronto'da program yaptık. Orada dünyaca ünlü bir şelale var. Niagara Şelalesi, evet. Kısaca. Oraya gittik. Orada çalıştık. Oradaki misafirlere kaşık sattık. Amerika'ya gittik. Biz Amerika'yı biraz gezdik birkaç gün. Yani bunun neticesi de burada hasbelkader hayatımıza devam ediyoruz.
1: Eyvallah. Şimdi ben Mehmetci şunu öğrenmek istiyorum. Tahta yumuşak bir materyal. Onu yontmak, istediğiniz şekile doğru yatırmak nasıl bir his? Siz bunda tahtayla çalışırken nasıl bir halet rüya içerisine giriyorsunuz? Sizde nasıl bir hissiyat uyandırıyor?
0: Şimdi hocam, ahşabından uğraşmak, beşikten mezara kadar ağaç demişler ya, ahşap. Bu ahşabından uğraşmak, insan bütün stresini, dünya mihnetini, her şeyini unutur. Sırf o sanata, sırf o yapacağı şeye adapte oluyor. Bunun neticesinde de ben de yani bu işte çalıştığım müddetçe stres falan olmuyor. Çok zevkle de yapıyorum. Ki insan zaten yaptığı işten zevk almazsa o ona eziyet olur yani. Onun için bu bize büyük bir şey oluyor. Rahatlık verir. Yani bir manevi duygu oluyor. Okuruz efendim. Zaman gelir türkü çağırırız. Hani benim bir sözüm var. İmamı görür ağlarım, çalgıyı görür oynarım diye. Benim özelliğim var yani. Ben bir şekilde çalışmayı, eğlenmeyi hepsini bir arada yapabilen bir insanım. Yani kendini avutabilen, bulduğuna yetinen, yani bulduğuna şükreden bir insanım yani.
1: Bu da zaten müminin hazinesiymiş ya. Elhamdülillah. Evet, evet. Siz bu hazineye kavuşmuşsunuz. Ne kadar Allah'a güzel.
0: Çok şükür.
1: Allah bizlere de o mutmain olma hissiyatını nasip müyesser etsin.
0: İnşallah efendim.
1: İşte yani derdi dünya olan dünya kadar derdi olur derler ya, evet. Evliyaullah. İbrahim Bey amca, bu dükkanınızın içerisinde gördüğümüz bu hevenkler, kaşıklar, küçük fırınlar için fırın kürekleri,
0: evet.
1: Sonra çocuklar için işte tabancalar, kılıçlar, evet. Bunların hepsini siz yapıyorsunuz değil mi?
0: Benim oğlumla birlikte biz yapıyoruz, beraber yapıyoruz.
1: Oğlunuza da az evvel kapının önünde tanıştım. Evet. O da
0: bundan başka köyde bir oğlum var, köyde atölyem var, senede aşağı yukarı bir 60-70 metreküp kayın işleriz biz. Öyle Antalya'da mi? Ve topta oğlanım devamlı surette toptana satar. Ya malı yetiştiremez yani, ben bile yani rica minnet alırım. Ya o kadar satış yapar. Çok temiz mal yaptığı için yani bizim bir ailecek bir şeyimiz var.
1: Maşallah.
0: Temiz yapmak diye ağaca falan hiç acımayız. Mesela öyle yarıktır, deliktir vesairedir diye buluşamayız. En kaliteli ağaçtan en kaliteli malı üretiriz.
1: Onu soracağım İbrahim amca. Peki bu kadar çok kayını siz gene kendi bölgenizden mi buluyorsunuz?
0: Evet. Orman işletmesinden ihaleden satın alıyoruz. Orman işletmesi. Resmi çalışıyoruz. Bizim tabii. Hiçbir şeyimiz yok yani.
1: Tabii.
0: Hatta ben 1997 yılına kadar vergi mükellefi falan değildik. Ben çalıştığım, kazandığım paradan da pek hayır görmüyordum. Fakat 1997'de biz çalıştığımızdan dolayı bizi geldi maliyeye kaydetti. Biz de sevinerek kaydolduk. Ondan sonra daha çok bereket oldu Rabbime şükür. Ben şöyle söylüyorum. Kimse vergi kaçırmasın. Vergi çok kutsaldır. Ben burada verginin de bir tarifini yapayım. Yani ben vergi vermeye başladım. Cebimde para gördü. Rabbime şükür olsun. Bilmiyorum yani başkaları bunu denemiştir, denememiştir ama ben gerçekten böyle resmi çalışırım. İhaleye girerim. Ağacı en kalitesini alırım. Ve neticede çalışır çabaların bir dilim ekmek yiyoruz yani hayatı. Zengin olmadık. Çok zengin mal, mülk, sahan, hamam edinmedik ama Rabbime şükür olsun. Bu halime şükürler olsun benim için.
1: Tabii tabii, sonsuz şükürler olsun İbrahim Bey amca. Ne kadar güzel, elhamdülillah, çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Tabii vergi noktasında ben biraz bir izarım. Ben vergi mükellefiyim. Bazen fatura kesince o şeyler çok yüksek çıkıyor. Tabii biraz daha onlar düşük olsa daha memnun olacağız yani.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben mesela sana farz ediyorum yani şeyde teşbihde hata olmaz. Sana borcum var.
1: Eyvallah.
0: Bunu vermem gerekir. Bunu verdiğim zaman elim daha çok genişliyor.
1: Evet.
0: Veya niyet ettiğim zaman elim hemen genişliyor. Mesela müşterim o anda çoğalıyor. Bakıyorum ki ya ben bunu acaba söz verdim mesela pazartesi güne bu arkadaşa bu kadar para vereceğim mi? Acaba veremez miyim? Bir arkadaştan temin edebiliriz düşünüyoruz. Fakat Cenab-ı Allah öyle bir şey yapıyor ki pazartesi güne bakmışsın onu temin edebilecek parayı cebine gelir. Çünkü cumartesi pazar buraya

0: gelen giden olduğundan dolayı. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bunu denedim. Denedim ve yaşadım. Ne zaman ki bir borcumu ödedim, Cenab-ı Allah bana kolaylık gösterdi. Hatta ödemeyi kafama koydum. Filan gün bu borcu ben ödeyeyim artık dedim. Ona Cenab-ı Allah'ın yardım ettiğini iyi hissettim yani.
1: Eyvallah.
0: İyi hissettim.
1: Ya işte ya şu anda biz tam hakikaten bir ustayla karşı karşıyayız. Hani eskiler derler ya, ahlakıyla insan önce usta olur. Hakikaten siz bu manada İslam ahlakını tam manasıyla içinize sindirmiş bir büyüğümüz olarak Allah razı olsun. Yani onu dertlenmek hani Allah Celle Celaluhu yardım ediyor çok şükür. O derdi, sıkıntıyı çekmiş olmanız hakikaten ne kadar büyük nimet, elhamdülillah. Şimdi birazcık sizin dükkanınızın olduğu yer aslında merkeze göre birazcık daha sokak arası gibi kalıyor. Bu arada bizi dinleyen gönül dostlarımıza ufak bir özür ben şey yapayım. Burası normal bir sokak, işte İbrahim Bey amcanın dükkanı var. Karşısında çok eski bir dokuma atölyesi vesaire. Böyle esnafın olduğu bir sokak ama yakında da bir ufak çalışma da yapıyorlar. Bir makine de çalışıyor. Onun için o makine de kayda yansırsa onun için bir özür dileyeyim ben. Yapacak bir şey yok. Adamları da işinden alıkoyamıyoruz. İbrahim Bey amca, bu özellikle siz bütün bu şeyler içerisinde, ahşap materyal içerisinde özellikle yapmayı sevdiğiniz, ya ben şu materyali mesela kaşık yapmayı daha çok seviyorum. Ne bileyim ben işte havan yapmayı daha çok seviyorum. Böyle bir şeyiniz var mı?
0: Şimdi hocam ben şöyle söyleyeyim. Bana Göyne'ye geldiğim zaman belediye en güzel yerden Hediye Geçer dükkanları yaptı. Ve bana bir tane dükkan verdi. İhaleyle aldım ama yani biraz böyle şey gibi oldu.
1: Yani bila bedel vermedi değil mi?
0: Tabii. Ve rahat da çalışıyorduk. Neticede İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi gerekince geçen sene dükkanların 10 seneyi doldurduğumuzdan dolayı ihale çıkarması istedi. Göynük'te bütün dükkanlar ihaleye normal belediyenin çıkardığı şeyiyle gitti. Belediye mesela o dükkana bir şey koymuş, ondan gitti. Ama iki arkadaş depişti, üçüncü de geldi benim dükkana talep oldu. Hem de öyle bir talep oldu ki mesela ben 255'ten dükkanın içinde duruyorum. Belediye 280'den ihaleye çıkarmış. Geldi adam 910 lira verdi. O kadar arttırdı ki benim bu parayı o dükkanda şu dükkanın için yarısı kadardı. Şu gördüğünüz bölüm kadardı. Bu dükkandan bunu çıkarmaya şeyim yok. Ben öyle bir öfkelendim ki tabiri caizse Allah günah yazmasın. Yemin ettim 300 liradan aşağı Göyük'te dükkan tutmam, toplanır mı giderim dedim. O kadar kızdım yani.
1: Bir haksız rekabet durumu var.
0: Tabii yani. Rekabet durumu. Belediyenin de burada yapacak bir durumu yok. Çünkü ihaleye çıkarmış. Bana kasıt yapmak yani beni zora sokmak için yaptılar. Tabii ben bunu biliyorum. Bu neticede ben tuttum buraya gelmeyi düşündüm. Beni seven arkadaşlar dediler ki gitme buraya. Gitme buraya. Sen orada satış yapamazsın. Tabii ki biz ufak esnafız. Bizim sermayemiz ne, adımız ne, budumuz ne. Dediler gitme. Artık benim de başka aşağılardan dükkan tutma şeyim yok. Bura biraz benim kafama yattı. Burası kule yolu. Yukarıda kule var. Kule var. Tarihi kule var.
1: Ya, hazır yeri gelmişken o kule nedir yukarıdaki?
0: Kule Cumhuriyet döneminin en güzel abidelerinden bir tanesidir. Bu esasında Osmanlı döneminin gerileme döneminden sonra hiçbir savaşı kazanmadığından dolayı buradaki kaymakamın kafasına nükte etmiş. Sakarya zaferi kazanılınca bu zafer abidilesin cumhuriyetle birlikte adı anılsın diye buraya kule yapmış. Bu kule saat kulesi de değil. Yalnız bu kule zafer kulesi. Sakarya zaferin anısına yapılan bir kule.
1: Evet, o zaman dönemin kaymakamı yaptı. Evet. Evet. Çok teşekkürler onu bize anlattığınız için. Şeye geri dönelim. Bu materyalde çalışma meselenize ahşapta, ağaçta, tahtada daha çok hangisi daha çok hoşunuza gidiyor İbrahim amca?
0: Şimdi ahşabın her çeşidi benim hoşuma gider. Çünkü ben ahşabın her dalında çalıştım. Hediyeli eşya dalında
1: yani
0: çalıştım.
1: Mesela hangisini daha çok yapmanız hoşunuza gidiyor?
0: Hayvan büfeleri üzerinde çalıştım. Şimdi şu anda kaşık üzerinde çalışıyorum.
1: Yani çok
0: çünkü
1: hoşunuza gidiyor.
0: Evet.
1: Yapmak.
0: Şimdi niçin kaşık hoşuma gider biliyor musun? İnsanlara çok hizmet etmek istediği için. Bir serviş kaşığı yapıyoruz, kepçe. Tavada, şeyde, tencereden yemek koymak için. Bir tane yemek karıştırma kaşığı yapıyoruz. Bir tane yemek kaşığı yapıyoruz. Yemek yeme kaşığı yapıyoruz.

0: Bir tane folklor kaşığı yapıyoruz. Artı bir tane de küçük çocuklara mama kaşığı yapıyoruz. Hmm. Bir de mama kaşığına yemek kaşıkların, büyüklerin yemek yiyebileceği kaşıkların ortası olan bir kaşık daha yapıyoruz. Bu da orta yaş çocukların böyle şeye mesela metale şeysi olan, hassasiyeti olan, alerjisi olan kişiler bana gelir kaşık gösterir. Mesela bundan 6 ay önce falan veya 1 sene önce falan Avustralya'da yaşayan bir Türk'ün oğlunun metale şeysi varmış. Bana dedi internetten bulmuş, buluşturmuş, sormuş. Benim telefon açtım. Ben Avustralya'dan telefonu açıyorum dedi. Hocam hayrola dedim. Bu ne iştir Avustralya'dan telefon? Bana bir tane kaşık yapıp göndereceksin dedi. Çocuğum işte şu yaşlarda dedi. Onun yemek yiyebileceği bir kaşık. Hocam ben bu kaşığı gönderirim. Yalnız size bu kaşığı Avustralya'da altından yaptırsanız daha hesaplı gelir. Bu kadar size ağıra mal olur. Ben de bundan üzülürüm, üzüntü duyarım, hicap duyarım. Çünkü benim cebime de bir şey girmiyor. Yol masrafıdır vesairedir. Şudur budur dedim. Ya dedi bu benim için dedi benim bir oğlum var. Bu bana dünyalardan daha çok kıymatlıdır. Bunun için bu mesele değil dedi. Aramızda anlaştık. Ben kaşığı gönderdim. O kaşığı göndermeden evvel o parasını gönderdi. Bir miktarda fazla para gönderdi buradan şey olsun diye PTT'ye versin diye. Ben gidiyorum PTT'ye onun kaşığını kargoya veririm. 1,5 ay sonra falan veya 35-40 güne yaklaşık orada alıyorum onu. Evet. Yani ben şunu demek istiyorum bununla birlikte. İşte insanlara bu şekil karşılığını alıyorum. Bir de insanlara hizmet veriyorum yani. Evet. Ki o insanlar bila ücret almış gibi de sevinir. Ben bundan çok mutlu oluyorum yani. Bundan ben çok mutlu oluyorum. Çünkü her kesime hitap edebilen bir kaşıkçıyım. Zaten dünyanın meşhur kaşıkçısı dememin sebebi de bundan dolayı. Zaten Kanada'ya gittiğimi daha önce söyledim. Dünyanın her tarafına kaşık gönderiyorum. Mesela Avrupa'daki ülkelerden Belçika, Hollanda, Fransa, diğer oralarda bulunan Türklerimiz düğün yapacağı zaman benden folklor kaşığı istiyor. Kimisi yemek kaşığı istiyor. Yani dünyanın her tarafındaki insanlarımıza hizmet ettiğimden dolayı kaşığı daha çok seviyorum. Kaşık yapmaktan çok mutlu oluyorum.
1: Folklor kaşığı sizin bu görede folklor kaşığı vurarak ya iki kaşığı birbirine vurarak elde edilen ritim. Sizin Göynük bölgesinde böyle bir gelenek var mı?
0: Var hocam. Düğünlerde hep kaşıkla oynanır.
1: Kaşıklar çok güzel söylüyor. Evet. Tonları çok tatlı. Bunlar şimşir mi?
0: Şimşir hocam.
1: Bu bölgede özel tabii müzisyenler var değil mi? Sırf kaşık vuran müzisyenler mi var?
0: Böyle özel bir kaşık vurma yok. O oyun halinde vurulur kaşık.
1: Peki ya folklor olarak ele alacak olursak yani Göynük bölgesinin veyahut Bolu civarının bu anlamda folklor oyunu ya da folklor oyunları olarak isimlendirebileceğimiz neler var?
0: Hocam burada Göynük çiftetellisi var. Ahmet Beyler çiftetellisi var. Buranın bu bölgenin. Bunun yanında Zeybek oyunu var.
1: Zeybek.
0: Efendim, Kürt Ali diye bir oyun var. İşte çeşitli oyunlarımız var yani bölgesel olarak.
1: İbrahim Bey amca muhabbet çok güzel gidiyor. Vallahi size doyum olmaz. Muhabbetimiz devam etsin istiyorum ben biraz daha. Zamanınız varsa.
0: Olabilir.
1: Sizden, var çünkü yani. Daha sizden öğreneceğim çok şey var. Çünkü hem Göynük'e dair hem Bolu ve civarına dair özellikle bu örtüler hakkında çok şey biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama küçük bir virgül koyalım. Sizi de azıcık bir soluklandıralım. Efendim İbrahim Esentepe ustamızla muhabbetimiz devam edecek kaşık sanatçısı. Salacak kahvehanesinde küçük bir virgülden sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Semerkant Radyo.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr

0: veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Biz bugün Bolu'ya bağlı Göynük'teyiz. Göynük'te dolaşırken Türkiye'mizin önemli bir kaşık sanatçısı Hafız İbrahim Esentepe amcamızla tanıştık. Sağ olsun röportaj teklif ettik kendisine. O kadar mütevazi bir büyüğümüz ki hay hay ne demek dedi. Hemen burada bir dost meclisi kuruldu. Aslında arada öyle güzel şeyler anlattı ki kendisi tekrar onları söylemez ama ben paylaşmak istiyorum. Bir de dua alalım hem dinleyenlerden. İbrahim amca bacağından ciddi bir ameliyat geçirmiş. Diyor ki dükkanıma gelen ben müşterimi, misafirimi ayakta karşılamak isterim bu yaşına rağmen. Çünkü bana bir bırakacağı şey var, alacağı şey var. Ben ona saygı göstermek isterim. Zaman zaman bundan dolayı ayağa kalkamazsam acaba ben bir kibre girdim mi diye bir sıkıntıya da giriyorum diyor. Bu kadar mütevazi bir büyüğümüz. Gerçek bir halk sanatçısıyla beraberiz şu anda Göynük'te. Bölge insanı geneli itibariyle böyle mülayim bir ahlaka sahip. Öyle mi?
1: Evet hocam, bölge insanı nispeten böyle bir mütevazı ahlaka sahip. Hatta ben size bir küçük misal veririm. İkinci Murat Bizans İmparatorluğu'yla anlaşır. İstanbul'un da bir Türk mahallesi kurulmak istenir. Bu Türk mahallesine Göynük ve Taraklı'dan haneler götürülüp yerleştirilir. Fakat sonradan o anlaşma bozulunca bizim Göynüklüler gidiyor, geriye dönmüyorlar. Tekirdağ'a yerleşiyorlar, Göynüklü köyünü kuruyorlar. Ben gidip görmedim, yalnız bu köyün mevcut olduğunu öğrendim. Sordum, izledim, öğrendim. Ben şunu söylemek istiyorum tabiri caizse. Benim dostlarımdan, ilgili daire, Bolu'da daire müdürlerinden, hepsinden Allah razı olsun, 2012 yılında beni Bolu İl Ahisi seçtiler.
2: Eyvallah.
1: Allah razı olsun. En yüksek oyu, adaylarının içinde en yüksek oyu alan bir kişi olarak ahi seçtim. Ve Türkiye ahiliğine aday oldum. Törenlere katıldım, Kırşehir'e gittim. Tabii Türkiye ahisi o zaman bu ahilik mesleğinin bir hamiliğini yapan bakanın babası fırıncıymıştı. Bir fırıncıyı Türkiye ahiliğine seçtiler. Tabii fırıncılığın sanatla ne ilgisi var? Tabii ben bunun üzerinde durmak istemiyorum. Seçilemedik ama aday olduk. Türkiye ahiline aday olduk. Bu benim için bir mutluluk. Evet. Beni Bolu vilayeti Türkiye ahiline aday göstermesi benim için değerlerin en büyüğü.
2: Tabii, şüphesiz.
1: Allah razı olsun kendilerine.
0: Çünkü o ahi evren ahlakı, o geleneğe sahip bir büyümüşsünüz.
1: Sağ olun, teşekkür
0: hakikaten
1: ederim.
0: Zaten ilk tanışmada yansıyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunun yanında işte memleketimiz olarak burada Göynük'ün çok güzel bir ahlakı var. Görüyorsunuz akşamları, bakın dükkanların önünde eşyalar durur. Burada hırsızlık minimum, yani dışarıdan ancak bir dışarıdan yabancı gelde yaparsa yapar. Burada Göynük'te kesinlikle hırsızlık da olmaz. Sadece bir panayır olur 4-5 gün. O zaman bazı şeyler, onun haricinde bütün esnafların eşyaları dışarıda durur. Yani böyle çok kıymetli olmayan, yükte hafif, bahada bahalı olmayan eşyalar dışarıda durur. Yani öyle bir Göynük'ün şey var yani. Güzel adetlerimiz var. Efendim, bunun yanında gerek düğünlerde, gerek cenazelerde, işte gerek cemiyetlerde çok güzel bir adetlerimiz var. Birbirimize son derece saygı, hürmetli. İşte demin dediğimiz gibi bir Göynük şalımız var, meşhur. Bu eskiden İstanbul'da basılırdı. Çok esnaf İstanbul'a gidip getirmediğinden dolayı az miktarda

0: da gelirdi. Zaman zaman onu bulmak zorlanırdı ama her düğün yapan kişi köyde dahi bir göynük içeni denirdi. Onu illaki alacaktı yani.
1: Eskiden yazma olarak mı kullanılıyordu?
0: Hayır, örtü olarak.
1: Hayır, yazma olarak mı basılıyordu acaba?
0: Hayır, aynı gene şu andaki basıldığı gibi basılıyordu. Evet. Basılırdı. Bunu mutlaka alması gerekirdi. Bunun için geline ata binmediği söyleniyor. Hatta biz buna şahidiz. Efendim işte göynük şu üçeni bulunamamıştı, ata binmedi gibi işte başka bir şey vaat edilir.
1: Üçen mi deniyor? Üçen.
0: Üçen denirdi ona. Ama şimdi göynük şalı olarak değişti. Ve bizden de Mudurlu da bizim gibi özenmeye başladı. Mudurlu'nu yazdırmaya başladılar. Beypazarı turizme yöneldiği için Beypazarı bu işe adapte olmaya başladı. Neticede Taraklı'da turizme açıldığı için Taraklı'da bu işe adapte olmaya başladı ama esasen bu örtünün ana yurdu Göynük'tür. Göynük'te doğmuştur. Göynük üçeni olarak da bu kayıtlara geçmiştir.
1: Eyvallah. Şimdi ama şimdi bu renklerin her birinin bir farklı manası var mı İbrahim amca? Yani şu işte kırmızı, mavi, turuncu renkler veyahut da bileyim işte sırf mesela mor var vesaire. Yani bunların renkleri işte belli bir yaştaki teyzelerimiz bunu giyer, belli yaştaki yengelerimiz veya genç çocuklarımız bunu giyer gibi bir şey var mı?
0: Hocam göynük şalları üzerinde 3-4 şeysi var. Kırmızısı var, mavisi var. Ama genelde gençler beyaz küllüye yönelir. Yaşlılar da kırmızı, mavi gibi alır ama genelde yani bunun örtü olarak beyazı kullanılır.
1: Bakın ben de Taraklı'dan aldım yazma. İbrahim amca. Evet, bu evet yazma. Bu da mavi. Evet. Çok hoşuma gitti. Anne, annemler falan böyle şey yaptılar. Bu arada ben bir Taraklı, bugün biz bir Göynük'e geldik. Taraklı'da gönül dostlarımızın bir kısmını tanıyacağı bir abimiz var, Mehmet Demirel Bey. Taraklı'da park var Göbek'te, belki bilirsiniz İbrahim amca. Onun içerisinde park lokantasını işletiyordu Mehmet Bey abimiz. Fakat gittik baktık ki belediye o parkı komple elden geçirmiş. O lokantayı da oradan kaldırmış. Ben buradan bir anons yapayım. Mehmet Demirel abinin o güzel lokantasını, ki birçok iyi yemek programlarına da o da konuk olmuştu. Evet. Çok enteresan, muhabbetle yemek yapan bir abimiz. Gene orada Taraklı'da çok yakın, parkı çok yakın bir yerde yeni bir lokanta kuruyormuş. Buradan gönül İnşallah. Dostlarımıza sesleniyorum. Mehmet Demirel abimizin o güzel muhabbetli rabıtalı yemeklerini inşallah yiyebileceğiz bir süre sonra. Buradan Taraklı'ya gittiğiniz zaman Mehmet Demirel'i arayın bulun inşallah. İbrahim amcayla muhabbete devam edelim. İbrahim amca, biraz daha sizden Göynük'ün veya çevrenin geleneklerinden, değerlerinden bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Yine bu üçenler gibi bilmediğimiz, kenarda köşede kalmış başka neler var?
0: Hocam şöyle söyleyeyim. Göynük'ün tokalı örtüleri var. Çok meşhur, eskiden beri dokunan. Efendim bezleri var. Mesela bezleri var. Şu göynek eski atlet olarak tabir edilir. Bunlar el dokumasıdır.
1: El dokumasıdır.
0: Ama şimdi bunlara rağbet kalktı. Bu sefer de turistik oldu. Mesela bundan ben de 15-20 tane vardı. Ankara'da bir grup geldi. Hepsi aldı. Bunları meysem dışını süsleyeceklermiş, giyeceklermiş. Yani onun için işte öyle böyle göynükte bayağı çok değerler var. Yani şimdi hatırlayamadığım şekilde değerlerimiz var göynüğümüzün. Ama son yıllarda işte tavukçuluk ön plana çıktı. Sağ olsun Erpilic'in sahibi Hacı Ali Bey de göynüklü.
1: Bu kadar hayır hasenat sahibi bir büyüğümüz. Hakikaten ben şimdi mesela sizden duydum, çok sevindim. Yani bölge insanını bu kadar kalkındırmaya yönelik hayır hasenat yapan birisinin olması. Ben şeyi sormak istiyorum. Kültür Bakanlığı size yaşayan kültür değeri olarak bir böyle ustalık belgesi verdi mi? Sizi vergiden muaf kıldı mı İbrahim amca?
0: Şimdi hocam vergiden ben zaten burada... Maliye bana geldi, seni dedi vergi mükellefliğinden düşüyoruz, vergiden muaf yapıyoruz dedi. Fakat şöyle bir şey var, benim oğlum köyde çalıştığı için, atölyemde olduğu için ben vergi muaflığını kabul etmedim. Çünkü vergi muafiyeti taşıdığım zaman bu sefer fatura kesemiyorum. İcabında ben resmi kuruluşlara mal veriyorum, fatura kesiyorum. Bundan dolayı şey yapmadım, yalnız Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın bu sanatkar kartım var yani.
1: Ha, çok güzel. Bu kart size ne tür avantajlar sağlıyor İbrahim amca?
0: Mesela benim yurt dışında yapılacak fuarlara filan evet. Şeysiz

0: götürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı gelip Göynük'ten beni alır. O fuara götürür. Tekrar fuardan getirip Göynük'e teslim eder. Fakat benim yaşım ilerlemiş olduğundan ben bu karttan çok fazla faydalanmak istemiyorum ama bir sanatkar kartı olarak elimde bulunsun istiyorum yani. İstedim yani, arzu ettim.
1: Bu şuna aslında yani benim anladığım şey şu. Yani bu sanatçı devletin korumasındadır.
0: Evet.
1: Devletin himayesindedir. Dolayısıyla biz devlet nezdinde bu değeri tanıyoruz ve koruma altında tutuyoruz. Bu önemli bir şey yani. Doğru. Belki sıradan bir kart ama
0: evet.
1: Size çok büyük bir şey yok ama teşekkürler gösterdiğiniz için. Sizin için aslında size verilmiş bir değerin edası gibi düşünüyorum
0: evet. Bunu.
1: Son derece sevindim. Kaç yılında aldınız İbrahim amca bunu?
0: Bunu ben 4 sene evvel müracaat ettim. İşte incelemedir, yönetmenlik denilmiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Neticede yıllar değiştiği için tekrar benden bir şey istendi. 3 sene önce benden bir kayıt, tekrar kayıt istendi.
1: Evet.
0: Tekrar kayıtları gönderdik işte. Neticede İstanbul'da Beylikdüzü'nde Emit Fuarı'nda, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Anadolu El Sanatları Derneği Başkanı ziyaretime geldi. Abi dedi, gözün aydın dedi, kartın çıkmış dedi.
1: Çok.
0: Dernek ve dernek yardımcısı iki arkadaş geldiler, tebrik ettiler, sağ olun dedim. Ben de teşekkür ettim kendilerine. İşte geçenlerde 1,5 ay önce falan geldi kart elime.
1: Güzel. Peki bu karttan burada Göynük'te başka sahip olan sanatçı var mı İbrahim amca?
0: Zannederim yoktur.
1: Yok.
0: Zannederim yoktur. Şöyle söyleyeyim hocam, biz çok kapalı kalmışız. Ben dükkanı açarken bana şey sordular. Efendim dediler, ustalık belgen var mı? Çıraklık belgen var mı? Ben 45 senedir, 50 senedir, 57'den beri bu işte çalışıyorum. Bana kimse böyle bir şey sormadı dedim. Sonra biz tabii şeye kayıtlı olduğumuzda, esnaf odasına kayıtlı olduğumuzdan, esnaf odası bize yazı yazdı dedi. Bolu'da dedi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çıraklık ustalık eğitim merkezinde dedi, size dedi şey verilecek dedi. Siz dedi imtihana şey çalışmadan dedi, usta olduğunuzdan dolayı belge alacaksınız dedi. Gittik oraya, sağ olsunlar güzel bir şey yaptılar. Çıraklık belgesini çok rahatlıkla aldık. Ustalık belgesine gelince biraz daha sorular atalya üzerine çıktı. Ben bütün sorulara cevap verdim, hiç sıkıntı çekmedim. Sadece bilgisayar konusunda bilgim yok.
1: Ne olacak canım?
0: Bilgisayar konusunda şeye gittim, hocaya kalktım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim dedim. Hayır dedi. Biz yaşlı başlı olduğumuzdan kimseye böyle hemen kalkıp hamum böyle bir şey yapamayız. Hemen dedim ki, hocam ben size müsaade ederseniz bir meram anlatmak istiyorum. Maruzatım var dedim. Buyurun amca dedi. Dedim ki, 1957'den beri bu ahşap içinde çalışıyorum. Bu bilgisayarda şu bölümdeki suallerin hiçbiri karşıma çıkmadı. Bana da lazım olmadı dedim. O da bana dedi ki, amca dedi, bilgisayardan hiç bugüne kadar dedi belgeye verilmemiş şeyimiz yok dedi. Senden belgeni alırsın dedi. Bu bilgisayar önemli değil dedi. Sonra dedi amca, niye dedi bu yaşta, tabii yaşım hayli gördü. Niye dedi bu yaştan sonra böyle bir şeye ihtiyaç sordun dedi. Dedim, ben ilkokul mezunuyum. Ama dükkanı açarken bana belediyede ustalık belgen var mı, çıraklık belgen var mı? Ben buna kadar bana kimse sormadığı için bugüne kadar ben böyle bir şeye ihtiyaç da duymadım dedim. Ama bu sorulduktan sonra benim kafamda zihin yaptı. Ben bu kadar çalışmışım, adıma Kaşıkçı İbrahim Usta denmiş ama elimde bir belge yok.
1: Evet.
0: Neticede belge adım ama o belgeleri aldım da çok iyi olmuş. Kanada'ya giderken bu belgeleri bizden istediler.
1: Ya.
0: Lazım oldu.
1: Tabii,
0: ve
1: evet.
0: Belgeleri gönderdik. Belgelerin fotokopisini çekmişler, asrımıza tekrar gönderdiler.
1: Çok güzel ya. Çok hepsi aslında hayatın içerisinden şeyler.
0: Mesela ben bir şey daha söyleyeyim. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden bir araştırmacı beni UNESCO yaşayan Dünya Kültür Mirası aday göstermiş.
1: Çok
0: İşte
1: güzel.
0: Devam eder. Bakalım ne olur. Bakarsın yaşayan kültür mirası olarak aday göstermiş.
1: İnşallah. Hiç böyle akademisyenlerden, folklor üzerine çalışan, ne bileyim işte, var mı öyle akademisyenlerden gelen sorular soran?
0: Burada Gazi Üniversitesi ile İzzet Baysal Üniversitesi BEMAR bir araştırma yaptılar. Bir sempozyum yaptılar. Bu sempozyumda bu kaşık üzerine ben bayağı bir bilgi verdim. Kaşık fotoğraflarını çektiler. Ve kaşık konusunda kaynak kişi olarak beni göstermişler. Güzel bir program oldu.
1: Çok
0: onun
1: güzel.
0: Kitabı da var. Öyle bir şeyimiz de oldu işte.
1: Çok güzel.
0: Ama zaman zaman, şimdi şöyle söyleyeyim. Akademisyenle her şey gösterir. Saygı gösterir.

0: terörist havasında ilgili alakalı. Ama yani ben artık bu yaştan sonra beni en yüksek mevkiye çıkarsa bende bir şey olmaz. Sadece ben işte burada hasbelkader Göynü'ye gelenlere, gidenlere sanatkar olarak takdim ediliyorum. Yani evet. Ben bundan mutluluk duyuyorum.
1: Çok güzel. Bir de şu var, yani doğduğunuz büyüdüğünüz yerin bir nevi tanıtımı da sizin üstünüzden oluyor İbrahim amca. Bu da önemli bir şey.
0: Muhakkak. Bu sene Göynük Belediyesi Emit Fuarı'na, tanıtım fuarına gitmeyi düşünmemişler. O zaman belediyeden Sosyal İşler Müdürü Başkanı telefon etmiş. Demiş ki biz İbrahim abiyi Bolu Belediyesi olarak Emit Fuarı'na götürmek istiyoruz. Turizm Fuarı'na ne dersiniz falan demiş. Vallahi şunu söylemiş başkan sağ olsun. Demiş ki İbrahim ustayı götürdüğünüz zaman Göynük'ün ahalisinin yarısını götürdüğünüz kadar tanıtım olur demiş. İbrahim Bey olduktan sonra yani Göynük'ten başka insana gerek kalmaz demiş. İbrahim Bey Göynük'ü, Bolu'yu en iyi şekilde tanıtır demiş. Bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Tabii, yani tabii. Bunu duymak beni mutlu etti.
1: Ya bir de İbrahim amca şu var, yani bu yaşa gelmişsiniz. Çeşitli vesilelerle hizmet etmişsiniz. Hem muhtarlık yapmışsınız, evet. Hem kaşık sanatçılığında önemli bir yere gelmişsiniz. Bu da sizin açınızdan bir mutluluk vesilesi midir? Yani doğup büyüdüğünüz yerde hem ekmeğinizi kazanmanız hem de bu şekilde hem dünya çapında gerek ülke çapında yaşadığınız yeri güzel bir şekilde temsil etmiş olmak sizin için de bir mutluluk vesilesi olsa gerek.
0: Evet, aynen öyle hocam. Kendimi mutlu hissediyorum. Yani bu böyle bir ilçede olmak bu yaşta. Beni hayatımın 45-50 yılını köyde geçirdim.
1: Eyvallah.
0: İşte 20 yıl muhtarlığın gene köyde geçirdim. En sonunda muhtarlıktan çıktıktan müddet sonra Göynük'e geldim. Şimdi Cenab-ı Allah bu akşam Seddin gibi çok mübarek bir zatın yanında böyle bir şey olmak, yani bir Akşemseddin Hazretlerinden komşu olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Hatta ben rahmetlik mekanı cennet olsun, cennet mekanı olsun, eşim 2011'de sizlere ömür, Allah ömür versin, kaybettim. Çok tatlı bir insandı. Öyle söyledi. Dedi İbrahim dedi bu kadar sıkıntı çektin. Biz dedi çocuğu büyüttük, hepsini şey yaptık. Bir tane oğlumuz kaldı dedi. Onda dedi belki Cenab-ı Allah bize bir yardımcı olur, Göynük'te ev verir. Gel Göynük'e gelelim biraz ibadet yapalım dedi. Şimdi Göynük'e geldik. Onu Kur'an kursuna verdim. Ben dedi Kur'an okumak istiyorum dedi. Kur'an kursuna verdim. Bir müddet sonra Kur'an kursunda dedi ki adam ben yapamayacağım gibi dedi. Sen dedim yaparsın. Bir tek gayret et. Bir tek gayret et. Ondan sonra benim yanlışımı çıkamaya başladı. Kur'an hatim etti. Devamın surette bir sene müddetle hiç durmadan Kur'an okudu. Hanım biraz sabah namazından ben geldim. Hanım gel biraz yat da bundan sonra kahvaltı yaparız. Ben dükkana giderim dedim. Adam ben azıcıkta okurum derdi. Bir bakarın bundan sonra kahvaltı yiyemiş saat 9'a doğru. Kahvaltı hazırlamış. Kalk İbrahim kahvaltı hazırlamış. Sen yatmadın mı? Yatmadım. Öyle bir insandı. Maşallah. İşte yani şunu söyleyeyim kısaca ne? Akşam Seddin gibi çok mübarek bir zata komşu olarak burada Cenab-ı Allah ibadetlerimiz eksik ve noksanlarıyla kabul etsin. İbadet yapmak, burada yaşamak benim için yani çok büyük bir mutluluk.
1: Eyvallah. İbrahim amcacığım duygulandırdık sizi biraz da. Hakkınızı helal edin. Gene bir küçük virgül koyalım. Sizi biraz daha muhabbet etmek istiyorum. Bölgenin geçim kaynaklarından da biraz sizden istifade etmek istiyorum İbrahim amca. Efendim biz belki yeni açanlar vardır radyosunu. Göynük'teyiz, Bolu'ya bağlı Göynük'teyiz. Kaşık sanatçısı. Çünkü sanatçı diyorum özellikle usta değil. Ustalığı zaten aşmış, ustalık ahlakıyla zaten bölgenin ahilik noktasında en üste çıkmış. O öyle bir temsil yönünde de olan bir büyüğümüzle beraberiz. İbrahim Esentepe, Hafız İbrahim Esentepe amcayla beraberiz. Küçük bir aradan sonra devam edeceğiz efendim muhabbetimize.

0: Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bolu'dayız. Bolu'ya bağlı Göynük ilçesindeyiz. Akşemseddin Hazretleri'nin gölgesi altında çok önemli bir kaşık ustası ama işi sanat boyutuna taşımış önemli bir büyüğümüz Hafız İbrahim Esentepe amca ile beraberiz. İbrahim amca, çok sıcak bir muhabbet devam ediyor sayenizde, eksik olmayın. Az evvel oğlunuzla ayaküstü sohbet ettik. Ben dedim ki oğlunuza, Göynük şu anda bir misafir potansiyeline ulaşmış durumda. Özellikle hafta sonları. Bu civarlarda açılan işte büyük termal oteller vesairenin de katılımlarıyla herhalde bu ciddi bir müşteri potansiyeli, misafir potansiyeli oluyor. Dedim ki buranın kendine has yöresel değerlerini biraz daha ön plana çıkarmak mümkün değil mi? Yani maddi değeri, yapılma değeri çok iyi olmayan bazı materyali de 3-5 kuruşa satıp sadece geçimi sağlamak mıdır amaç? Yoksa bölgenin değerlerini biraz daha fazla yaşatıp daha fazla yorularak ama gene kar elde etmek midir amaç dedim. O bana çok güzel izahlar yaptı ama bir de siz bu hadiseyi yorumlarsanız nasıl bakıyorsunuz meseleye İbrahim amca?
1: Şimdi meseleyi şöyle söyleyeyim. Son yıllarda demin dediğim gibi turizmde çok büyük bir kaynaşma oldu. Bu Göynüğümüzün de demin konuşmamda söyledim, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı bir ilçe dedim aynı zamanda. Burada öyle bir şey var ki doğa turizmi var, görsel turizm var, inanç turizm var. Üç tane büyük şeyimiz var. Doğa turizmi, görsel turizmi, inanç turizmi. Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman haliyle insanları çok karmaşık şekilde buraya celbediyor. Evet. Ve burada bir de sakinlik var. Evet. Sakin olduğu zaman büyük şehirlerin gürültüsünden, hareketinden bunalan insanlar hafta sonu şu Göynük'e gidin, hem bir Akşemseddin Hazretleri'ni ziyaret edinleri, İstanbul'un manevi fatihi, aynı zamanda deri orada biraz da deri gezerim tozarım deri. Aynı zamanda da Göynük'te bir özellik daha var. Göynük güney yaka olması dolayısıyla burada nem oranı sıfır. Nem oranı sıfır ve buradaki doğal şeylerin, yani bütün alınabilen, yenilebilen gıda maddeleri doğal. Yani organik olarak kabul eder. O tam organik demiyorum ama organik gibi kabul. Etinin lezzeti farklıdır. Tavuk etinin lezzeti farklıdır. Fasulyesi farklıdır. Cevizi farklıdır efendime söyleyin. Süt ürünleri vesaire her şey burada farklıdır. Çünkü dağ güney yaka olması, nem oranının yüksek olmaması, yayla eteği, yaylalarımız olması dolayısıyla mesela yayla turizmi de var burada. Yayla turizmi de var. Bunun için Göynük çok amaçlı bir yer. Gerçekten Göynük'ü anlatmak kafi değildir. Göynük'te yaşamak kafidir. Yani bunu yaşarsa insanlar anlar yani. Yaşarsa anlar. Ben daha önce yukarıda bir doğa otel vardı. 160 yataklı, hemen 200 kişinin yatabildiği bir yataktı. O otelde 9 sene aynı böyle burada dükkanım vardı. Orada da aynı böyle dükkanım vardı otelde. Oraya akşamları, hafta sonları giderdim. Ama İstanbul'un her tarafından gelen insanlar Göynük'e geldiği zaman böyle etinden, her şeyinden farklı. İbrahim abi derler, senin dediğin çok doğruymuş. Geçen hafta et aldık Göynük'ten, evde lezzetten yiyemedik derlerdi yani. Böyle Göynük'ün çok özellikleri var. İşte burayı demek ki bir hikmet sezmiş ki Akşemseddin Hazretleri buraya gelmiş. O mübarek zatında yüzü suyu hürmetine, böyle bir mübarek zata Göynük'ün sahip olması, Göynük ne kadar Cenab-ı Allah'a şükretsek yine azdır. Ama biz son yıllarda ancak kitaplarda şeylerde öğrendiğimiz için bunun kıymetini öğrendik. Bunun kıymetini öğrendikten de sonra bundan önceki kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız 1988 yılındaki görevde olan arkadaşlar Göynük'e Akşemseddin'in Hazretleri'nin anısına bir pilav aş dökme günleri şey yapmaya başladılar. Bu o tarihten beri de devam ediyor. Yani Mayıs'ın 29'undan İstanbul'un fethinden bir hafta önceki pazar gün burada Göynük'te aş dökülür. Dökülür. Yani tahminime göre 40-50 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor yani. Mevlidler okudur, sempozyumlar yapılır. Kimler katıldı tabii akılda kalmıyor yani. Göynük böyle bir yer yani.
0: Tekrar benim sorduğum soruya gelecek olursak, oğlunuz şöyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki abi, sizin söylediğiniz çok doğru. Evet, bölgenin kendine has değerleri var. Ama dedi, bu değerleri yaşatmak ayakta kalabilmeyi gerektiriyor. Maddi olarak ayakta kalabilmeyi gerektiriyor. Yani netice itibariyle süt ürünlerini üretmek veyahut hayvancılık yapmak, ki hayvancılık burada sınırlı dedi. İnsanların 3 tane, 5 tane, belki 50 tane olanı var. Onlar da işte sucuk veya benzeri şeylere yöneliyorlar dedi. Ama genel olarak küçük esnaftan bahsedecek olursak dedi, ayakta kalarak hayatını idame edebilmesi için yan bir takım gelirata yönelmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla esas üretebilmesi gereken değere ayırması gereken enerjiyi tam manasıyla ayıramıyor dedi. Bu çok doğru bir tespit gördüğümüz kadarıyla, yıllardan beri buraya gelip giden seven birisi olarak. Peki bunu, bu değerleri üretecek olan, bu geleneksel değerleri üretecek olan bu yerel halkı tamamıyla bu işe kanalize edebilmeye teşvik edecek olan çözümler neler olabilir? Bu yönüyle siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi hocam şöyle, şimdi ben bunu şuna benzetirim. 4 vitesli, 5 vitesli arabayla 3 vite veya 4 vitesli araba bir değildir. Mutlaka vites farkı vardır. Şimdi biz son yıllarda yeni bir hamleye katıldık. Bu hamleye mesela Batı Karadeniz'in 3 noktasında bulunan Taraklı, Mudurlu birden bu işe atılıma başladı. Ama bu işin biz ta başındayız. Şimdi Göyni'ye çok insan geldi. Biz Göyni'ye hizmet sokaklarımızı düzenlersek, efendim misafirlerimizin kalabileceği, rahat yiyebileceği bir lokanta olsa, camilerimiz olursa, bu hareket daha çoğalır. Hareket daha çoğaldığı zaman bunun yanında bereket de gelir. Çünkü çok müşteri demek, Göynük'te bir şey, malların, bir şeylerin satılması, ekonominin biraz da yükselmesi demektir. Bu haliyle ileriki yıllarda ben daha çok olacağını düşünüyorum. Ben de bu yönümle bakıyorum. Biz daha 3. vitesteyiz ama 4. 5. vitese gittiğimiz zaman hareketlerin daha çok olacağını düşünüyorum. Mesela sağ olsun belediye başkanımız yukarıya gitti, bir kuleye bir sur şekline getirdi yani. Sur şekline getirdi. Şimdi bu yazda oraya bazı şeyler yapılacak. Yani insanların orada çıkıp bir hava alabileceği, seyir edebileceği, orada oturup bir çay kahve içebileceği, efendime söyleyeyim bir oraya çıkınca kadar bunalmıştır, bir su içebileceği yerler yapılacak. Şehirlerimizin, yollarımızın biraz daha farklı hale getirerek. Bunlar oldukça Göynük biraz daha fazlalaşacak, ekonomi de bunun yanında değer bulacak. Zaten tavukçuluktan belli bir noktaya gelmişiz yani. Evet. Hayvancılığa gelince, hayvancılık işi biraz da gır hayvancılığı artık azlaştı. Çünkü eskiden profesör yoktu, çoban çoktu. Şimdi profesör var, çoban yok. Çoban yok. Bunun için...
0: Çobanlar nerede? Onlar büyük şehirlerde değil mi?
1: Tabii. Ya. Artık adam çobanla bırakmış, gitmiş kapıcılığa girmiş, kapıcılıktan emekli olmuş, bir iş tutmuş. Bunun için artık biz yani bu işin başlangıç noktasında biraz şey yaptık ama tam belli bir noktaya geldiğimizi söyleyemem. Ama 200 sene sonra bu hızla gidersek belli bir noktaya gideceğiz. Hareket daha çoğalacak. Mesela çevrede termallerin olması, evet, hareket. Mesela Taraklı'da termal var. Diyelim ki Taraklı'ya gelmişken o termala gelen adam niye Göynük'te bir akşam çetini ziyaret etmeyin diyor. Evet. Mesela Daşkent'te termal var. Oraya gelen niye gidip gelir? Evet, evet. Guzuluk'ta termal var. Oraya niye gitmiyorum diyor.
0: O zaman buradan şu manada çıkıyor. Bir ikinci aşaması olarak bu işin. Zamanında buradan büyük şehirlere göçmüş olan burasının yerel halkı zaman içerisinde, ki zaten istenilen o değil midir? İnsanlar kendi yaşadıkları, kendi doğdukları, kendi büyüdükleri yerlerde bir değer üretsinler. Bu değeri tüm ülkeye paylaştırsınlar. İnşallah öyle gözüküyor ki zaman içerisinde buradan büyük şehirlere gitmiş, çeşitli işlere girmiş olan insanlar memleketlerine yavaş yavaş geri dönecekler.
1: Evet.
0: Bir manada bu bahsettiğimiz yöresel değerler de daha gelişmiş bir şekilde, olgunlaşmış bir şekilde yerini alacak, sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum İbrahim Bey amca size. Yerinize usta olarak kimi bırakıyorsunuz?
1: Yerime usta olarak bu küçük, büyük olan zaten usta. O artık köyde atölyenin başında durur. Köyden köy hayatına alışmış.
0: Yani
1: köyde hayatına dönmez.
0: Yani sizin sanatınızla karşılaştırınca oğlunuz tamam mıdır yani, büyük oğlunuz?
1: Büyük oğlum benim yaptığım sanatın her dalını yapar. Fakat şu anda o biraz atölyede daha kolay olduğu için
0: ilgileniyor.
1: Ilgileniyor. Küçük, ama küçük oğlan bu konuda biraz da son yıllarda bu rağbet gösterilmesinden dolayısıyla onu da bu işe celbediyor. Yani o kendiliğinden der ki baba ben de bu kaşık sanatını öğrenin, ben de bir şeyler yapayım der. Ben de diyorum ki ona destek veriyorum, diyorum ki ben öldükten sonra bunu öğrenirsen, ben öldükten sonra benim mesleğime devam edersin. Maşallah. Haliyle bak değer verir derin. Yani biz bir köyden geldik, bir vatandaştık ama bize kaşıkçı İbrahim Usta derler. Bizim neden dile benim ele kaşıma veya güzelliğime değil. Benim sanatıma insanların son bir saygısı var. Bazı insanlar gelir, ben muzdarip oluyorum. Kapıdan girer, yaşlı başlı insan benim elimi öpmek ister. Ben istemiyorum elimi öptürmek. Yani o seviyeye geldiğimi düşünmüyorum ama insanları çok sevdiğim için onları çok saygı ve hürmetle karşılıyorum. O insandan gelen yaşlı başlı insan da illaki zoraki benim elimi öpmek ister yani. Neden? Bu da sanatıma saygı, benim tabii, güzelliğime
0: tabii,
1: değil yani.
0: Tabii çok doğru. İnsan hala bizim evet insanlarımızda böyle bir şey var çok şükür. Birçok şeyimiz bozulmakla beraber bozulmayan yanlarımız da var hamdolsun. İbrahim Bey amca, gerçekten sizinle tanışmış olmaktan çok memnun olduk. Burada böyle bir ulu çınar tadında gerçekten Göynüğün böyle kıymetli bir ustasının olduğunu bilmek çok mutlu etti bizi. Ve bu vesileyle programımız aracılığıyla sizi dostlarımızla tanıştırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kabul buyurduğunuz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiğiniz için bir mukabele, bütün ben de aynı şeylere katılıyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben şunu söylüyorum son olarak yayınlanırsa. Diyorum ki savaşsız bir dünya, terörsüz bir Türkiye dilek ve temennilerimle herkese saygılar sunarım.
0: Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bir işte Hafız İbrahim Esentepe amcamızın duasına hepimiz canı gönülden amin diyoruz. Efendim Göynüğe geldiğinizde İbrahim amcaya uğrayın. Sizi Semerkant Radyo'da dinledik deyin, bir selam verin. İbrahim amca son derece gani bir insan. Herhangi bir alışveriş yapsanız yapmasanız onun umurunda değil. Çünkü o rızkın Allah'tan geldiğini biliyor. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma. 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam. Teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

Marifet Duası. Ey Allah'ım! Tevbesi kabul edilenlerden olmamıza izin ver. Senin karşında günahlarımızı kabul ediyor, affınla bizi doğruluğa ulaştırmanı bekliyoruz. Ey Allah'ım! Kitabında şerefe layık olanlara şöyle müjdelemedin mi? İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları kendilerine bağışlanır. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet, ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet, ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık ve öyle ki artık kalbimizde şirke yer vermiyoruz. Ey Rabbim! Bil ki sana itaatsizlik ediyorsak seni inkar ettiğimizden değil, senin emirlerine aykırı davranıyorsak seni kabul etmediğimizden değil. Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygamberine uyduk, bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Ey Allah'ım, bize duayı emrettin ve duaya cevap vermeyi kendine farz kıldın. Biz de emrettiğin şekilde sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, bizlere söz verdiğin gibi. Ki sen Kur'an'da şöyle diyorsun: bana dua edin, duanıza karşılık vereyim. Ey Allah'ım! Eğer dualarına cevap verdiklerin itaat edenler ise, günahkarların dualarına kim cevap verecek? Günahkarların duasını kabul eden sen değil misin? Eğer rahmet ve cömertliği sonsuz olan Allah kuluna cevap vermezse, günahkarlar için bu ne acıdır? Onlar Allah'ın katında tüm şanslarını kaybetmediler mi? Ey Rabbim, şu senin sözün değil mi? Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Ey Allah'ım, günahlarım dilimi bağladı ve dalgınlıklarım ve vakit geçirmelerim kalbimi kararttı. Ona ruhumun yaralı olduğunu söyleyin. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. Biliyorum ki işlediğim günahlar senin katında ne bir onur ne de beni sana bağlayan bir bağ bıraktı. Çünkü seninle bağları ben kendi tarafımdan kestim ve senin hakikatini ben heder ettim, boşa harcadım. Kaç defa tevbe ettim de yine düştüm. Kaç defa günahtan kaçtım da sonra onları yine işledim. Buna rağmen bana gösterdiğin merhamet, yaptıklarımdan dolayı duyduğum suçluluğun ayarında oldu. Ey Rabbim, şimdiki ve gelecek günahlarımdan dolayı af diliyorum. Bundan da şu sözüne dayanıyorum: onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Ey Allah'ım, itaatsizliklerimden ve günahlarımdan dolayı senden af diliyorum, tevbe ediyorum. Bütün amellerimi ve zavallılıklarımı da sana teslim ediyorum. Dileseydin bunları da beni de helak ederdin.
Hamdolsun sana ki

bana karşı ne kadar yumuşaksın ve ben sana ne kadar saygısızım. Lakin bana olan af ve merhamet dolu davranışların benim sana gördüğün gibi davranmama neden oldu. Sonsuz cömertliğin benim o kusurlarımı küçük gösteriyor. Sana ne kadar itaatsizlik etsem de sen bana cömertliğinle

okudumsa da sen bana hep bir süre tanıdın, üstelik bütün dualarımı kabul ettin. Sınırsız cömertliğin bana bir şey elde etmek için çaba gösterme gereğini unutturdu. Ey Allah'ım, beni unuttuğum bu şey için cezalandırma. Bana bir felaket verip beni helak etme. Sen Kur'an'da şöyle dua etmemizi istiyorsun. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Allah'ım, biz sana onu sormadan sen bize imanı verdin ve o bize cömertçe verdiğin şeylerin en değerlisidir. Ben biliyorum ki sen verdiğin bağışı geri almaz ve kim bir niteliğe sahipse o niteliği ondan eksik etmezsin. Ey Allah'ım, dinime ve imanıma şahitsin. Kulluğuma ve ihsanıma şahitsin. Kalbime ve dilime şahitsin. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, alemlerde merhametine benden fazla muhtaç olan var mı? Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederim ki sana duyduğum ihtiyaç senin zenginliğine denk. Rahmeti kendine farz kıldığın için senden merhamet diliyorum. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun: Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Eğer merhametin günahkarlar içinse, biz günahlarımızdan dolayı merhametine muhtacız. Eğer faziletliler içinse, o merhamet bizden uzak olur. O zaman bize yalnızca sana bağladığımız umut ve sana ettiğimiz emin tevekkülün mükemmelliği kalır. Kur'an'da sen şöyle diyorsun: Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. İnananlar Allah'a dayanmalıdırlar. Allah'ım, sen günahıma affın ile gelmeden önce ben günahıma önem veriyordum. Affını gördüğüm zaman anladım ki merhametin gazabının önünde gidiyor. Allah'ım, biliyorum ki eğer beni makamından atmak isteseydin bana cömertliğini göstermezdin. Hangi cömertlik şu sözünden daha değerli olabilir? Bir hata yapıp da o hatayı benim affımdan daha üstün görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Anladım ki bir mümin aslında senin cömertliğinin ve senin bağışlaman karşısında küçük olan bir şeye önem vermemelidir. Ama bunu yaparken her an senden korkup yine sana yönelmelidir. Yoksa hiçbir günahkar kendi gücü ve ameliyle ayakta duramaz. Sana itaatsizlik ediyor oluşum ne büyük bir şaşkınlık ki her an senin var ettiklerinin içindeyim. Bana verdiklerinle sana nasıl savaş açarım? Sana isyan etmekte kullanmak için senden nasıl lütuf dileyebilirim? Kaçan bir kölenin sahibinden yedek yiyecek istemesi doğru mudur? Veya bir günahkarın günahında kendisine yardımcı olması, kuvvetlenmesi için Rabbine dua etmesi uygun mudur? Yemin ederim ki itaatsizliklerimizi güçsüzlüğüne inandığımızdan yapıyor değiliz. Lakin

senin sonsuz cömertliğin bize cezanın büyüklüğünü unutturdu. Değil mi ki efendinin iyiliği kölenin kötülüğünü yok eder? Allah'ım, eğer iyilik ve lütuf ezelde ve ebedde sıfatlarından biri ise senin tarafından ahirete ertelenmesi mümkün müdür? Allah'ım, bana her şeyin senin kararın ve kaderin tarafından tamamlandığını öğretirken seni sana şikayet etmeyi öğrettin. Sana karşı sığınak yine sensin. Ve kalbimin şahidi sensin ve sen en iyi şahitsin. Gerçekten de sen bize veriyorsan, sen en iyi güven vericisin. Senin tarafından gelen her şeyi heder etmeme ve hakikatini ihmal etmeme rağmen yine sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, kötü amelim olmasaydı senin iyiliğin ortaya çıkmazdı. Eğer günahım olmasaydı senin affın ortaya çıkmazdı. Benden gelen itaatsizlik diğerlerinin itaatinin neyi örttüğünü gösteriyor. Ey Allah'ım, sen kalbimi onarmamı ve onu seninle birleştirmemi bana görev olarak verdin. Senin elinde olan şeyi nasıl benden onarmamı istersin? Ey Rabbim, hakikatinin üzerine yemin ederim ki eğer ben kalbime bir an sahip olsaydım onu sana verirdim. Ve eğer beni onunla bir tek an ilgilenmem için bıraksaydın onu seninle birleştirirdim. Görüyorsun ki benim bu konuda kabiliyetim yok. Böylece benim yeteneksizliğim ispatlandı ve sen kalbimin seninle birleşmesine kadirsin dilediğin zaman. Ey Allah'ım, sana karşı olan saygısızlığımı da, haklarına karşı olan tembelliğimi de biliyorum. Ama biliyorsun ki benim saygısızlığım sana ne ortak koşma noktasında geliyor ne de iftira. Her ne kadar söz dinlemek benim imkanlarımın dışındaysa da sana olan imanım, ihtiyacım tüm imkanların üstündedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Dua edene cevap verebilecek olan yalnız sensin. Her şeye kadirsin. Allah'ım, eğer senden korkuyorsam, o korku benim hakkımdır. Çünkü sen sonsuz kudret sahibisin. Bil ki sana olan umudum doğruluğumdan geliyor. Ey Allah'ım, eğer seni bulmuşsam neyi kaybetmiş sayılırım ki? Ve eğer senden korkuyorsam artık neye muhtaç olabilirim ki? Ne garip bir şey.

korkuyla itaatsizlik bir arada yaşıyor. İtaatsizlikle de af. İşte lütfun zirvesi ve iyinin sonsuz büyüklüğü. Ey Allah'ım! İhtişamının hakikatiyle benim itaatsizliğimi affettin ve ilminin hakikatiyle cahilliğimi sildin. Alimlerden bahsederken şöyle demedin mi? Cahiller kendilerine laf alsalar selam derler. Ey Allah'ım! Benden sana olan çağrıyı duydun. Öyleyse katından bana cevap ver. Ben cahilim, bana selam ver. Ey Allah'ım! Eğer amellerime bakarsan beni kınarsın. Ve eğer affı sonsuz olan kendine bakarsan beni affedersin. Yaptıklarım özümden ayrı ama beni oluşturan öz bana devamlı bağlı. Beni geçici olan şey üzerine mi yargılayacaksın? Yoksa kalıcı niteliğim üzerine mi? İtaat etmeyenin itaatsizliğinden dolayı kendini kınaması senin için yeterli değil mi? Ey Allah'ım, sana güveniyorum. Af, lütuf ve merhametinle cahilliğimi affetmen için bana yardım et. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim. Ey Rabbim, güçsüzlüğümü ve senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Kur'an'da şöyle dememizi öğütlüyorsun. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ey Allah'ım! Önünde secde etmiş yüzü geri çevirmek uygun olur mu? Veya sana kulluk etmiş bir vücudu cezalandırman, veya seni anmış bir dili yakman, veya seni görmüş olanı kör etmen, veya seni tanımış olan bir kalbe acı çektirmen, veya senden korkmuş olan bir kulunu katından kovman. Hayır, sen bunların hiçbirini yapmazsın. Her ne kadar bunlar adaletine denkse de senin affın bütün bunlardan üstündür. Çünkü merhamet ve affın gazabının önündedir. Ey Allah'ım! O merhamet her şeye yayılmışken beni de içine almaz mı? O merhamet sadece itaat edenlere gösteriliyor olsa bile o merhametten benim de içinde olduğum müminlere de bir hisse yok mudur? Ey Allah'ım! Beni imanla güzelleştirdin ve itaatsizlikle sınadın. Sen bana verdiğin imana göre mi muamele edeceksin, yoksa imtihanın sonucuna göre mi? Biliyorum, bunların hepsi senin için meşrudur. Hepsi de hoştur. Eğer bunlar bizleri senin kapından uzaklaştırmıyor, bizim senin çağrına cevap vermemizi engellemiyorsa, hepsi ama hepsi güzeldir. Ey Allah'ım! Bizim gibi şaşırmışlara yardım etmeyi kendine farz kıldın. Sen yardım ve lütufta en yücesin. Kur'an'da şöyle deniliyor. Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Rabbim! Yardımınla bizi destekle. Çünkü günahlar senin kapını bize kapatmak üzere ve bizi gönderdiğin elçilere uymaktan alıkoyma derecesine geldi. Ey Allah'ım! Biliyorum ki yerim senin razı olacağın bir mevkide değil ve tevhidden başka hiçbir sevap işlemedim. Biliyorum ki senin birliğine şahidim. Buna en iyi şahit sensin. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına kat. Ey Allah'ım! Şahitliğimle senin yanında nasıl şefaatçi olabilirim ki? Benim şahit olmamı sağlayan da sensin.

ve kulluğumla sana nasıl yaklaşabilirim ki beni kul eden sensin? Ve nasıl ettiğim zikirle sana yalvarabilirim ki o zikirle aslında sen beni anıyorsun? Ey Rabbim, bana layık gördüğün amelin gerçekleşmesi bana yetiyor. Kabul olsa da olmasa da, zira ben bütün hallerde senin kulunum. Sana olan bağlılığıma ve sana verdiğim söze yetenekli kılındığım derecede sadık olabilirim. Ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahip değilim. Ey Allah'ım, kalplerimizin sana olan eğilimini ve sevgisini biliyorsun. Ve eğer seninle birleşmişlerse, sen birleşmeleri konusunda mutlak kudret sahibisin. Birleştir onları Rabbim. Çünkü sen bir gün şüphesiz onları birleştireceksin. Ey Allah'ım, günahlarımız ne kadar ağır olsa da, niyetimiz senden kopmak değil. Rabbim, onları zayıflıklarımız olarak gör. Peygamberinden şu söz gelmedi mi? Ameller sadece niyetlere göre değerlendirilir. Ey Allah'ım, bize haksızlık yapanı affetmemizi emrettin. Ve biz kendi kendimize haksızlık ettik. Bizi senden başka kimse affedemez. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Ey Allah'ım, eğer benim en iyi amellerimin birleşmemiz için hiçbir etkisi yoksa, nasıl benim kötü amellerim kopma sebebi olabilir? Ey Allah'ım, kulların sana kulluk ettikleri halde sana tam kulluk etmiyorlar. Arifler seni tanıdıkları halde tam tanıyamıyorlar. Tevhid ehli seninle bir oldukları halde birliği tam gerçekleştiremiyorlar. Senin ahlakını yaşayanlar bunu tam olarak yaşayamıyorlar. Yaşayan nasıl onu yaşatanın özünü anlayabilir ve kul nasıl onu kul edene tamamen borcunu ödeyebilir? Gayba ve görünene karşı hükümranlığı verene and olsun. Böylece görünen saklı bir gerçek ve saklı gerçekte apaçık bir hakikat oluyor. Ey Allah'ım, bize tevhidi gerçekleştirmemizi ve şahit olmamızı buyurdun. Ama senin birliğinin yanında varlığı hiç olan ben senin tevhidini nasıl gerçekleştireyim? Zaten sen her şeye şahitsin. Ey Allah'ım, tevhidini nasıl gerçekleştireyim ki zaten o benim varlığımı sende yok etti ve onu nasıl gerçekleştireyim ki benim var olmamın kaynağı odur? Nasıl mümkündür şekilsiz öz olan seni tanımak ve nasıl mümkündür her şeyde kendisini tanıtan, her şeyde kendini gösteren seni tanımamak? Hiç mümkün müdür ki zaman ve mekandan münezzeh olan seni bulmak ve hiç mümkün müdür ki bize şah damarımızdan daha yakın olan seni bulamamak? Ey Allah'ım, sen her şeyde göründüğün halde nasıl gizli olabilirsin? Tek gerçek varlık sen olduğun halde nasıl yok olan sen olabilirsin? Sen en yüce hakim iken sana nasıl itaatsizlik edilebilir? Hamdolsun sana ki senin kendi kendine övdüğün gibi ben seni övemem. Sana şükrederken senin varlık ve lütfunda hayrete düştüm. Ey Rabbim, sende olan hayretimi artır ve içimizde senden olan özümüzü yücelt. Bizleri alemlerden bağımsız kıl. Ey Rabbim,
kulların arasından isteklerin boyunduruğundan kurtardığın kimseler varsa da ben seni isteme boyunduruğundan kurtulmak istemiyorum. Lakin senden başka her şeyden de bağımsız olmak, kurtulmak istiyorum. Ey Rabbim, bilirsin ki yaratılmış şeyleri istemeyi de böyle şeyleri isteyenleri de sevmem. Lakin işlerimiz bizleri onlara götürüyor. Ey Rabbim, bütün işlerimizi sana yönelişimizin kaynağı kıl ve bütün düşüncelerimizi kendinde topla ki başvuracağımız tek kapı sen olasın. Bakışlarımız yalnız sana yönelsin. Allah'ım, sana teslim oluyorum ve sana inanıyorum. Sana dönüyorum ve sana dayanıyorum. Allah'ım, sen benim Rabbimsin ve ben senin her durumda kulunum. Seninle olan bağımı ve sözümü tamamlamaya gücüm yetmiyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbim, bizleri senden kaynaklanan öz ile yaşat. Bizden kaynaklananlarla değil. Ey Rabbim, bakışımızı ve basiretimizi koru, kalplerimizi ve sırrımızı temizle ve bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Günahlarımızdan dolayı bizi yargılama. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden yargılasaydı, dünyada yaşayan hiçbir varlık kalmazdı. Rabbim, insanlara ve onların haksızlıklarına rağmen affedendir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

Rabbim, eğer bizi imtihan edeceksen, bizi dinimizle imtihan etme. Eğer bize bir felaket yazdıysan, o felaket kalplerimizin felaketi olmasın. Eğer bize bir kötülük eğilimi yazdıysan, ahiret hayatımızla ilgili olmasın. Ve eğer bize bir itaatsizlik takdir ettiysen, bu itaatsizlik hayatımızın sonu olmasın. Ey Rabbim, bizim için takdir ettiğini bizden uzaklaştırmanı istemiyorum. Lakin takdirinin içinde bana yardım etmeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi takdirine göre, takdirini de bize göre yap ki, meydana gelmesine bir süre tanıdığın işlerde biz acele etmeyelim. Bize görüneni de geriye itmeyelim. Başımıza gelenlerden kaçmayalım. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rabbim, bize yararsız olanı verme. Bize karşı merhameti olmayanı, bize karşı güçlük kılma. Ve bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Ben böyle yapmakla nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Rabbimin esirgediği nefis ise öyle değil. Rabbim bağışlayan, esirgeyendir. Yusuf 53. Rabbim, benim için savunucu ve koruyucu ol. Özümü benim efendim kıl. Ki böylece çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Rabbim, zayıfladım, kuvvetten düştüm. Kararlılığım keskinliğini kaybetti. Ben de Eyüp aleyhisselam gibi diyorum. Bende kemik gevşedi, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ettiğim sürece hiçbir zaman bahtsız olmadım. Her duamı kabul buyurdum. Ey Rabbim, imanımın devamlılığı için senin yardımını senden diliyorum. Çünkü bundan sonraki hayatımda imanımı zayıflatacak şeyler bana zarar verir diye korkuyorum. Rabbim, bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz, bizleri cezalandırma ve biz zalimler için bir fitne ol.

yapmayalım ki bize kötülük yapmasınlar. Allah'ım, dinimin ve imanımın hazinesini sana emanet ediyorum. Beni dinim ve imanımla salihlerin arasına kabul eyle. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim dostum sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost edinir. Allah'ım, günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi değerlendir. Sevaplarımızı kendilerine kızdıklarının sevapları gibi eyleme. Ey Rabbim, bize karşı cömert ol. Bizleri aşağılara düşürme. Bizlere lütfunu eksik etme. Bizlere nimetlerini artır. Bizleri destekle. Bizlere kendinden yön ver. Bizleri kabul et. Bizleri memnun kıl. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Rabbim, ne dinimizde, ne bu dünyadaki işlerimizde, ne hayatımızda, ne de ölümümüzde bizlere acı verme. Bizlerde zalimlere karşı bir özenme duygusu yaratma. Allah'ım, lütuflarından yararlanmamızı sağla ve kötülüklerden bizi uzaklaştır. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın. Ey Rabbimiz, bize tam bir ilim, tam bir anlayış, tam bir akıl, tam bir dayanıklılık, tam bir sağlamlık, tam bir dikkatlilik, tam bir istek, tam bir tat ve yardım nasip et. Rabbim, senin bize Kur'an'da öğrettiğin söz ne güzeldir. Başarı ancak Allah iledir. Ben yalnız ona dayanır, yalnız ona yönelirim. Rabbim, bizi hayatta ve ölümde huzursuz edene karşı bize yardım et. Bütün hallerde bizi huzursuz edene karşı bize yardım et, bize yetiş. Rabbim, bizi huzursuz eden varlıkların seslerine karşı bize yardım et. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten bilendir. En iyi koruyucu Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Ey Allah'ım, bu hayat bize lütuf olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölüm bize lütuf olduğu an ise bizi öldür ve bizi nefislerimizin şerrinden koru. Çünkü nefis, Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına karşı Allah'a dayanıyorum. İnsanlardan ve cinlerden olan tüm şeytanlara karşı Allah'a sığınıyorum. Allah'ın cezasından Allah'a sığınıyorum. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum. Gazabına karşı kabulüne sığınıyorum. Ondan ona sığınıyorum. Gazabından ve cezasından onun af sözlerine sığınıyorum. Mahlukların şerrine, şeytanların telkinlerine karşı da, onların yanında oluşlarına karşı da ona sığınıyorum. Allah'ım, kapına sığınıyorum. Güvenimi cömertliğine bağlıyorum.

ve isimlerinle güçleniyorum. Her şeyden önce Allah'ın ismiyle, her şeyden sonra Allah'ın ismiyle, her şeyle beraber Allah'ın ismiyle, her şeyde Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle, çünkü O'nun olduğu yerde hiçbir şey kötülük yapamaz. Ve O'nun adıyla dünyada ve semada hiçbir tehlike olamaz. O işiten ve bilendir. Ey Rabbim, ismi azamla senden istiyorum. Rahman ve Rahim olan senin en yüce isminle senden istiyorum ki, önünde yüzler eğildi, sesler kesildi, kalpler korkuyla doldu. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'i hayır dualarıyla donat ve esenliğini ver. Ailesine ve ashabına da. Ey Rabbim, ihtiyaçlarımızı karşıla, üzüntülerimizden bizi kurtar. Yanlış adımlarımızı azalt, hatalarımızı affet. Adımlarımızı sağlamlaştır, delillerimizi aydınlat. Bizi takip edenlere yardım et ve bizleri esenlik yurdunda barındır. Sen ev sahiplerinin en hayırlısısın. Ey Rabbim, uyumayan göz ile bizi bekle. Zarar vermeyen gücünle bize yardım et. Terk edilmeyen kaleye bizleri al ve bizi sonunda selam yurduna ulaştır. Ey Rabbim, sana bütün müminler için dua ediyorum. Onları sıkıca saran bağlardan onları kurtar ve düştüklerinde kapanan lütuf ve af kapılarını onlara aç. Kendisine en son dönülecek olan da, sığınılacak olan da sensin. Bizi acılardan kurtaracak olan, her işte müracaat ettiğimiz, başvurduğumuz ey Rabbim, diyorsun ki, dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıp onu ferahlatıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandığım o büyük arşın sahibidir. Ey Allah'ım, bütün kalbimle senden istiyorum. Salat ve selam senin rahmet peygamberine, Adnan'ın çocuklarının efendisi Efendimizin ailesine, eshabına olsun. Ey Rabbim, her gün yeni bir şey yaratıyorsun. Yarattıkların sayısızdır ve yardımın sonsuzdur. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek de yine yetmez. Ey Allah'ım, peygamberine olan duayı var olan sözünün değerinde kıl. Ve her şeye uzanan merhametin, ona olan selamının yardımcısı olsun. Ey Allah'ım, peygamberine dua ettim. Nimetlerinin bolluğunda gark oldum ve yardımının derecesi karşısında silindim, yok oldum. Ve kendime geldim, uyandım ve anladım ki, senin bolluğun hesaba sığmaz ve senin yardımın tükenmez. Allah'ım, senden şunu diliyorum. Peygambere olan duanın gücünü sonsuza ulaştır ve yardımını tükenmez kıl. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed

Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua et ve ona şefaat hakkını ver. Onu yüce değer ve dereceye, söz verdiğin övgüye değer makama yükselt. Biliyorum ki sen hiç sözünden dönmeyensin. Allah'ım, Muhammed'in şanını yücelt. Varlığını bize hissettir. Açıkça göster ve delilini parlat. Ve günlüğünü apaçık eyle. Şefaatini kabul et. Ümmetine yön ver. Ve bize Muhammed aşkını ver. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua, ailesine, ashabına, taraftarlarına, müdafilerine, hanımlarına, müttefiklerine, soyuna ve onu sevenlere ve mahşer gününe kadar ümmetine ve onlar ile beraber bize de, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey alemlerin Rabbi, ey Allah'ım, sen peygambere edilen duayı yaklaşma vesilesi kıldın. Ona yapılan bütün dualar ile sana yaklaşıyorum. Allah, her türlü eksiklikten ve kafirlerin düşündüklerinden uzaktır. O, kadiri mutlak olan Rab'dır. Hamdolsun Allah'a, alemlerin Rabbine. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi döneme olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklar da dahil herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara papuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor papuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbende sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin selimi, kallavi,

temelleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri, padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun

Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Babüssade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar. Burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun'sa padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, baş kadı efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunluktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur,

ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naibleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naibleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf Kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine, padişahın şahsına ait olup, hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine, devlete ait olup, hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal, Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes, inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklarda görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik.

kazandı. Osmanlı Devleti toplumu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler yani yörükler merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı.

belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar, 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devleti temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı baş şehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın baş şehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce
devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki, Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar, dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül acize ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur.

Özetle Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük uzlaşı cennetiydi.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hepimizin üzüldüğü, yüreği yanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yaşanan üzücü olaylardan hareketle diyoruz ki acaba bu olayla gün yüzüne çıkan, bizim gözden kaçırdığımız, hayatın akışı içerisinde evlatlarımıza en iyisini vermek isterken gözden kaçırdığımız bir dava insanı yetiştirme, yetiştirememe, burada bir başarılı olamama sorunumuz olabilir mi? Bu konuyu eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'la konuşacağız. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hatice Hanım, hepimiz çok üzüldük. Gerçekten hani toplumsal travma olabilecek şekilde sarsıldık. Ama ve lakin geri planına baktığımızda, acaba biz evlatlarımızı yetiştirirken anne babalarımızın yaptığı, bizim yapamadığımız, isteyerek veya istemeyerek gözden kaçırdığımız, daha iyi nasıl yapabiliriz diye üzerine düşünmemiz gereken neler var? Biz nasıl hak ve hakikati dava edinmiş nesiller yetiştirebiliriz sizce?
1: Evet, son zamanlarda yaşadığımız

0: ve gördüğümüz şeyler çok aklımızın hayalimizin almayacağı şeyler. Biz hep bunu çok uzaklarda görüyorduk, Amerika'da görüyorduk ve zannediyorduk ki hiç bizim başımıza gelmez. Tabii Amerika bu dejenerasyonu çok yıllar önce yaşadığı için, ailedeki o kopukluk yıllar önce orada gerçekleştiği için Amerika'da bunlar yaşanıyordu. Ama biz aynı kopukluğun bizde olmayacağını zannederek çocuklar yetiştirmeye çalıştık. Ve son yıllarda baktığımız zaman dijitalleşen dünyayla birlikte aslında çocuklarımızı dışarıdaki kötülüklerden koruduğumuzu zannedip evde olan çocuktan çok memnun kaldık. Dedik ki evet, odasında ve iyi bir şeyler yapıyor zannettik. Halbuki ekrana bıraktığımız, emanet ettiğimiz çocuklarımız o ekranda dışarıdaki dünyadan çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya geldiler. Bunu da belki biliyorduk, duyuyorduk, konuşuyorduk ama ilk defa bu kadar canice karşılaştığımız ve gördüğümüz zaman şunu anladık: hiçbirimizden uzak değil bu. Öğretmenler de bunu anladı, aileler de bunu anladı. Çocuklarda da şöyle bir korku gelişti. Yani evet, birileri bunu yapabiliyor, hepimizin başına böyle bir şey gelebilir. Bu anlamda nerede hata yaptık? Aslında dijital dünya önce bizi esir aldı. Biz bunu ne kadar kabul etmesek de büyükler zannettik ki çocuklarımızı bir an önce yedirip içirip eline ekran verip, ben hep şunu söylüyorum, yani eline ekran verip karnını doyurduğumuz çocuğumuzun zihnini aç bıraktık. Bunu hiç fark etmedik. Zannettik ki asıl olan karnını doyurmak. O yüzden bakın, bütün çocukların elinde tablet vardır, telefon vardır. Yemeğini yesin, alacağım. Yani bu çocuklar evet doğarken bir tabletle, telefonla doğmadılar. Oradaki en büyük hata bizimdi. Ellerine tutuşturduk ve karınlarını doyurmak en büyük mesele zannettik. Sonra şimdi bu son olayla anladık ki en büyük mesele karnını doyurmak değilmiş, zihnini doyurmakmış.
1: Ama kalbini beslemekmiş.
0: Kalbini beslemekmiş, evet. Ama bundan çok uzaklaştığımızın farkına vardık. Belki şimdi bir farkındalık kazandık ama bu farkındalık nereye kadar gidecek? Tekrar eski günlerimize geri mi döneceğiz? Çünkü elimizdeki bağımlılık yapan dijital nesne bizi sürekli oraya çekiyor. Bu mevzuları izlerken de oradayız. Günlerce bunların görüntülerine baktık, bunların görüntülerini izledik. O arada da esaret altına alındık. Hani bir şeytan hikayesi var ya, diyor ki şeytan ben seni diyor esir alabilirim diyor namazlı niyazlı birine. O da diyor ki yo diyor, hayır diyor, ben diyor çok diyor şeytana karşı bilinçliyim, beni diyor esaret altına alamazsın. Yo diyor, ben diyor seni yakalar ve bağlarım. Hayır diyor, sen beni bağlayamazsın diyor. Bak diyor, gör diyor, bağlayacağım ve şeytan eline bir ip alıyor ve o iple birlikte bu Müslüman zatı koşturmaya başlıyor. Sabah geçiyor, öğle geçiyor, akşam geçiyor ve diyor ki kişi, bak diyor beni bağlayamadın diyor. Ne oldu? Ben senden kaçtım diyor. O da diyor ki yo, ben seni bağladım diyor. Sen bu süreçlerde diyor ne öğle kıldın, ne ikindi kıldın, ne akşam kıldın diyor. Ve bizi dijital dünya böyle bağladı. Biz onları izlerken de aslında o dünyanın içerisinde kaybolduk ve bağlandık ve bağlanmadığımızı zannettik. İşte nerede hata yaptık dersek, özümüze geri dönüp aslında kendi özgürlüğümüzü nasıl ilan edebiliriz, buna bakmamız lazım. Önce kendi esaretimizin zincirlerini kıracağız ki çocuğumuza sıra gelsin.
1: Bu esaret zinciri kırmak deyince hemen 7 Ekim insanın aklına geliyor. Hı-hı. Dünyada yaşayan, Müslüman olan olmayan bütün toplumlara bir tek biz özgürüz, bu esaret zincirini kıran biz olabiliyoruz dediler.
0: Filistin ve Gazze.
1: Ve oradaki Gazze'de yaşayan 3 yaşındaki çocuğun imanı ve adanmışlığı, dava insanı olabilmesi dediğimiz, yani neydi bizim davamız? İlahi Kelimatullah, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Bu adanmışlıkla hayatta dimdik duran bir model gördü tüm dünya. Ama işte ben kendi çapımda bunu yapmaya gayret ediyor olsam bile neslime bunu aktaramadığımı fark ettim. Son yaşanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olaylarında da.
0: Şöyle zannettik, yani çocuğu koruma altına aldığımızı zannettik. Korurken neyden koruduk? Sabah namazına kaldırmaktan imtina ettik mesela. Uykusunu aldık dedik, alsın dedik. Benim çocuğum uykusunu alsın, dinlensin. Ama sabah namazına kaldıramadığımız çocuk gece 2'de yattı. O zaman hiç aklımıza bu çocuk bu bilgisayarın başında oturuyor ve kendini heba ediyor,

gelmedi. Şimdi Gazze'dekileri Mısır'a gitmiştik biz Ebu Ubeyde'nin çağrısıyla, Anadolu'dan Gazze'ye bir nefes platformuyla. Orada Gazze'li aileleri tanıdım ben ilk ve Gazze'li çocukları. Çocukların hepsi, çocuklara mikrofon uzattık işte, onları eğlendirmeye çalışıyoruz falan. Çocukların bize söylediği şey, size Yasin'i ezbere okuyayım mı mikrofonu aldığı zaman? Bizim 3 yaşındaki çocuğumuza böyle bir eğitim vermek gibi.

0: ortasında hala o eğitimi vermekle meşgul bu aileler. Biz bize dayatılan kültürle birlikte çocuklarımızın sayısını azalttık. Bize denildi ki çok çocuk, işte bakamayacağın çocuğu yapma. Yo, rızık veren Allah'tı. Bizim ne haddimizeydi bakıp bakamayacağımıza karar vermek. Ama bize dayatılan bu fikirle birlikte çocuk yapmadık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar birbirinden habersiz büyüdüler. Kalabalık aileleri düşünün. Geçmişteki kalabalık aileleri. Belki şöyle yargılandı. Aileler çocuklara aynı sevgileri vermediler. İşe güce daldılar. Çocuklar bir sürüydü. O bir sürü çocuk evde birbirini büyüttü. O bir sürü çocuk birbirinden feyiz aldı. Ablasını gördü, örnek aldı. Ama bizim çocuklarımızın, iki çocuğun, bir çocuğun evde feyiz alabileceği hiç kimse yoktu. Ve bazen hani annenin şunu yap, bunu yap demesi şeydir. Kendi çocukluğumuza baktığımız zaman işte annem böyle diyor, kuraldır ve insanı mutsuz eder. Ama aynı şeyde bak ablacığım, bunu böyle yapsan daha iyi olur diyen bir abi, abla çok daha güzel bir rol modeldir. Biz bunlardan koptuk. Bunlardan koptuğumuz zaman ne oldu? Çocuklar böyle bir batağın içerisine sürüklendiler. İşte o Gazze'li ailelere gelecek olursak, üniversite mezunu, doktorasını yapmış bir hanımla tanışmıştık orada. Evde 6-7 tane çocuk. Ya sen bu çocukları ne zaman yaptın? Bu çocukları yaptığın zaman ve büyütürken yüksek lisansını, doktoranı ne zaman yaptın? Birkaç tane dil biliyor aynı kadın ve eşi vefat etmiş, Mısır'a gelmiş çocuklarla sığınmış. Çocuklardan biri bomba patladığı için, yanında bomba patladığı için akli melekelerini kaybetmiş. Ve hani bize bakıldığı zaman bütün hayatımız hüsran böyle bir şeydi tabloda. Biz karşıdan bakarken bile çok şoktaydık ama anne, gencecik bir anne, çok bilinci yerinde bir anne. Öbür kardeşler o kardeşe yardımcı oluyorlar ve baktık ki dünyanın Gazze'den öğrenebileceği çok şey var. Ailelerin Gazze'den öğrenebileceği çok şey var. Yani keşke sosyal medyayı, biraz Gazze'yi gözlemleyerek, oradaki anneleri gözlemleyerek kullanabilseydik. Keşke o annelerin nasıl bir imanla çocuk dünyaya getirdiğini görebilseydik. Ne diyoruz biz? Ya işte zaten ölüyorlar, niye gene çocuk? Bir sürü küçük bebekler var mesela. Ne yapıyor? Yeniden doğuruyor. Biz hayatın anlamını anlayamadık. Niye doğrulur? Niye hayata gelinir? Niye gidilir? Onların mantığına göre bakarsan zaten bu hayatta öleceksin ve yeni dünya düzeninde öyle. Nesil dünyaya getirmeye hiç gerek yok. Ama Allah'ın düzeninde öyle değil. Biz Allah'ın düzeninden uzaklaştık. Kardeşsiz çocuklar. Benim bir öğrencim 4. çocuğuna hamile. 2 kızı, 2 oğlu var. Ve şu anda yaşıtlarıyla birlikte çocukların hem dayısı, hem teyzesi, hem amcası, hem halası olacak. Ben ona dedim ki ne güzel bir şey yapmışsın. Tebrik ettim. İleride hiç kimsenin halası, dayısı, amcası olmazken senin çocuklarının teyzesi, halası, dayısı, amcası olacak. Bu ne kadar güzel bir şey, bu ne kadar kıymetli bir şey. Ama biz bu fikirden tamamen uzaklaştık. Uzaklaştık ve çocuklarımızı ödüllendirdiğimiz zannederken onları çok büyük bir ceza ile cezalandırdık ve kendimizi cezalandırdık aslında. Bunun farkına varmadık maalesef.
1: Çocuk erkekli aileler diyebilir miyiz bu duruma?
0: Evet, yani şöyle düşünülüyor. Mükemmel bir hayat tasavvuru sundular bize. Az çocuk, çok kalabalık olmayan aileler, çabuk işi biten aileler, düzenli evler. Düzenli evlerin huzurlu hayatlar getireceğine inandırıldık. Ama öyle olmadığını gördük. O düzenli evlerde yalnız kalan çocuklar, yalnız kalan ebeveynler. Yaşlı nüfus arttı, artacak ve yaşlı nüfusu bakabilecek belki bakıcılı bakım evleri bile olmayacak. Bu çok çok acı bir şey.
1: Yanlıştan dönme fırsatımız varken, şimdi uzmanların da son dönemde dikkat çektiği bir konu olarak aslında biz... Ebeveynler, işte anneanneler, halalar, teyzeler, akrabalar olarak da tamamen karşılıksız ödül kazanmaya alıştırmış olduk çocukları. Her geldiğimizde ellerimiz dolu giderek. Bu durumda çocuk bedel ödemeden elde etmeye alıştı. Bedel ödemeden kazandı. Bu bedel ödemek de illa çok zor şeyler değil. Geçen çok ilginç bir şey söylemişti bir tanıdık. Oyunda işte oyun oynuyormuş. Oyunda bir şey alması gerekiyormuş. 100 lira. Gerekiyor. 100 lira için anne evde ne işi yapayım, 100 lira para kazanayım.

0: sen bana işte oyunda harcayacağım parayı ver. Şimdi bir yandan bunu hani oyunda para ödenen bir oyun oynadığı için belki çocuğu ve anneyi düşünmek gerekir ama bir yandan da harçlıklarını kolay harcayabilen değil, ev işine yardım ederek annesinin bunu parayla yaptırmak bazen çözüm, genellikle sorumluluk vermek doğru olan elbette ama bu bile benim dikkatimi çekti. Bunu yapmıyoruz, hemen veriyoruz, hemen hiç üzmüyoruz.
1: Aslında orada şöyle de düşünüyorum ben, yani evet şöyle düşündük, yani parasını bir şeyler yaparak, bir emek harcayarak kazansın. Aslında şunu öğretmek lazım, bir emek vererek kazandığı parayı infak edebiliyor mu çocuk? Bunu denemek lazım. Yani evet bu parayı biriktirdim, çok zor biriktirdim. Şu işi yaptım, bulaşık makinesini boşalttım, para aldım. Bayramda para verdiler, biriktirdim. Ama şunun ihtiyacı var. Çocuğu böyle de eğitmek lazım belki de.
0: Kesinlikle.
1: Şu arkadaşının buna ihtiyacı var. O canım ciğerim dediği parayı ona gerçekten verebiliyor mu? O zaman merhametli çocuklar, merhametli toplumlar yetiştiririz. En büyük kaybımız bu belki de. Yani biriktirip kendine bir şey alması değil, biriktirip infak edebilmesi çok önemli. Birilerine verebilmesi, ihtiyacı olana verebilmesi, son parasını paylaşabilmesi ya da çok kıymet verdiği bir yemeği biriyle paylaşabilmesi. Bunu yapabiliyor mu? Şimdi ne diyoruz çocuklara? Aman aç kalma. Sanki aç kalacaklarmış gibi, sanki kıtlık varmış gibi. Aman yemeğini düzgün ye, aman ben öğretmen olduğum için de bazen çok hani uç örnekte olsa şunları görüyoruz. Aman beslenmeni kimseyle paylaşma, yemeğini bitirerek gel. Ya da işte hep başkalarına yemeğini veriyor hocam, yemeğini kendi yemiyor diye serzenişte bulunan aileler var. Ne kadar güzel, keşke paylaşabilse. Paylaşabilen çocuk kaldı mı? Keşke anlayabilse. Yani evet bazı aileler bunu yapıyor. Gazze için kumbarası olan çocuklar tanıyorum yani. Bu para onlara gidecek ve onlar bununla mutlu olacak. Onlar bununla bir eksiklerini karşılayacak diye düşünen çocuklar. Bunu yapabilmek lazım. Karşılıksız da bir şeyler yapabilmeleri. Yani bir yaşlının poşetini taşıyabilmesi. Şimdi biliyorsunuz toplu taşımada yer vermek istemiyor. Yani ya da bambaşka şeyler. Bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek onun için bir zaman kaybı. Ya da ne bileyim anneannesine dedesine su götürmek bir zaman kaybı. Aslında bunları onlarla birlikte yaşatmak, bunları çocuğa kazandırabilmek çok kıymetli.
0: Burada yine Gazze'den alacağımız derslere baktığımız zaman küçücük çocukların, okul öncesi çağdaki çocuğun kardeşini 2 yaşındaki sırtlanıyor. 1,5 yaşındaki evet. Kardeşini sırtlanıp taşıdığını
1: evet,
0: gördük.
1: Evet. Ya da yemek alıyor, yerdeki yemeği topluyor, götürüyor, onlar da yesinler, o da alsın. Biz hani yine Mısır'a gittiğimiz zamandan örnek vermek istiyorum. Toka veriyoruz işte saçına taksın diye. 5 dakika sonra bakıyoruz ki kardeşini de getirmiş, onu da saçına takılsın. O da mutlu olsun. Ya da arkadaşına da ona da verir misin diyor, o da mutlu olsun. Paylaşmayı unuttu çocuklarımız. Biz unuttuk daha doğrusu. Çünkü şöyle düşünüyoruz. İhtiyacı olan insan kalmadı. Öyle zannediyoruz. Aslında ihtiyacı olan insan çok fazla var.
0: Öyle belki. Mi zannediyoruz? Önce benim isteklerim deyip önce
1: tabii,
0: kendimizi önceliyoruz.
1: Tabii önce kendi isteklerimiz olsun tabii ki. Ben 7. marka çantamı almalıyım ki benimki tamamlansın. Sonra bir başkasına evet bir
0: Gazze
1: şeyler
0: için para gönderebilirim ya da bir kurban
1: evet,
0: bağışı
1: evet,
0: yapabilirim.
1: Evet, kurban bağışı yapayım. Gazze için yapayım ya da gördüğüm biri için de. Yani hani bu şeyde de söyleniyor ya Ramazan yardımlarında gidip özellikle işte kendimiz bildiğimiz makarnaydı, şuydu, buydu. Yani yemek isteyeceği daha özel bir şey olabileceğini düşünmüyoruz. Ben yine onu Gazze'li annelerde görmüştüm. Sonra hatta arkadaşlarla Doktor Şeyma Denli Yalvaç var, Doktor Reyda Şıklaroğlu. Dedik ki önce ne kadar aslında benciliz. Anneler çocuğunun yarısını Gazze'de bırakın. Eşi işte şey olmuş, ayağını ampute etmişler. Anne gelmiş onunla birlikte, iki yaralı çocuğunu da getirmiş. Ama anne takmış takıştırmış böyle. Kolunda bileklikleri falan var. Biz tabii Türkiye'deki yaşanmışlıkla ve o mantıkla hani senin derdin mi şimdi? Tek derdin bilezik. Nasıl kötü bir şey bu ya? Sonra dedik ki biz nasıl böyle düşünebiliriz?

0: Bu kadın 4 tane çocuğunu Gazze'de bırakmış. 2 çocuğu kendinle, eşi hala hastanede ve hayata tutunmak için bir şey arıyor. O hayata tutunmak da onun için artık belki kolundaki bir bileklik ya da şey. Ama sonra dedi ki biz o kadar kötü olduk ki insanların artık en ufak bir sevincinde şöyle düşünüyoruz. Zaten ihtiyacı yok, zaten gerek yok. O yüzden benim daha çok olsun, ben daha mutlu olabileyim. Ama sonsuz mutluluk insanı sonsuz mutlu etmiyor, onun farkına varamadık.
1: Dünyaya sonsuz mutluluk için gönderilmediğimizi galiba atlıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Peki bunu hem bir öğretmen olarak düşündüğünüzde, hem bir anne olarak, hem de bir sosyal çalışmalarda gönüllü bir hanımefendi olarak düşündüğünüzde, biz yetişirken toplumun iyiliği, işte ümmetin hayrı diye büyük ideallerle büyüdük. Ama ve lakin bugün çocuklarımıza bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Boykot olan kolayı içme alternatifi var derken bile bir bakıyoruz arkadan belki alınmış olabiliyor. Bunu bile anlatamazken biz nerede hata yaptık, bu hatadan nasıl kurtulacağız?
0: Şöyle bir kongreye katılmıştık sene içerisinde. Siyonizmle ilgili, antisiyonizmle ilgili bir kongreydi. Orada başörtülü bir hanımı gördük abdest aldığımız yerde. Dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Gençten de kızlar var böyle kefiyeli, yabancı üniversite öğrencisi, çatpat Türkçeleri var, onlara soruyor. Dediler ki ya işte biz antisiyonizm kongresi için buraya geldik. O konuda ya dedi hiç de bir şey olmuyor dedi. Bak dedi ben de dindar bir insanım dedi. Bir şey o almamakla, boykot yapmakla hiçbir şey değişmiyor ki dedi. Biz hala böyle düşün. Çocuklar çok daha duyarlı. Bakın kesinlikle. Çocuklar bir yerlerden hasbelkader bir şeye denk geliyorsa bu boykot diyor, bunu alma. Ve marketlerde böyle çokça karşılaştım ben. Hayır anne bunu alamayız diyen çocuk. Anne diyor aman alırız ne olacak. Yani dini hassasiyetleri olan birinin bu konuda çok daha dikkat etmesi lazım. Boykota çok daha dikkat etmesi. Yani şey var ya hani son zamanlarda klasik bir söz. İçmezsen ölmezsin ama içersen ölürler. O asitli içecek evet içmezsen ölmezsin, hatta sağlığına faydası dokunur. Ama sen içersen ölecekler. Bir arkadaşım söylemişti çok da güzel, eşi demiş ki ya demiş deterjan da böyle beyazlatmıyor diğerleri gibi. O da şöyle demiş, senin beyazların daha beyaz olacak diye Filistinli çocukların bembeyaz kıyafetleri kana bulanacaklar. Bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Yani boykot bir ürün alırken sıra bize gelecek. Ya bugün sadece Gazze değil o. Sıradakileri söylediler, dediler ki sırada sizler varsınız ve Siyonizmin mantığı bu. Ne olacak hani ben görmeyeceğim mi diye düşünüyorum. Benim çocuğum görecek. Önemli değil mi çocuğumun görmesi? Benim torunum görecek. Önemli değil mi torunumun görmesi? Biri görecek bunu ve bu adamlar bunu vaat edilmiş bu onlara. Öyle kabul ediyorlar. Bunu torunuma yaşatacağım ben bugün aldığım bir boykot ürünüyle. Lanetli içeceği içmesem bir şey olmayacak belki ama o lanetli içeceğin laneti bir sürü kuşağa tesir edecek. Şimdi nerede hata yapıyoruzu düşünürken yine kendimizden bir örnek verecek olursak bir arkadaşım şöyle gelmişti bana. Dedi ki Hatice hocam dedi ya dedi sana bir şey danışmak istiyorum. Buyur dedim ben de. Dedi ki ben dedi adı da böyle mütedeyyin bir isim. Dindar bir ailenin koyduğu belli. Ben dedi ateist oldum dedi. Ama dedi benim dedi 5 yaşındaki oğlum dedi bana Allah'ı soruyor dedi. Ben dedi ona ateist olduğum için dedi nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ve istiyorum ki aslında ateist olsun. Dedim ki hayır istemiyorsun. Neden istemiyorum dedi, istiyorum. İstemiyorsun çünkü bu soruyu bana soruyorsun dedim. Ve şunu düşünmen lazım. Sen İslamiyet'i öğrenmiş bir aileden gelmişken bir takım bir şeylerden dolayı ateist olmaya karar verdin. Ama sonra bir gün zorda kaldığında diyeceksin ki Allah'ım sen varsın ve ben sana dönmek istiyorum. Ama 5 yaşındaki çocuğuna bunu vermezsen o çocuk ileride zorda kaldığında dönebileceği ve sarılabileceği manevi bir gücü hiçbir zaman olmayacak.
1: Düşen bir uçakta inanmayan kimse bulunmaz.
0: Evet, evet, evet. Uçak düşene kadar herkes

0: ateist olur diyorlar.
1: Kıymetli hanımefendiler, konuğumuz eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'la biz çocuklarımızı yetiştirirken nerede hata yaptık ve dost doğru yetiştirmek için başka neler yapabiliriz konusunda sohbet etmeye devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
6: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Program konuğumuz Hatice Çakır Ermiş Hanım'la birlikte uzman bir eğitimci olarak çocukların dünyasından bahsetmek istiyoruz ama burada çocukların dünyasını kuran biz yetişkinlerin nasıl olması gerektiğinden daha çok bahsediyoruz aslında. Şanlıurfa'da ve maalesef Kahramanmaraş'ta yaşadığımız üzücü olaylardan sonra çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini bir kere daha gördük. Hatice Hanım'la kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hatice Hanım, son yıllarda akran zorbalığı okullardaki çok büyük sorunlardan birisi haline geldi. Evet. Hepimiz okuyan bir çocuğu varsa mutlaka bir olayı ya duyuyoruz ya çocuğumuz yaşıyor ya bir şekilde bununla hemhal oluyoruz. Belki de sorunun çözümüne ilk o zorbalık çıktığında başlasaydık bugün bu duruma gelmeyecektik. Zorbalıkla ilgili bir kişinin, bir çocuğun yaşıtı ya da daha küçüğünün incitmekten incinmesi haline nasıl getireceğiz evlatlarımızı?
1: Şimdi ben aynı zamanda masallar anlatıyorum. İstanbul İlmi Eğitim'de İstanbul Masal Okulu'nun koordinatörlerindenim. Ben ailelere şunu söylüyorum. Yani ben okula başlamış ana sınıfından tutun da lise kademesine kadar her yaştan çocuğa masal anlatıyorum. Ve diyorum ki çocuğunuz ilk masalını benden dinliyorsa çok büyük bir kayıp. Çocuklar ilk masalını benden dinlememesi lazım. Çocuklar ilk masallarını aile büyüklerinden dinlemesi lazım. Niye? Orada görmesi lazım masal üzerinden verilecek telkini. Arkadaşına nasıl davranması gerektiğini, paylaşmayı nasıl öğrenmesi gerektiğini, birine bir kötülük yaptığında karşılığının muhakkak olacağını, iyilerin hep ödüllendirileceğini, kötülerin de cezasını göreceğini. Ama biz şöyle bir yanlışa da düştük. Yani Allah korkusu kavramını da kaybettik ve çocuklara Allah korkusu kavramını vermeyelim.

0: yerine Allah'tan çocuklar korkmasın, Allah'ı sevsinler dedik. Ama Allah'ı sevdirmek adına da pek bir şey yapmadık. Allah korkusunu vermediğimiz gibi. Şunu bilmek lazım. Bir kere küçücük çocuğumuzu sobadan korumak istiyorsak eğer, gidip ateşe dokunacaksa, ona bir uyarıyoruz, iki uyarıyoruz onu. Sonrasında da ne diyoruz? Hayır, elleyemezsin ve kızmaya başlıyoruz. Bu anneyi kötü yapmıyor. Hatta anne görevini yaptığı için, çocuğu ihmal etmediği için değerli de kılıyor. Şimdi Allah-u Teala da kötünün cezasını vereceğini çocuğa bildirmek lazım. Allah'tan korkmanın gerekliliğini çocuğun bilmesi lazım. Evet, annem nasıl beni seviyorsa Allah da beni seviyor. Ama Allah da cezasız hiçbir şeyi bırakmaz, hiçbir kötülüğü. Çocuğa bunu da öğretmek lazım. O yüzden çocuk birine bir zarar verirken, bir arkadaşına zorbalık yaparken, bir kediyi taşlarken, bir büyüğüne bir yalanı söylerken şunu düşünmesi lazım. Yani annem nasıl kızarsa Allah da bundan memnun olmaz. Allah'ın beni sevmesi için evet güzel şeyler yapmalıyım. Ama kötü şeyler de yapıyorsam bunun bir cezası olabilmesi lazım. Olması lazım. Çünkü insan fıtratına aykırı. Kötülüğün cezasız kalması demek insanın her şeyi yapabilmesi demek. Böyle bir dünya hayal edebiliyor muyuz? Böyle bir dünya düşünebiliyor muyuz? Cezasız kalabilecek bir dünya.
1: Ancak distopyalarda korku filmi oluyor.
0: Evet, ve o distopyaları bizim hayatımız haline getirmeye çalışmaları da çok ilginç. Başarılmak istenen de bu. O zaman bence bütün hani her şeyi de toplayıp Hatice Hocam dine bağladınız diyecekler şimdi de.
1: Ama hayat dine bağlı.
0: Evet, öyle. Ben hatta şöyle diyorum, konu konuyu da açıyor ve dağılsın da istemiyorum ama şunu da söylüyorum. Yani kötü de bir tabirdir Amerika'yı yeniden keşfetmek. Ya aslında Allah-u Teala yaratmış ve şifresini bildiği, prospektüsünü yazdığı insanı dünyaya göndermiş. Prospektüsünü de yanında Kur'an-ı Kerim olarak göndermiş. Başka bir şeyi arayıp bulmayla uğraşmanın bir mantığı yok. Ama biz ilimde, bilimde, bambaşka yerlerde insanın fıtratını yeniden çözmeye çalışıyoruz. Ve bu insanı nasıl yetiştirelim, ne yapalım? Yahu Allah-u Teala yazmış ve sana demiş bunlar. Başka bir şey arama. Sadece bu yapılanı uygulamaya çalış ve uyguladığın zaman karşılığını da benden bekle. Başka bir şey değil. Ama biz az önce söylediğim gibi o kötü tabirle Amerika'yı yeniden keşfetmek için kulağımızı yandan tutacağımız yerde kafamızın üstünden dolandırıp tutmaya çalışıyoruz. Şunu da gördük. Bu Epstein olaylarından sonra, Epstein mi neyse artık, o olaylardan sonra şunu da gördük. Batılı ya da ilimde bilimde fende gittiğini, ilim demeyelim ona da, bilimde çok ileride olduğunu gördüğümüz adamların hangi pisliklere bulaştıklarını gördük. Ya ben şöyle diyorum, herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Herkes. Şu dakikadan sonra hiç kimse inanılacak gibi değil. Hiç kimse güvenilecek gibi değil. O yani Allah'ın kelamının dışındaki her şeyden uzaklaşıp o minvalde çocuklarımızı kolumuzu kanadımızın altına almamız lazım, bir tavuk misali.
1: Muhafazakar aileler olarak aslında bunu hep yapmaya çalışmadık mı? Yani çocuklarımız zaten hani uzman, tırnak içinde uzmanlar, aman sakın cehennemi anlatmayın çocuklara. Tabii ki okul öncesinden bahsetmiyoruz ama ergenlikle birlikte yetişkinliğe geçtiğini varsaymamız gereken, evet, çocukları, evet, biz ilkokulda, ortaokulda olumsuz hiçbir şey vermeden yaşatmaya çalışırken, hayatı toz pembe yaşatmaya çalışırken bir bakıyoruz minik narsistlerle dolu etrafımız.
0: Evet. Şöyle de bir şey var Özlem Hanım. Yani bugün işte atıyorum çocuk 15 yaşına gelmiş, diyor ki ben kural koymaya başlayacağım. Hayır, o kuralı peyderpey zaman içerisinde koyacaksınız ki 15 yaşına geldiği zaman bütün her bir şey birbirinden kopmayacak ve aileler birbirinden kopmayacak. Ha bu şu demek de değil, yani sabah kalktık, sabah namazına kaldırdık, ondan sonra haydi şöyle yapacaksın, böyle gideceksin diye de değil. Orada dönüp Peygamber Efendimiz'e bakmak lazım. Ne yapmış? Ne etmiş? Nasıl sevmiş?
1: Sevdirmenin usulünü öğrenmiş.
0: Evet.

0: Ben şunu hep ailelere, velilerime de çokça söylerim. Çocuklar müthiş bir sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve ben bunu lisede öğretmenlik yaptığım dönemde de çok hissediyordum. Şimdi masal anlatırken ana sınıfındaki çocuklarda da hissediyorum. Sizden bir enerji aldığı zaman gelip sarılma gereği hissediyor. Ki ben fıtraten ve mizacen yüzüm böyle sert bir insanım ki... O durumda bile gelip bana sarılma gereği hissediyor minicik çocuklar. Lisedeyken de öyleydi. Sonra velilere diyordum ki ne olur çocuklarınıza sarılın. Evet, dini anlatın. Kötünün cezalandırılacağını bilsinler. Ama sizin onlara sonsuz bir sevginiz olduğunu bilsinler. Ve bunu Allah için yaptığınızı da bilsinler. Allah'ın emanetlerini gene Allah'a emanet etmek gerektiğini ve ona emanet olarak sahip çıktığımızı da bilmeleri lazım. Yani evet, seni bana Allah verdi, benim için çok kıymetlisin ama bütün hayatımızı da seni bana veren, beni sana bahşeden Allah için de düzenlememiz lazım. Ve bu bağlamda da ben senin her zaman yanındayım, destekçinim ve seni bana verdiği için de sonsuz seviyorum ben seni. Sen de çocuğunu böyle yetiştireceksin, bu bir de örnek. Neslin devamında, kendi çocuğuna bırakacaklarında birbirimize böyle kenetlenmemiz ve bunu sadece kendi çocuğumuzda değil, komşunun çocuğunda da, etrafımızdaki çocuklarda da. Niye? Bizim çocuk ne kadar mükemmel yetiştirirsek yetiştirelim, ne kadar iyi bir çizgide çocuk yetiştirdiğimize inanırsak inanalım, karşılaşacağımız insanlar başkalarının çocukları olacak. Yani şunu diyemem ben, ya ben mükemmel çocuklar yetiştirdim çok şükür, bu işi savdım, unumu eledim, eleğimi de astım diyemem, dememeliyim. Beni komşu teyze olarak hatırlayacak çocuk da diyecek ki, ya bir tane Hatice teyze vardı, bize masalları anlatırdı, bize şöyle yapardı, bize şunu telkin ederdi, şöyle bir duruşu vardı, çok doğruydu, adalet karşısında asla başka türlü düşünmezdi ya da eğilip bükülmezdi. Bunu göstermek lazım. O komşu teyzeyi olabilmek, komşu amcayı olabilmek lazım. Benim sistemde Mehmet amca var. Mehmet amca her namaz vakti namaza gider. Dönüşte de çocuklara gülümseyerek selam verir. Ve bütün çocuklar aslında Mehmet amcanın namaza gittiğini bilirler. Ve oradan döndüğünü bilirler. O çocukların da bütün hayatını o birkaç bir dakikalık ya da birkaç saniyelik süreler... Çocukların zihninde ömrü billah yer edecek. İşte o namaza giderken ki Mehmet amca olabilmek lazım diye düşünüyorum. O zaman zorbalığın da önüne geçeriz. O zaman nesli ihya edebileceğimizi anlarız. Sadece kendi çocuğumuz noktasında kaldığımız zaman bu bencillikten ötesi olmuyor maalesef.
1: Çok sevdiğimiz yavrularımızı sevgimizle o zaman boğmaktan kurtarmanın formülünü verdiniz.
0: Evet, evet. Yani hem çok seveceğiz hem de bir disiplinde yaşatacağız. Çünkü disiplinsiz olan çocuğun mutsuz olduğunu da görüyoruz. Çocuğun bir disiplin üzerine hayatını devam ettirdiği zaman, bir rutini olduğu zaman daha kıymetli olduğunu farkına da varıyoruz. O yüzden Allah'ın emirleri çerçevesinde ama dünya hayatından izole ederek de değil. Hani bu şu demek de değil. Herkesin telefonu var ama sen bana telefon vermiyorsun. Herkesin her şeyi var ama sen bana şunu sağlamıyorsun. Onları da sağlayarak ama o bilinci de yetiştirerek. Mesela oğlum üniversiteye gittiği zaman daha bu boykot şeyleri yokken bir TV kanalı abonesiyiz. Kızım ortaokula geçecek. Oğlum dedi ki bu TV kanalına artık abone olmamamız lazım. Çünkü ben o bilinçteydim ama kız kardeşim o bilinçte olacak mı bilmiyoruz henüz. Biraz daha o aşamayı geçmesi lazım.
1: Abisi bunu söylüyor.
0: Evet, abi bunu söyledi ve biz kanala abone olmayı bıraktık. Seyrettiğimiz dizilerimiz falan vardı. Hepsi yarım kaldı. Kalsın dedik. Önemli değil. Çünkü abinin söylediği de çok kıymetli bir şeydi. Gerçekten de o gün sonra zaten boykot olduğunu 7 Ekim'le birlikte anladıktan sonra zaten kanala bir daha asla abone olmadık. Pek çok kanala da olmadık. Hiçbir kanala olmadık daha doğrusu. Ve o bilinçte çocuklar yetiştirebilmek yasaklayıcı değil. Yani bunun bize bir faydası yok. Bunu bizden götürecekleri daha fazla. Ve işte abi ise abinin örnek olması küçüğüne. Abla ise abinin, kuzenlerin örnek olması. Ama işte bunu...

0: içinde ne yapmak lazım? Ben hayat devam eden bir eğitim süreci, arkadaşımla da paylaşmalıyım. Arkadaşım da benimle paylaşmalı. Ben ona bir şeyler katabilmeliyim, o da bana bir şeyler katabilmeli. Hayatı böyle idame ettirebilmek, böyle çevirip toparlayıp bitirmek zorundayız, sonuna gelmek zorundayız ve başkalarına emanet etmek zorundayız. Bizden öncekilerin yaptığı gibi. Eğer onu yapmıyorsak işte orada sıkıntı var ve bunun hesabını da Allah bize de sorar. Ey Hatice Çakır Ermiş der yani. Sen madem bunu biliyordun, böyle de uğraştın, kendini, hayatını ihya ettin. Çevrendekiler neredeydi? Allah muhafaza.
1: Komşu teyze, komşu amca olmayı.
0: Öğretmen olabilmek. Ya Ayla öğretmeni de şimdi anmak lazım bu vesileyle. Allah rahmet eylesin. Aman. Allah şehadet kabul etsin. Şehadetini kabul etmiş olsun inşallah. Öğrencilere siper olabilmek başka bir şey. Hep bunu söylerim. Yani öğretmen için işe gidiyorum demez öğretmenler. İşe gitmezler. Okula gidiyorum derler. Hatta benim kızımın bir videosu var, küçükken bir şey yapıyor, bana diyor ki bunu çocuklarına götür. Çocuklarım benim okuldaki öğrencilerim. Yani sonradan videoyu izlerken bunu fark ettim. Bunu çocuklarına götür dediği şey, bir havucu kesmiş, şekil vermiş. Onun kıymetli bir şey olduğunu düşünüyor ve çocuklarına götür. Çocukları benim çocuklarım, okuldaki çocuklarım ve onu çocuklarım olarak kabul etmiş öğrencilerimi. Öğrencilerine götür demiyor bana. Öğretmen olabilmek de bunu gerektiriyor. Yani bazen her çocuk aynı şansla dünyaya gelmiyor. Şunu hep söylerim. İnsanlar çok iyi evlilikler yapmışlarsa çok güzel bir şey. Anne baba da aynı kafadaysa, aynı doğrulara inanıyorlarsa çocuklarını bir araya gelip çok güzel yetiştirebilirler. Bu mükemmel olan ve herkesin olmasını isteyeceği bir şey. Hadi o olmadı. Derim ki idraki güçlü bir anne çok iyi bir şeydir. Baba öyle olmasa bile. Hadi o olmadı diyelim. İdraki güçlü bir baba, anne olmasa bile o evi, o yuvayı, o çoluğu çocuğu çekip çevirebilir. Ama ikisine de ait, ikisine de sahip olmayan çocukları biraz daha şanssız görüyorum. Ha onlara da Rabbim başkalarını çıkarıyor karşılarına. Çok güçlü idrakta bir öğretmen, çok güçlü idrakta bir teyze, bir komşu, bir abla, bir abi karşılarına çıkabiliyor. Rabbim İnşallah karşısına güzel insanlar çıkanlardan eylesin herkesi. Bazen evet onlara üzüldüğüm zamanlar olur, böyle öğrencilerim küçük yaştayken ya işte annesi ve babası tarafından şanssız olduğumu düşünürüm. Ama yıllar sonra bir bakarım ki karşısına bambaşka bir şey çıkmış. Ve bana döner, Hatice hocam ya biliyor musunuz şöyle oldu. Ya da işte ne bileyim, anne babadan çok yüzü gülmemiştir ama çok hayırlı bir eşle karşılaşır. Ve der ki hocam ya o yıllar evet öyleymiş ama ben onları hani kabul ettim. Kader de böyleymiş. Kaderi kabul etmek ve şükredebilmeyi çocuklara öğretebilmek de çok önemli. Yani kadere razı olmayı öğretebilmek de çok önemli. Evet kaderim böyle ama bu hep böyle de gitmez. Rabbim bir yerde güldürür, bir yerde ağlatır. Herkesin dünya imtihanı böyle. Belki 7 Ekim'e kadar hani böyle Doğu Türkistan'ı da duyuyorduk, Gazze'yi de, Filistin'i de duyuyorduk ama çok hani bu kadar bu görüntülerle hemhal olmam, bu kadar içimize işlememişti. Bu kadar büyük bir soykırım olabileceğini asla düşünmemiştik. Ama o noktadan sonra gördük ki evet çok büyük bir soykırım var ve insan aslında kendi coğrafyasında çok mutluyken, ekmeği varken, işi varken, elhamdülillah pek çok şeye sahipken de mutsuz olabiliyormuş. Bugün hepimiz Müslüman kardeşlerimiz için mutsuzuz ve ben bazen şöyle diyorum, bir şeye mutlu oluyorum çok fazla. Ya diyorum ya bir şey vardı ya, benim bir sıkıntım Gazze'ydi. %100 mutlu olunmayacağını da öğrenmiş olduk ama bir taraftan da Gazze'lilerden her şeye rağmen hayata ve imana tutunmanın çok gerekli olduğunu da görmüş olduk.
1: Hani hep deriz ya, Allah iyilerle karşılaştırsın. Hmm. Evladım, Allah karşına iyi insanlar Amin. Çıkarsın. Bir yandan da bizim de başkalarının karşısına çıkan iyi insanlar olmamız gerekiyor ki bizim
0: önce iyi bir doktor arıyorum. İyi doktorlar için işte çok büyük ve paralı hastanelerde isimler var. İşte şu var, bu var falan filan.

0: Ailem, eşim, dostum, herkes şey diyor. Parayı düşünme. Parayı düşünme. Ama ister istemez düşünüyorsunuz tabii de. O süreçte böyle internette gezinirken bir doktorla karşılaşıyorum. Samsun'dayım ve doktor internete kendi profesör doktor kendisi internete telefon numarasını koymuş. Telefon numarasına WhatsApp'tan yazdım. Durumu anlattım. Ve cevap yazdı bana. O sırada kız kardeşim de diyor ki abla hayal görüyorsun. Yani çünkü o süreçte bir sürü profesör doktora gitmişiz, bir sürü paralar vermişiz ve hiçbiriyle asistanıyla görüşmeden selam alıp veremiyorsunuz o derece. Sonrasında doktor beni hemen aldı. Hemen ameliyat günü verdi. Devlet, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Pendik Devlet Hastanesi'nde bir doktor bu. Sonra dedim ki Rabbim her şeyin karşılığını bir şekilde karşımıza çıkarır. O iyi insan o doktordu. Ve sonra öğrendim ki başkaları anlattılar. Dediler ki Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne ülkenin dört bir yanından ameliyat olmaya gelen insanlar var.
1: Yıllarca sıra
0: Evet.
1: bekleniyor.
0: O insanların ailelerin cebine para koyup gidiyormuş bu doktor. Ki orada mağdur olmasınlar, ihtiyaçları olmasın. Ve sonra dedim ki işte dünya bu iyiler yüzü suyu hürmetine dönüp duruyor. Ve onların yüzü suyu hürmetine hani artık çok bıktık bu kadarı da olmaz dedi.
1: Zulme, bunca
0: Evet,
1: zulme karşı
0: evet,
1: dünya
0: evet
1: dönüyor
0: nasıl
1: denir ya.
0: dönüyor diye düşünüyoruz ya. İşte o iyiler hep var. O iyilerden ben nasıl olabilirimi düşünmek lazım. Bir de şundan beri olmak lazım. Ucuz kurnazlıklar. Bazen bunu İslamiyet'e uydurarak da yapıyoruz Özlem Hanım. Çok yazık. Bu bir Yahudi tavrı aslında. Kudüs'e gittiğimde bunu öğrenmiştim. Yahudiler Şabat'ta ocak açamıyorlar, elektrik kullanamıyorlar, elektrik düğmesine basamıyorlar falan. Rehberimiz bize şöyle demişti hocamız. O günlerde Filistinli komşularının çocuklarını çağırırlar. Allah bunu günah addetmiş ve düğmeye basmaman gerekiyor. Bir din kuralıysa. Komşusunu Filistinli çocuğunu çağırıyor, ocağını yaktırıyor. Doğal olarak kendi asla o şeyi yakmıyor. Düğmeye bastırıyor, ışığı açtırıyor, televizyona bastırıyor, televizyonu açtırıyor, her neyse. Ve böylece ne diyor? Ya Rabbi ben yapmadım. Ben elimi sürmedim. Ben hiçbir şekilde o günaha girmedim. O gün şunu düşündüm. Bizler Müslümanlar olarak hangi Yahudi kafasıyla yaşıyoruz acaba? Hangi şeyi kuralına, kılıfına uyduruyoruz acaba? Neyi? Aa, bunu da Allah. Evet, aslında ben onu öyle yapmadım. Ben onu öyle etmedim. Atıyorum bankadaki sıra kuyruğu alıyorum ama bir yolunu buluyorum, öne geçiyorum. Hangi ucuz kurnazlığım? Trafikteki hangi ucuz kurnazlığım? Bu ucuz kurnazlıklarımızı da çocuklar bizden öğreniyor. Ama diyor annem dindar, namazını kılıyor. Ama burada da şöyle bir akıllılık yaptı.
1: Hapkinebilir, zorbalık
0: Evet,
1: yapılabilir.
0: yapabilir. Yani annem de arkadaşına şöyle bir şey yaptı, söyledi. Burada da böyle bir anne onu bir de eşine anlatıyor belki evde. Ya böyle böyle bir şey yaptım. Ama bu da böyle. Ben de bunu böyle yaptım. Hak ettiğimi düşünüyorum. Bir arkadaşım şey demişti. Otoparktan içeri gir. Otopark parası verme. Hemen çıkacağız dedik. Oturdun, çıkmadın. Burada karşıdakini mi kandırıyoruz, kendimizi mi kandırıyoruz? Yahudiler gibi. O yüzden her şeyde şunu göz ardı etmemek lazım. Benim hangi hareketimi İslam adamı altında yapıyorum ama Yahudi gibi davranıyorum. Allah korusun.
1: Allah
0: Allah
1: korusun.
0: affetsin. Evet, böylece iyi insan olunabileceğini düşünüyorum. Yani aslında İslam'ın bizden beklediği, peygamberimizin dediği gibi işte doğru
1: Elinden,
0: insan olur.
1: dilinden
0: Evet,
1: hiç
0: emin
1: kimsenin zarar görmediği
0: olabilmek.
1: emin.
0: Evet, o insan. Yani bu Müslümansa, Yahudisi de, Hristiyanı da, dinsizi de, ateisti de şunu desin. Ya bu insandan zarar gelmez. Bu insan adaletten asla şaşmaz. Gerçek Müslüman o Müslüman işte. Biz gerçek Müslümanlığı yaşayabilirsek bunu çocuklarımıza verebileceğiz. Yoksa yarım yamalak işte namazımızı kıldık, orucumuzu tuttuk.

0: bunları da yaptık, her şeyi hallettik değil. Duruşumuz ne? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne söylüyoruz? Mazlumun yanında mıyız? Yoksa hiç görmemezlikten mi geliyoruz? Görmüyor muyuz? Görmezlikten gelip geçip gidiyor muyuz? Hiç bahsetmiyor muyuz? Bana ne mi diyoruz? O zaman çocuk da bizden hiçbir şey almayacaktır. İyi insan olmak için bir çaba göstermeyecektir. Önce biz iyi insan olacağız. Adaletsizliğe karşı geleceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız. Bir arkadaşım şey demişti. Bir olay yaşadık. %100 bir haksızlık var ve hiç kimse sesini çıkarmıyor. Herkesin içerisinde gittim, dedim ki bu böyle olmaz. Yaptım deyip yapamazsınız. Ama bunu hiç hani arkasından konuşarak, ederek, giderek demedim. Arkasından konuşan arkadaşlarımızdan hiçbiri destek çıkmadılar bana. Sağ olsunlar. Sonra bir arkadaşım geldi, dedi ki ya Hatice hocam, dedi, ben dedi inanamadım. Ben dedi böyle bir şeyi hayatta günlerce benim uykuma gözüm uyku gözüme girmedi. Çünkü siz nasıl bunu çok etkilemedi mi sizi? Dedim ki evet, bir insana bir şey söylemek beni etkiledi. Ama bir kişinin çıkıp doğruyu söylemesi gerekiyordu. O bir kişi ben olduğum için de ayrıca mutlu oldum. Herkes karşı gelebilir. Herkes karşıda durabilir. Hiç önemi yok. Hani rızkı veren Allah, çok şükür. İyi ki kimseye bizi muhtaç etmiyor. İyi ki Allah var. İyi ki ölüm var. Ölümü de öldüren Rabbe şükürler olsun diyor Necip Fazıl. İyi ki Allah var ve bunların hepsi bir gün bunların hepsinin hesabı sorulacak. O yüzden doğru bilmek ve doğrunun karşısında da dimdik durabilmek çok kıymetli. Çocuklarımızın da bunu görmesi lazım. Yani böyle pasif Müslümanlar değil. Müslümanım, namazımı da kıldım, işime de gidiyorum. Şeyi de görmezlikten geliyorum. Böyle değil, böyle değil. Sesimi çıkarıyorum. Bir duruşum var. Az önce dedim ya, infak edebilen. Küçücük yaşında çocuğu tutup dernekle birlikte, bir kurumla birlikte bir yere götürebilmek, bir camiye götürmek. Yani her gün camiye götürmediğiniz ya da çocukluğunda camiye götürmediğiniz bir çocuğun 15 yaşından sonra camiye gitmesine, artık sana cuma farz oldu, camiye gideceksin demek kadar büyük bir saçmalık yok. Bunu önce bizde görecekler. Annem babam dik duran insanlardı. Annem babam parayı hesap etmeyen insanlardı. Rızkın korkusunu yaşamayan insanlardı. Bunu görmek lazım. Zengin olmak demiyorum bakın. Ve gerçekten dünyada açlıktan ölebilen çok az insan var. Afrika'dakilere bile bir şekilde Rabbim rızkını gönderiyor. Orası bizi ilgilendiren bir şey değil. O kısma bağlı kalmamalıyız. Yıllarca öyle yetiştirildik. Öyle onun için okumamız gerektiğini düşündük. Ama baktık ki Rabbim okuyup bir meslek sahibi olanlardan daha fazla rızık verdi başkalarına. Bunu da bize gösterdi. Dedi ki bak, böyle de bir hayat var. Bunu da sana gösteriyor. O zaman bizim endişemiz rızık olmaması lazım. Bizim endişemiz millet ne der olmaması. Bizim endişemiz dışlanırım korkusu olmaması lazım. O zaman çocuğumuz zorbalanmaz. Zorbalansa bile umrunda olmaz. Ben doğruyu biliyorum. Doğrunun tarafındayım. Ha belki ezilecek. Ezilmeyi de görecek. İşte o zaman diyeceğiz ki bak, seni nasıl zorbalıyorsa İsrail de Filistin'i böyle zorbalıyor. Aynı şey. Oradakilere bir de bomba atıyor diyebilmek lazım.
1: Hatice Hanım, programımızın son dakikalarına yaklaşırken çok kısa bir zaman önce yaşadık. Evlatlarımızın şehadet haberlerini duyduk. Üzüldük ve milletçe üzüldük. Şimdi maalesef ki insan olmamızdan kaynaklı unutma hastalığımız var. Ve çok hızlı modern çağ akışı içinde unutabiliyoruz. Bu olaydan kendi payımıza nasıl bir ifade çıkaralım ki hayat boyunca bunun bir katkısı olsun bize.
0: Şunu görmek lazım. Hani hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desek, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek diyor Mehmet Akif. Yok hadi geri yapalım dersen bir Süleyman, bir de Sinan gerek. Nereden Süleyman'ı, nereden Sinan'ı bulacaksınız bir zaman sonra? Şimdi aile öğretmeni o güne geri dönüp tekrardan geri getirebilmek mümkün değil. Ya da o çocukları geri getirebilmek mümkün değil. O insanların hayatında kalıcı bir hasar bıraktı. Karşı taraftaki çocuk. Ve aynı çocuk kendi ailesinde de hasar bıraktı. Neyi yanlış yaptım diye karşı tarafta da bir öğretmen var. Edebiyat öğretmeni annesi çocuğun. Ve bütün bir hayatları katil bir çocuğun anne babası olarak geçecek bundan sonra.

0: Alarını çekseler bile. Şimdi her iki tarafta da olabiliriz. Aile öğretmen tarafında da olsak, diğer taraftaki anne babanın yerinde de olsak, bu bizim için çok büyük bir imtihan. O yüzden Rabbim böyle imtihanlarla asla kimseyi imtihan etmesin. Amin. Ama bunu da asla unutmamak lazım. Şöyle dememek lazım. Bu birilerinin başına geldi ve benim başıma gelmez dememek lazım. Konuşmamızın başında demiştik. Çok uzaklarda, Amerika'da oluyor böyle şeyler. Hani masallarda bazen anlatıyoruz ya. Uzak ülkelerin birinde. Artık uzak ülkelerin birinde değil. Bunu gördük, yakinen yaşadık. Ve bundan sonrası için de her zaman tedbirli olmak lazım. Dijital hayat hayatımıza girdi. Dijital siyonizm çocuklarımızı esareti altına almaya devam ediyor. Unutursak, hani bir dizide, bir filmdeki replikti. Uyursan ölürsün. Unutursan ölürsün. Unutursak öleceğiz. Unutursak çocuklarımız böyle bir kaosun içerisine düşecek. Unutamayız. Çevremiz için de unutamayız. Torunlarımız için de unutamayız. Bu artık bizim yaşadığımız bir şey ve bu bir tesadüf değil. Allah bize bunu iş olsun diye göstermedi. Bunu tanıkları iş olsun diye olmadık bizler. Bu tanıklığın bir sebebi var. Buna hepimiz şahit olduysak, bundan almamız gereken dersler var. Bundan öğrenmemiz istenilen bir şeyler var. Böyle bakabilmek lazım. Neyi görmem lazım? Bundan sonra hayatımda neyi değiştirmem lazım? Kendi çocuklarımda ve çevremde ne yapmam lazım? Böyle hareket edip bütün hayatımızı bu minvalde düzenlememiz lazım diye düşünüyorum.
1: İnşallah düzenleyenlerden ve dost doğru olanlardan Amin. Oluruz duasıyla bugünkü programımızın nihayetine eriyoruz. Program konuğumuz eğitimci Hatice Çakır Ermiş Hanım'dı. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım.
0: Ben bugün çok teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Misafir ettiğiniz için, söz hakkı tanıdığınız için ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli hanımlar, yeni bir programda görüşünceye dek Rabbimize emanet olunuz.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara

İnsanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından konuşmaz, onun konuştukları kendisine vahyedilen şeydir. Necm 53 Taksim 3 ve 4. Size Rabbiniz katından hakla bir elçi geldi. Nisa 4 Taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, "Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun." Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi gerek mucize delili gerekse icmaa göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hazreti Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediğidir. Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi-i Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hazreti Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyici ve okuyucu, Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki

bu şekilde nazil olmadı diyerek itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispete güvenilir olan tek rivayet şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadistir. Ebu Bekir el-Bezzar şöyle söylemiştir. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi şubeden tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Sa'id bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi şubeden rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak, Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı. Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hazreti Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hazreti Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hazreti Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in kendisini uyarması gibi anlatılan olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri kendi isteğiyle yahut yanılarak dile getirdiğini iddia etmek de küfürdür. Hazreti Peygamber anlatılan tüm şaibelerden masum ve korunmuştur. Buraya kadar anlatılanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe dair söylediği sözlerle alakalıydı. Vahye dayanmayan, ahiret hayatı ve dini hükümlerle alakası olmayan ve tebliğ etmekle yükümlü tutulmayıp dünya işleriyle ilgili sözlere gelince, Peygamber Efendimiz dünyaya dair söylediği sözlerde de yalandan korunmuştur. Hazreti Peygamber içerisinde bulunduğu tüm durumlarda masumdur. Bunun delili selef ulemanın ittifakı ve görüş birliğidir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin hangi konuda olursa olsun tüm haberlerine güvenip tasdik etmek sahabenin adetiydi. Sahabe Peygamber Efendimizin verdiği hiçbir haberde duraksayıp şüphe etmemiş, aslını araştırmaya kalkmamıştı. Yahudi İbni Ebu Hukayk kendisini Hayber'den çıkartmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in kendisine izin verdiğini söyleyip itiraz edince Hazreti Ömer ona Hazreti Peygamber'in şu sözüyle cevap vermiştir. Hayber'den çıkarıldığın zaman halin nasıl olur? Bunun üzerine İbni Ebu Hukayk bu Hazreti Peygamber'in bir şakasıydı dedi. Hazreti Ömer de yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı diyerek cevap verdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayları ve davranışları özenle takip edilir, en ince ayrıntısına kadar gözetilirdi. Hazreti Peygamber'in söylediği sözdeki hatasını düzelttiği yahut haber verdiği bir konuda tereddüte düştüğü yaşanmış bir şey değildir. Eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı mutlaka bize nakledilerek ulaşırdı. Nitekim Ensar hurma ağaçlarını aşıladığında Peygamber Efendimiz böyle yapmamalarını söylemiş, ağaçlardaki verim düşünce aşılama yapabileceklerini söylemesi bize ulaşan olaylardan biridir. Bu Peygamber Efendimizin kendisine ait bir görüştü, ümmetine aktardığı dini bir haber değildi. Hazreti Peygamber'in ilahi vahiy ile ilişkili olmayan konulara dair başka görüşleri de olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah'a yemin olsun ki ben bir şey için yemin ettiğimde onun tersinin daha hayırlı ve iyi olduğunu fark edersem onu yapar yeminimi bozduğum için de kefaret öderim. Yine siz bana bir davanın hallolması için geldiniz, bense bir insanım. Umulur ki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben de sizden dinlediğim gibi aranızda hüküm veririm. Kime kardeşinin hakkı olan bir şeyi

verdiysem onu almasın, çünkü o cehennemden bir parçadır. Kıyamet günü onu elinden bir ateş parçası olarak getirir. Ey Zübeyir, bahçeni su duvara ulaşıncaya kadar sula. Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir konuda gerçeğin dışında yalan söylediği öğrenildiğinde onun söylediklerine şüpheyle yaklaşır, verdiği haberlere güvenilmez ve sözünün insanlar üzerinde bir tesiri olmaz. Bu sebeple de muhaddisler ve diğer alimler gaflet ve kötü hafızasıyla bilinen güvenilir kimselerin dahi naklettikleri hadisleri terk etmişlerdir. Muhakkak ki dünya işlerine dair konularda yalan söylemek masiyettir. Bu şekilde çokça yalan söylemekse ittifakla büyük günahlardan olup kişinin onurunu zedeleyen davranışlardandır. Peygamberlik makamı tüm bu davranışlardan münezzehtir. Böylesine kötü sayılan, sahibinin nur ve şerefine zarar verip onu rezil eden davranışlar nübüvvet makamında bulunan bir kimseye yakışmaz. Ancak bu günahlar derecesinde olmayıp küçük günah gördüklerimiz de aynı hükümde midir? İşte bu noktada alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan nübüvvet makamında bulunan kimsenin küçük ve büyük tüm günahları kasten ve hatayen işlemekten korunmuş olmasıdır. Çünkü peygamberliğin temeli vahyi tebliğ edip açıklayıp doğrulamaktır. Peygamberi Zişan Efendimizin günah işlediğini söylemek nübüvvet makamının temelinden sarsar. Vahiy hakkında şüpheye neden olup mucizeye ters düşer. Kesin surette şunu söyleyebiliriz ki peygamberlerin ne kasten ne de yanılarak gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlik sonrasında yalan söylemeleri caiz değildir. Tebliğ ile alakalı konular dışında peygamberlerin yalan söyleyerek sözlerinde durmamalarının caiz olduğunu söyleyerek müsamahakar davrananlarla biz aynı görüşte değiliz. Bu konuda fikir sahibi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Kureyş kabilesine mensup olan ve olmayan Arapların ve diğer milletlerin onun hayatı hakkında bilgi edinmelerine ve doğru söyleyip söylemediğini sorup araştırmalarına bakmak yeterlidir. Onu tanıyan peygamberlikten önce de sonra da hiç yalan söylemediğini, her zaman doğru sözlü olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuda bize gelen bilgiler onun her türlü günahtan uzak olduğunu göstermektedir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu gösteren rivayetleri kitabımızın 1. bölümünün 2. kısmında zikretmiştik, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabından okumaya gayret ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 14. cüz. Hicr suresi 1. ayetten 99. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı.

0: Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşktandır.
4: Seslendiren Sacit Onan.
5: Hale Rıza tevekküldür.

Herkesin bulunduğu hal kendisi için hallerin en güzelidir. Çünkü Allah kuluna ne nimetle ne de sıkıntıyla taşıyamayacağını yüklemez. Ne var ki insanlar hep fazlasını kendinde olmayanı ister. Bu istek de çoğu zaman dünyalık içindir. Vaktiyle böyle bir adam, kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gidip yalvarır. Ne olur ey Allah'ın nebisi, bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım. Süleyman Aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Arkasındaki hikmetleri düşünemezsin. Ne var ki adam ısrar eder. Süleyman Aleyhisselam da adama hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Bir ara köpekten şu sözleri duyar. Yanındaki horoza diyor ki, horoz kardeş, sen arpayla buğdayla da karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki taneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Horoz şu cevabı verir. Sabret köpek kardeş. Yarın buraya ağanın ölen eşeğini getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Bunu duyan ağa hemen koşar, ahırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa eşek elimde ölecekti. Ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Horoz cevap verir. Ağanın eşeği öldü ölmesine de satın alan zavallının elinde öldü. Ağa açık gözlük edip eşeği sattı. Ama üzülme, bu sefer ağanın atı ölecek. Buraya getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Ağa yine hızla kalkıp ahıra gider, atı alarak pazara götürüp satar. Dönerken de yine söylenir. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa at da elimde ölecekti. Gelip yine merakla kulak misafiri olur. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sitem eder. Horoz kardeş, beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecekti ya? Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının elinde öldü. Üzülme der. Bu sefer daha büyük bir ziyafete konacağız. Hep birlikte. Köpek inanmaz. Hadi hadi, beni yine aldatıyorsun. Horoz kesin cevap verir. Hayır.

0: durum kesin. Çünkü der, bu sefer ağanın kendisi ölecek. Malına gelecek olan bu defa kendi canına gelecek. Arkasından yemekler yapılıp etler pişirilecek. Artanını da bizlere dökecekler. Ye yiyebildiğin kadar. Ağa bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni satın alacak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan ağa sabah çıkamaz ölür. Arkasından yapılan yemek, pişirilen etlerden artanlar çöplüğe dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Her şeyin farkında olan horoz acı acı söylenir. İnsanlar keşke canıma gelecek olan malıma gelsin diyebilselerdi de hileye başvurmasalardı. Bunda da bir hayır vardır diye düşünselerdi. Bunu diyemedikleri için mallarına gelen canlarına geliyor. Ama son pişmanlık fayda vermiyor. Evet, hali rıza tevekküldür. Tevekkül, olgun bir ruhun nişanesidir. Eyvallah diyebilmek aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âgıbetu lil muttakîn ve salatu ve selamu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis salihin. Sallu alâ Resulina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Cenab-ı Hak uzaktan yakından bu sohbet meclisine teşrif etmişsiniz kardeşlerimden razı olsun. Allahu Teala bizleri ve neslimizi bu güzel meclislerden uzak bırakmasın. Bu sohbet meclisinin maneviyatından, feyzinden

nasipdar olan bahtiyar kullarından cümlemizi eylesin. Kardeşlerim, ahir zamanın ahirinde yaşıyoruz. Fahri Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ahir zaman, son peygamber, Peygamber aleyhisselamdan bu zamana 1400 yılı aşkın bir süre geçmiş. Artık ahir zamanın son kısmında yaşıyoruz. Bu zamanda insanların amelleri bozuldu, niyetleri bozuldu. Daha çok kendileriyle ilgilenmek, daha çok menfaatlerine yönelmek, zevk-i sefaları peşinde koşmak, ibadetten ziyade masiyetle iştigal etmek, böyle bir devirde, böyle bir zamanda yaşıyoruz. Böyle olunca niyetler Allah rızasından sapınca, onun içindir ki büyükler her zaman niyet üzerine nasihatta bulunurlar bizlere. Müslümanların birbirini sevmesi, birbirlerini korumaları, kollamaları, burada da Allah-u Teala'nın bize emrettiği şekilde, Peygamber Aleyhisselam'ın emrettiği şekilde yapamaz hale geldik. Birbirimizi sevmemiz de menfaatlere dayanan bir sevgi oldu. Dersimizin konusu kardeşlerim, Allah-u Teala için, Allah-u Teala'nın rızası için birbirimizi sevmemiz ya da buğz etmemiz. Konumuz bu. Allah-u Teala bu dersten, bu sohbetten hisse almayı, nasipdar olmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor. Zuhruf suresi 67. ayet-i kerimede Estaizu billah. El-akhillâ'u yevme'izin ba'duhum liba'din aduv illel-muttakîn. Dostlar, birbirini seven ya da birbirini sevdiğini iddia eden dostlar o gün bazılarına düşman olurlar, düşman olacaklar. Bugün aradığımız, peşinde koştuğumuz dostlar o zaman birbirlerinin en büyük düşmanı olacaklar. O zaman, ne zaman? Mahşerde. Ayet-i kerimede istisna yapıyor. İllel muttakîn. Ancak muttaki olanlar hariç. Onlar müstesna. Onlar birbirinin düşmanı olmayacak. Sevgi de Allah-u Teala için olursa bereketli olur. Muhyiddin İbn Arabi, Kudüs-ü Ruhu, bu ayet-i kerimenin tefsirinde sevgiyi, muhabbeti dört kısma ayırmış. Muhabbet dört çeşit olur. Sevmek dört çeşit olur. Birincisi, Allah-u Teala için muhabbet. Allah rızası için muhabbet. Severken de rıza ilahiyeyi gözetmek. Gavsumuz bu konuda bizleri sık sık uyarıyor. Kalpten bir muhabbettir ve bunun hedefinde rıza ilahi vardır. Allah rızası vardır. Herhangi bir menfaat, dünyevi veya uhrevi bir menfaat gözetilmeksizin Allah için sevmek. Bunun hedefinde Allah-u Teala'nın rızası vardır. İkinci kısım, bunun daha da ötesidir. Kamil insanların elde ettiği bir derecedir. Sırf Allah-u Teala'nın zatı için sevmek. Artık burada ne cehennem korkusu, ne cennet beklentisi, sadece Allah-u Teala'nın zatı için sevmek. Bu bizim işimiz değil. Buna kavuşmak için önce Allah için hiçbir menfaati gözetmeksizin birbirimizi sevmemiz lazım. Katıksız sevgi. İçine bir şeyler karıştırılmamış, içinde katkı maddeleri olmayan bir sevgi. Üçüncüsü, akli muhabbet. Aklen menfaati olacağını düşündüğü kimselere karşı bir muhabbet beslemek. Daha doğrusu muhabbeti izhar etmek, göstermek. Aslında kalbinde böyle bir muhabbet yok. Örneğin bir tüccarın daha çok kâr edeceği işte bir müşteriyle ya da bir toptancıyla arasındaki bir muhabbet gibi. Aklı diyor ki sen bu kişiyle arayı iyi tutarsan daha çok kazanırsın. Şu memurla arayı iyi tutarsan işlerin hallolur. Bu tarz muhabbet, aklı muhabbet. Bir de nefsani muhabbet var. Zevk için, zevki sefa için duyulan

Muhabbet. Genelde eşlerin birbirine duyduğu muhabbet de bu tarzandır. Eğer Allah rızası gözetilmemişse, bir insan evliliğe ilk adımını atarken niyeti Allah rızası olmalı. Peygamber aleyhisselamın sünnetini ihya olmalı. Hayırlı nesiller yetiştirmek için olmalı. Öyle olursa bu ailenin arasında muhabbet de olur. Bu nefsani muhabbet nefsini tatmin etmek için, nefsin zevki sefası uğrunda yapılan muhabbetlerdir. Bu dört ana başlığa ayırıyor Muhyiddin İbni Arabi rahmetullahi aleyh. Diyor bundan son ikisi akli muhabbet ve nefsani muhabbet insana perişanlık getirir. Ve bunlar uzun vadeli olmaz. Nefsini tatmin etmek için, güzelliği için bir bayanla evlenirse bir kimse ne olur? O güzellik bir gün gider. Bir hafta sonra yüzü yansa, yüzü değilse Allah muhafaza ne olur? O zaman muhabbet kesilir. Demek ki gerçek bir muhabbet değil. O gün bazılar, bazı dostlar, bazı dostlara düşman olacaktır. Ancak muttakiler hariç. Muttaki kimdir kardeşlerim? Muttaki kimdir? Muttaki Allah-u Teala'nın yasak kılmış olduğu şeylerden, amellerden, davranışlardan, sözlerden, fiiliyattan kaçan kimse. Muttaki budur. Ve Rabbul Alemin ayeti kerimelerde, birçok ayeti kerimede muttakileri övmüştür. Çok namaz kılanları övmemiştir. Muttakiler övülmüştür. Masiyetten kaçan, günahtan kaçan insan, gizli aşikar, insanların yanında günahtan kaçıyor, yalnız kaldığı zaman günahın içine dalıyorsa, o zaman bu da muttaki sınıfının içine girmez. Muttakiler müstesna buyuruyor. Demek ki onlar orada birbirinden kaçmayacaklar, birbirlerine düşman olmayacaklar. Abese suresinin son kısımlarına doğru ayeti kerimede geçiyor. Estaizu billah. Yevme yefirrul mer'u min ahih ve ummihi ve abih ve sahibetihi ve benih. O gün, o mahşer günü herkes arkadaşından, eşinden, oğlundan, babasından kaçacak. Dehşetli bir gün. Ancak işte müttakiler hariç. Müttakiler birbirinden kaçmayacak. Dünyada Allah için birbirini seven insanlar orada birbirinden kaçmayacaklar. Bir menfaat için seven, bir zevki sefa için seven onlar birbirinden kaçacaklar. Muttakiler müstesna. Ayet-i kerimenin devamında Rabbul Alemin buyuruyor. Ya ibadî lâ havfun aleykumul yevme ve lâ entum tehzenûn. O muttaki kullar. Ey kullarım, size bugün hiçbir korku yoktur. Siz bugün mahzun olmayacaksınız. Allah-u Teala bu hitapla muhatap olmayı hepimize nasip eylesin. Birbirimizi Allah için seven salihlerden, muttakilerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, sevgi çok güzel bir duygudur, çok güzel bir kavramdır. Ancak bu zamanda sevgi, muhabbet, aşk bu kelimeleri günahla özdeşleşir hale getirmişler. Aşk ne kadar güzel bir sözcüktür. Muhabbet ne kadar güzel bir sözcüktür. Sevmek ne güzel bir şeydir. Ancak bu zamanda günahın adı olmuş. İsyanın adı olmuş aşk. Aşk çok kıymetli bir sözcüktür. Allah-u Teala kendi aşkıyla yanan salihlerden eylesin bizleri. Ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede Rabbul Alemin buyuruyor. Estaizu billah. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah-u Teala onların kalbine ülfet vermiştir. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Onların kalbine ülfet, muhabbet vermiştir. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Yeryüzünde olan her şeyi harcasaydın. مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Onların kalplerine, onların arasına muhabbet veremezdin. Muhabbet zorla elde edilen bir şey değil ki. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Ancak Allah-u Teala onların arasına ülfet, muhabbet, aşk vermiştir, sevgi vermiştir.

Teala azizdir, hikmet sahibidir. Allah-u Teala için birbirini seven salih kullar hakkında indirilmiştir. Kardeşlerim, bir insan, bir Müslüman, bir Müslümanı Allah için nasıl sever? Bir Müslüman, bir Müslümanı Cenab-ı Hakk'ı ne kadar tanıyorsa, biliyorsa, ne kadar arifi billahsa, bir Müslüman da ancak o nisbette, o derecede sevebilir. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Canlıları, bir karıncayı bile, bir Müslümanı Allah-u Teala'nın kulu olduğu için, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti diye üzerine titrediği bir kul olduğu için, diğer insanlardan daha çok sevmemiz lazım. Bu sevgi çok kıymetli bir duygudur. Bu sevgiyi neye harcıyoruz? Bu sevgiyi nerelere veriyoruz? Acaba cebimizi düşündüğümüz kadar, banka hesabımızı düşündüğümüz kadar Müslüman kardeşimizi düşünebiliyor muyuz? Cebimizi düşündüğümüz kadar komşumuzu düşünebiliyor muyuz? İşte kamil mümin böyle belli olur. Yoksa ben çok iyi bir insanım, benim kalbim temizdir. Sözle peynir gemisi yürümez demiş ecdadımız. Senin sözünden çok ahvalin insanlara seni gösterir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, bütün halk, dikkat edin buna, bütün halk Allah-u Teala'nın nazarında bir aile gibidir. Bütün yaratılmışlar Allah-u Teala'nın nazarında bir aile gibidir. Bu ailenin en hayırlıları aile fertlerine en faydalı olanlarıdır. İşte Müslümanlık, işte sofilik, işte güzel ahlak. Ne kadar hayırlısın, Müslüman kardeşine karşı ne kadar hayırlısın, Müslüman kardeşinin hatalarını ne kadar örtebiliyorsun, sırrını ne kadar saklıyorsun, hizmette ne kadar ön saflara gidebiliyorsun. Bir Müslümanın düşüncesi şöyledir: ben hizmet edeyim, Müslüman kardeşim istirahat etsin. Ben çalışayım, o yesin. Ben gayret edeyim, o dinlensin. Bu nerededir? Bütün fiillerde böyledir. Sadece ilim hariç. İlimde okumaya gayret edecek. Ama onun dışında ben hizmet edeyim, o kardeşim istirahat etsin. Müslümanın düşüncesi böyledir. Böyle olmalıdır. Eğer işte ben hizmet ediyorum, bir iş yapıyorum, orada oturan kişi için içimden geçiriyorsam, bak ben bunu yapıyorum da o oturuyor, o zaman bir menfaati yok, bir kıymeti yok. Zaten olması gereken senin hizmet etmendir. Bir arifi billah zata biri geliyor, diyor ki efendim, diyor, bana bir iş söyleyin, bir amel söyleyin, bir hizmet söyleyin de onu yapayım, onunla iştigal olayım. Diyor ki onu tanıyan biri, evladım, diyor, sen git uyu. Çünkü senin uykun amelinden daha hayırlı. Sen en az zararı uykudayken veriyorsun insanlara. Böyle olmaması lazım, değil mi? Hizmet hezimet olmamalı. Onun için kardeşlerim, hizmette de, amelde de, sevgide de Allah rızasını gaye edinmeli, Allah rızasını gözeterek davranmalı, muamele etmeliyiz. Allah-u Teala bizleri razı olduğu kullardan eylesin. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe tam manasıyla hakiki iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi seveceğiz. Bu hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz buyuruyor: sizlere birbirinizi sevecek, sevdirecek bir amel söyleyeyim mi? Sahabe efendilerimiz buyur ya Resulullah dediklerinde, selamı aranızda yayınız. Selam verin. Birbirinize selam verin. Selam verdiği zaman da bir

Müslüman diğer Müslümana Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, esenliği, şefkati, merhameti senin üzerine olsun ey kardeşim diyor. Benden sana zarar gelmez. Ben senin dostunum. Ben seni Allah için seviyorum diyor. Selam verip de insan Müslüman kardeşini kandırabilir mi? Verdiği selama ihanet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam, sahabe efendilerimizden Yezid bin Esed. Yezid bin Esed radıyallahu anh'a, ya Yezid, cennete girmek ister misin? İstiyor musun cennete girmek dediğinde, sahabe efendimiz evet ya Resulallah. Öyleyse kendi nefsin için sevdiğin ve istediğin hayırları Müslüman kardeşin için de sev ve iste. Kendimiz için en iyi alacağımız bir mal olduğu zaman da, eşya olduğu zaman da en iyisini alıyoruz, ayırıyoruz. Bazen kılı kırk yarıyoruz. Ancak kardeşimiz için de böyle düşünmemiz lazım. Bizim güzel bir eşyamız olduğu zaman da seviniyoruz. Kardeşimizin de güzel bir eşyası olduğunda sevinmemiz lazım. İçimizden haset etmememiz lazım. Haset aradaki muhabbeti kaldırır. Haset çok tehlikeli bir iştir. Şeytan aleyhillanenin ahlakındandır. Hasedin temelinde şu vardır. Sanki bir kul Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi sen şu güzel evi, şu güzel arabayı şu kuluna verdin ama yanlış yaptın, hata yaptın. Ona vermeyecektin, bana verecektin onu diyor. Haset etmek böyle bir şeydir. Allah-u Teala'nın rızasına, takdirine razı olmamak. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Radiyeten merdiye. Önce razı olacak kul. Allah-u Teala'nın verdiklerine razı olacak. Evindekine razı olacak. Elindekine razı olacak. Ondan sonra Allah-u Teala da ondan razı olacak. Sen elindekine, evindekine razı olmazsan, gözün başka nimetlerde olursa, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasını bekleme. Allah-u Teala elimizdekilere razı olmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur ki, iki Müslüman karşılaştığında musafaha ederek biri diğerine tebessüm ettiğinde, güler yüz gösterdiğinde, bizim bugünlerde, bu zamanlarda birbirimizden esirgediğimiz güler yüzü gösterdiğinde, ağacın yapraklarının dökülmesi gibi ikisinin günahları da dökülür. Allah rızası için olursa, zaman birinde komşuluk ilişkilerine önem veren bir zat varmış. Ancak bu zat sağır, kulakları duymuyor. Buna demişler ki, senin komşun hastadır. O da komşusunu ziyaret etmek istemiş. Düşünmüş kendi kendine, ben bunun ziyaretine gideyim de ancak benim kulaklarım iyi duymuyor. Onun ne dediklerini anlayamayacağım. Sonra demiş en iyisi bir çalışma yapayım. Ben şunu sorsam o şöyle der. Bir antrenman yapayım. Gidince selam vereyim, ona sorayım nasılsın? O da der ki iyiyim. Ben de derim ki bunun üzerine Allah'a hamdolsun. Madem iyisin Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Sonra ona sorarım, ne yiyor ne içiyorsun? Haliyle hasta olduğu için şerbet içer, iyileşmek için, enerji almak için şerbet içer, çorba yer, yemek yemez, hasta çünkü. Ben de ona derim ki afiyet olsun, Allah şifa versin sana. Sonra derim ki bu hastalığın için hangi doktora gittin, hangi hekim sana geldi baktı? O da der ki işte falanca doktor der. Ben de onu motive etmek için, onun gönlünü almak için, o doktor çok iyi bir doktordur, onun ayağı uğurludur, o nereye giderse oradaki kullara Allah-u Teala şifa verir derim. Böylelikle vazifemi yaparım, geri dönerim diye düşünerek komşusunun yanına gider. Komşusuna sorar selamdan sonra, sevgili komşum nasılsın, iyi misin dediğinde komşu ahu figan eder. Hastayım, çaresizim, perişanım dediğinde bu da der ki,

Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Ne güzel bir durum. Bunun üzerine hasta olan üzülür, alınır. Ardından sağır olan sorduğunda, komşum ne yer ne içersin? Hasta olan da birinci soruya verdiği cevaptan dolayı kızgınlığıyla zehir zıkkım yiyip içiyorum dediğinde, bunun üzerine afiyet olsun sözünü söyleyince bu sefer hasta olan çılgına döner. Üçüncü sorusunu da düşündü, planladı. Üçüncü sorusunu da sorar. Hangi doktor sana geldi deyince hasta der ki, bu gidişle Azrail gelir bana. Azrail aleyhisselam gelir. Onun üzerine o doktor çok iyidir, onun ayağı uğurludur. O bir yere geldiği zaman da iyileştirmeden kimseyi gitmez. Sonra hasta olan kırılır, alınır. Der ki, hasta ziyareti, hastanın gönlünü almak, gönlünü ferahlatmak için yapılır. Bu komşum meğer benim can düşmanımmış. Yanımda yıllarca can düşmanıyla oturmuşum diye üzülür, hayıflanır. Sağır olan kişi de der ki, elhamdülillah, hasta olan komşumu ziyaret ettim, onun da hayır duasını aldım diyerek ayrılır. Mevlana Hazretleri bunu anlatır. Allah rızası gözetilmeden yapılan ziyaretler bunun gibidir. Birbirine zarar verir, o iki dost birbirine zarar verir. Ama baktığı zaman da ikisi de kendince iyi yapmıştır. Bazen kendimizce çok iyi yapıyoruz da dostluğa zarar veriyoruz, sofileye zarar veriyoruz, Müslümanlığa zarar veriyoruz, etrafımıza zarar veriyoruz, komşuluğumuza zarar veriyoruz. Ama kendimizce iyi yapıyoruz. Her zaman anlaşılıyor. Bir sofi kavusumuza gidip kurban demiş, bizim orada sizin çok münkeriniz var. Kavusumuz buyurmuş, sizin oradakiler bizi ziyaret ettiler mi? Yok. Bizim çayımızı içtiler mi? Yok, içmediler kurban. Bizim sohbetimizde bulundular mı? Yok. O zaman sofi, onlar bizim değil senin münkirlerindir. Onlar senin münkirlerindir. Sen kötü gösterdin. Sofiliği sen kötü gösterdin. Sen kötü örnek oldun. İslamiyet'i sen lekeledin. İslamiyet bize tertemiz gelmiştir. Sadat-ı Kiram'ın kapısı bize tertemiz gelmiştir. Allah Teala bu Sadat-ı Kiram'dan razı olsun. Bizlere el uzatmışlardır. Eski zamanda biliyorsunuz kardeşlerim, eski zamanda sofi olmak kolay değildi. Okuyoruz değil mi birlikte? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sofi olmak istediğinde Üftadi Hazretleri ne yaptı? O hakim cübbesiyle ona Bursa'da ciğer sattırdı. Ve bu kişi cahil biri değil. Zamanının mahkemesinde, şer'i mahkemenin sorumlu hakimi, alim bir kişi, beş vakit namazında, belki ömründe hiçbir kaza namazı yok, imtihanlara tabi tutularak ona derviş oldu. Onun için Allah-u Teala bu sadat-ı kiramdan razı olsun. Bizlere el uzattılar, bizleri tuttular. Allah-u Teala hem bu dünyada hem ahirette onların himayesinden, onların eteğinden bizleri ayırmasın. Bu demin okumuş olduğumuz hadis-i şerifte iki Müslüman karşılaştığı zamanda birbirleriyle müsafaha ettiğinde ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür. Başka bir rivayette Allah-u Teala aralarında 100 rahmet taksim eder. 99'u o ikisinden cana yakın davranan, güler yüzlü, yapıcı olan kimseye verilir. 99 rahmet. Onun için Müslüman kardeşimizle karşılaştığımız zaman da güler yüzlü olmamız lazım. Sevgimizi ona izhar etmemiz lazım. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bir Müslüman diğerini sevdiğinde sevgisini, sevdiğini ona söylesin, bildirsin. Sevdiğimiz kardeşimize gidip diyeceğiz ki, kardeşim ben seni hiçbir maddi, manevi,

menfaat olmadan Allah rızası için seviyorum. Allah-u Teala bu muhabbetimizi bozmasın diyebilmesi lazım. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Cenab-ı Hak katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşı için en yumuşak ve güzel davrananıdır. Güzel huylu olan, güzel ahlak sahibi olan. Komşuların en hayırlısı da komşusu için yumuşak ve güzel davranandır. Her halükarda Müslüman, sofi, güzel davranması lazım. İyi davranması lazım, güzel ahlak sahibi olması lazım, iyilik yapması lazım. Bir söz var. El-insan abdül-ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. Bir insana iyilik yaparsın, yaparsın, yaparsın. Artık o sana kötülük yapıyor olsa bile artık bir zaman gelir, sana kötülük yapamaz hale gelir. Kötülük yapamaz hale gelir. Eşler için de durum böyledir. Bazen oluyor, eşlerden birisi, erkek ya da kadın, iyidir, ahlakı güzeldir, ancak eşi ona zulmediyor. Ona kötü davranıyor, ona ilgi göstermiyor. Bu durumda iyilik yapan kimse iyiliği bırakmaması lazım. Duaya devam etmesi lazım. Saliha bir hanımın zalim, münafık bir kocası varmış. Kadın dindar, elinden geldiğince ibadetlerini, amellerini yerine getiren bir kimse ve her yaptığı işe de besmele ile başlıyor. Bir şey alacak, Bismillah diyor alıyor. Bir şey bir yere koyacak, Bismillah diyor bırakıyor. Bu durum kocasının hoşuna gitmiyor ve aklınca ona zulmetmek, onu perişan etmek, ona ders vermek istiyor. Bunun üzerine bir gün eşini çağırıp ona bir kese altın veriyor. Diyor ki, al bu kese altını, sakla, istediğim zaman bunu bana getir. Kadın da alıyor, götürüyor, artık gizli bir yere onu bırakıyor. Adam da peşinden geliyor, keseyi hanımın nereye koyduğuna bakıyor. Gizli yer neresi, oraya bakıyor. Kadın gittikten sonra bir ara adam onu oradan alıyor, altınları alıyor, keseyi de bir kuyuya atıyor. Sonra bir zaman geçtikten sonra eşinin yanına çağırıyor. Diyor ki, hanım, sana verdiğim o kese altını çabuk bana getir. Bunun üzerine hanım gidiyor, koyduğu yerden Bismillah diyor, elini uzatıyor. Allah-u Teala'nın izniyle, emriyle o kese orada hazır bir şekilde bulunuyor. Onu alıyor, kadın keseyi alıyor ama bakıyor, kesede ıslaklık var. Islaklığın hikmetini anlayamıyor. Olduğu gibi getiriyor, eşine veriyor. Eşi bakıyor ki içindeki altınlar tam. Hanım diyor ki, kesenin ıslaklığını ben anlayamadım. Tabii adam hatasını anlıyor, pişman oluyor, eşinden özür diliyor. Diyor ki, hanım, bu zamana kadar ben sana çok zulmettim. Seni utandırmak istedim, beni affet. Bundan sonra ben Allah-u Teala'nın muttaki kullarından olacağım, göreceksin. Ve gerçekten tevbe ediyor, Allah-u Teala'nın muttaki kullarından oluyor. Sonra dua ederken ellerini kaldırdığında her zaman şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sen bana saliha bir hanım vermiştin. İyi kalpli, güzel huylu bir hanım vermiştin. Ben onun kadrini, kıymetini bilemedim. Bundan dolayı beni affet diye her elini kaldırdığında ömrünün sonuna kadar böyle dua ediyor. Af diliyor Allah-u Teala'dan. Çünkü bir Müslüman diğer Müslümanı kırdığı zaman da onun hakkına giriyor. Ancak Cenab-ı Hakk'ın da hakkına giriyor. Allah-u Teala'dan af diliyor. Hanımı da ondan sonraki hayatında her ellerini kaldırdığında Ya Rabbi, dualarımı boşa çıkarmadığın için, eşimi müttakilerden ettiğin için sana hamdü senalar olsun diye dua ediyor. Yani kardeşlerim, eşimiz, komşumuz, arkadaşlarımız bazen iyi olmayabilir. Bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Ancak bizler hiçbir zaman Allah-u Teala'dan ümit kesmeyeceğiz. Her zaman güzel ahlakla muamele etmeye ve hayır duada bulunmaya devam edeceğiz. Allah-u Teala bizlere tevfik ihsan eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şef.

0: dikkatle, kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: 1361 yılıydı. Orhan Gazi, "Oğlumu çağırın," dedi. Savaşırken sakinliğini, metanetini korurdu. Bakın şimdi de sakin, şimdi de metanetli. O öyle bir sultan ki devrinde acizlik ve zaruretin kıtlığı, iyi adamların bolluğu vardı. Ama şimdi yolu gözlenen Murat Hüdavendigâr'dı. Onu bilenler adını duyunca niyetini belli ederdi. Kimisi tebessüm buyurur, kimisi korkudan tir tir titrerdi. Atının çatlamasından korkmuyor musun da öyle dört nala gidiyorsun? Ey at! Ne duydun da nefes almayı zarar sayıp koşuyorsun? Yoksa Orhan Gazi'ye bir şey mi oldu? Geldi, geldi, gözünün nuru geldi. Zamanın sahibinin yanına gelen saki gibi geldi. Orhan Gazi doğrulup kalkarken yatağından haberdardı ömrünün son demlerinde olduğundan. Oğul, biz yolun sonuna geldik. Sen daha başındasın. Cenab-ı Mevla saltanatını mübarek kılsın. O artık Sultan Murat'tı. O günden sonra 27 yıl dünyada hüküm sürdü. Sırf İslam dini yayılsın diye 37 meydan muharebesi yaptı. Hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmedi. Yeniçeri efsanesini o başlattı. 37. savaşına hazırlanıyordu. Kosova Savaşı'na. Haçlılar her bir yana haber salmış, İslam'a karşı savaş açmıştı. İstişareyle sürdü Kosova'ya ordusunu. Allah utandırmaz rızasını arayan kulunu. Böbürlendi Haçlılar. Onlardan en az 5 kat fazla askerimiz var. 5 kat değil, 50

fazla olsa dönmez geri. O da babası gibi sakin, babası gibi metanetli. Savaş meydanı tozlu dumanlı, mahşer yeri sanki. Çadırına girdi. Başını önüne eğip ellerini Rabbine çevirdi. Ya Rabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur. Bu lütuflarını bu savaşta da göster. Bana gaziliği nasip ettin, şehitlik de nasip et. O bu duaları ederken yağmur yağmaya başladı. Artık gayret zamanıydı. Biz vızıldarsak balı ehli iman yapardı. 5 kat fazlayız diye böbürlenen haçlı kendilerine kaçacak yer bulamadı. Müslümanım deyip yanına sokulan da kim? Sırp askeriymiş. Söyleyin yanınıza sokulmasın. Kader tecelli edecek neticede. Sen Müslümanım diyene dokunmazsın. Kosova Fatihi Murat Hüdavendigâr. Her yan sevinç, her yan neşeyken. Sendeler mi hiç koca hünkâr? O adam Müslümanım demişti. Gizli sözü vardı hani. Niye hançerledi ki seni? Onun aşka itibar eden kalbi var. Tutun. Onun yere düşmeyen duaları var. Şehit olmak üzere Murat Hüdavendigâr. Son sözüyle oğluna bildirdi dileğini. Attan inmeyiz dedi. Doğuya batıya yaydı İslam dinini. Ya Rabbi, nurun ile aydınlat kabrini.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyon...

0: Kolonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz vera konusu, yani Arapçası babul vera'i ve terkiş şubuhat, yani vera ile ilgili hadisleri okuyacağız. Vera ne demektir? Şüpheli olan şeyleri terk etmek. Yani vera kelimesi, vera yani aynla okunuyor. Vera kelimesi sözlükte sakınmak, kaçınmak, çekinmek anlamlarına geliyor. İstilahi manası ise, terim manası, terku ma kad yuqi fil harami ve şubuhati. Şüpheli olan ve haram olan şeylere, sürükleyici olan şeyleri terk etmektir. Hatta لو كان الامر مباحا في الاصل, hatta o terk edilen şey aslında mubah olsa dahi. Yani şimdi vera ile takva arasında fark var mıdır? Takva biraz daha genel manadır. Takva ne demek? Allahu Teala'nın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden sakınmaktır. Vera ise şüpheli olan şeyleri ne yapmaktır? Terk etmektir. Yani biraz daha vera aslında takvanın bir dalıdır, bir kısmıdır diyebiliriz. Yani biz bu konuda takva dersek, yani aklınıza ne gelsin? Vera gelsin. Şimdi bu konu hakkındaki ilk hadis Nu'man bin Beşir radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. İnnel halale beyin. Helal olanlar açıktır. Ve innel harame beyin. Haram olanlar açıktır. Ve beynehuma müştebihatun. Ve bunların arasında, helal ile haram arasında neler vardır? Müştebihat. Yani la ya'lemuhunne kethirun minen nasi. Yani la ya'lemuhun ne demek? La ya'lem hukmuha. Yani insanların çoğu bunların neyi, hükmünü bilmez. Beyne beyne arada kalmıştır. Haramla helal arasında. Femen ittaka eşşubuhati. Kim şüpheli olanlardan sakınırsa istebra'a li dinihi ve irdihi. Allah Resulü buyuruyor ki kim bu şüphelilerden uzaklaşırsa, yapmazsa. Normalde ortada helal de olabilir, haram da olabilir. Kişi yapar ama haram olabilme ihtimalinden dolayı geri çekinirse, ki biz buna da ne diyoruz mesela? İhtiyat diyoruz. Kişinin ne yapması? İhtiyatlı davranması. Orada ne var? Faydalı da olabilir, riskli de olabilir. Risk tarafını göz önünde bulunduraraktan ne yapıyoruz? Geri çekiniyoruz, duruyoruz. İşte burada da femenittaka eşşubahat, şüphelilerden geri durursa istebra'a li dinihi ve irdihi, hem dinini hem de şerefini korumaktadır.

olur. Dinine minen naksi, eksilmekten, yani haram bir şeye bulaşmaktan korur, dinini muhafaza eder. Ve irdihi, şerefini ise insanların onu kötülemesinden, minezzemmi yani, kötülemesinden ne yapmış olur? Korunmuş olur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, ama kim şüpheli olan şeyleri yaparsa, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, neye gitmiş olur? Harama düşmüş olur. Yani ne gibi? كَرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, yani bir tarlanın sınırında koyunlarını otlatan çoban gibi. Yani nedir onun riski? يُوشِكُ اَنْ يَرْتَعَ ف۪يهِ, eğer koyunları o tarlanın sınırında otlatırsan ne riski vardır? Yuşiku, yani yakındır ki en yertafihi, o tarlanın içinde otlarlar. Yani işte şüphelileri de yapan bunun gibidir. Hemen haramın neydir? Kıyısındadır. Şüphelileri yapar yapar en son harama düşer. Yani aslında bizim şüphelileri yapmamamız, haramlara gitmememiz için nedir? Bir korunaktır. Güvenli bölgedir aslında. Şüphelilere yaklaşmamak, haramlara gitmemek için bir güvenli bölge. O bölgenin içine girmiyoruz ki haramlara ne yapmayalım, gitmeyelim diye. Eğer bir kişi o şüphelilerde dolaşırsa gün gelir neyin içine düşer? Haramın içine düşer. Aynı tarlanın sınırında hayvanlarını otlatan çoban gibi. Orada otlatır, en son koyunlar ne yapar? O sınırı aşıp tarlanın içinden yemeye başlarlar. İşte şüpheliler de bizim neyimizdir? Aslında tampon bölgemizdir, korunak bölgemizdir yani. Ela ve inne li kulli melikin hima. Resulullah sonrasında devam ediyor ve şunu diyor. Her padişahın neyi vardır? Bir sınırı vardır, kırmızı çizgileri vardır. Ela ve inne himallah maharimuhu. Allahu Teala'nın kırmızı çizgisi de neydir? Haramlarıdır. İşte biz de ne yapıyoruz? Haramlara düşmemek için şüphelileri de ne yapıyoruz? Terk ediyoruz. İşte bu veradır. O şüpheli olan şeyleri terk etmek veradır. Vera diye isimlendirilmektedir. Ele ve inne fil cesedi mudgaten. Yani cesette ne vardır? Bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedu kulluhu. Eğer o et parçasına iyi bakarsanız, salih amellerle beslerseniz, hayırlarla beslerseniz, bütün cesediniz ne olur? Sağlam olur. Ve izâ fesedet, eğer iyi bakmazsanız, fesedel cesedü kullu, cesedinizin tamamı ne olur? Kötü olur. Yani elâ vehiyel kalbu, işte o şeyde nedir? Kalptir. Yani kalbi kişi güzel şeylerle beslerse, Allah'ın zikriyle beslerse, yani peygamberlerle, nebilerle, evliyaullahla, onların halleriyle, onların hikayeleriyle, onların yaşantılarıyla bu kalbi beslerse, o zaman bu cesedin tamamı da ne olmuş olur? Salih olmuş olur. Ama günahlarla, fitne fucurla beslerse kalbini, o zaman cesedi de ne olmuş olur? Fasit olmuş olur, bozuk olmuş olur. Yani tabii sonunda kalp geldi. Konumuz şüphelerden uzaklaşmaktı. Bağlantısı var mı? Tabii ki bağlantısı var. Eğer sen şüphelilerin içinde olursan, kalbini o şüphelilerle her zaman beslersen ne olmuş olur? Kalbini bozarsın. Yani aslında kişinin helal rızıkla beslenmesi bağlantısı var. Kişi eğer helal rızıkla beslenirse ne olur? Kalbi sağlam olur. O zaman bedeni de sağlam olur. Ama şüphalarla, haramlarla beslerse kalbi fasit olur, bedeni de ne olmuş olur? Fasit olmuş olur. Onun için bu hadisin sonunda Allah Resulü kalbe ne yaptı? Dikkat çekti. Yani sonuç olarak bu hadisten çıkartmamız gereken ders nedir? Haramlardan ve şüphelilerden ne yapmaktır? Uzak durmaktır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği bir şey nedir? Helaller açıktır. Kesin delillerle helal olanlar, kesin delillerle haram olanlar vardır. Ve onların arasında helal mi, haram mı birbirine karışmış bazı şeyler vardır. Kişi

bir Müslüman kişi ne yapmalıdır? Veralı davranıp o şüpheli olan şeylerden uzak durması gerekir. Çünkü şüpheliler nedir? Bizi haramdan engelleyenlerdir. Allah-u Teala'nın da haramlar nedir? Allah-u Teala'nın kırmızı çizgisidir dedik. Kişi onları çiğnemeye başlarsa Allah-u Teala'nın azabını üzerine çeker. Onun için şüphelileri terk edeceğiz ki haramları terk etmemiz garanti olsun. Şimdi bir diğer hadis Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem vecete temraten fit tarik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma bulmuş. Fakale şöyle demiş. Leula enni ahafu en tekun min es-sadaka. Sadakadan olması şüphesi olmasaydı le ekeltuha. Bunu yerdim. Sadakadan derken zekat malı. İşte bunun sadaka malı olup olmadığını bilmiyorum. Onun için ne diyor? Bunu yemiyorum. Bakın orada bir şüphe var. Kesin haram mı? Sadaka malı olmayabilirdi. Veya sadaka malı ola da bilir. Ama Allah Resulü neye baktı? İhtiyatlı davrandı. Sadaka malı olabilir yaptı. Olabilme ihtimali varsa o zaman ben bunu ne yapmam? Kullanmam, yemem. Yani biz de bakacağız bir şeyi yapacağımız zaman. Eğer zaten kesinlerde hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Bu kesin helalse helaldir. Bu kesin haramsa haramdır. Ama ortada beyne beyne. Bir taraf bir ihtimal var haram olmasına. Bir ihtimal var helal olmasına. Orada ne yapacaksınız? İhtiyatlı davranıp onu ne yapacaksınız? Terk edeceksiniz. Yemeyeceksiniz, yapmayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığında bize örnek vardır. Evet. Onun her davranışı bizim için bir örnektir. İşte gördüğünüz gibi yolda bir hurma buluyor, alıyor onu, yiyeyim mi yemeyeyim mi bakıyor, sadaka malı olabilir ve bırakıyor. Yani hadisin faydasında şöyle diyor: "Alel insan iza şakka fi ibahati şey'in alla yef'aluhu." Yani bir şeyin mübah olup olmadığında şüpheye düşüyorsa bir insan onu yapmayacak. Terk edecek. Bu konu hakkındaki bir diğer hadis Nevvas bin Sem'an tarafından rivayet ediliyor radıyallahu anhu. Kale anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor: el birru husnul huluki. Yani bir, iyilik nedir? Yani iyilikten kasıt ne yani? Allah-u Teala'nın yapmamız karşılığında bizi mükafatlandıracağı şey. İşte Allah Resulü diyor ki el birru husnul huluki. İyilik güzel ahlaktır. Yani aslında enne a'zamu hisalil birri. İyiliğin en büyük hasleti nedir? Güzel ahlaklı olmaktır. Tabi güzel ahlaklı derken husnul huluki ma'annas. İnsanlara karşı güzel ahlaklı olmak. Yani insanlara emri bir maruf yapmak, nehyanil münker yapmak, gerektiği zaman tasadduk etmek, ihtiyaç sahibine yardım etmek ve hayır çeşitlerinin hepsi. İnsanlara karşı halim olmak, güzel davranmak, güzel huyların hepsi bunun içine girmektedir. Devamında vel ismu, günah nedir? Günah dediğimiz şey yapılması sonucunda Allah-u Teala'nın cezalandırdığı şeyler yani. İsim, günah. Günah nedir? Vel ismu ma hake fi nefsike. Yani ne yapan? Nefsini huzursuz eden. Günahı öyle tanımlıyor. مَا حَاكَ ف۪ي نَفْسِكَ. Senin eğer kalbini huzursuz ediyorsa işte o ithimdir. Yani bir şey yaptın, huzursuz oldun. Onu yapma diyor. Eğer yaptığında huzursuz olacaksan onu yapma. وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا النَّاسِ. İnsanların onu öğrenmesini istemediğin şeydir. Yani ithmin iki özelliği var diyor. Yani bir kişi bir şeyin ithim olup, bunlar tabii alamettir. Kesin öyle olacak diye bir şey yok. Alamettir. Yani bir şeyi yapacaksın. Eğer kalbin huzurlu değilse, eğer yaptıktan sonra insanların öğrenmesini istemiyorsan o isimdir. İşte bu iki alamet bulunuyorsa da o ithimdir. Demek ki yapman sonucunda Allah-u Teala seni cezalandıracak. Ondan geri dur diyor.
Tamam. Yani kalbin huzurlu olmuyor. Zaten hadisin faidesinde de şöyle diyor. Lil ismi alametani. İsmin iki alameti vardır. Birincisi en yeteraddede el emr fin nefsi. İnsan bir türlü rahat etmiyor. Bir türlü tereddüt içinde her zaman. Acaba yaptığım doğru mu değil mi? Yaptığım doğru mu değil mi? Hep bu vesvesede. Bu bir. İkincisi ve en yekrah itla'an nas aleyhi. İnsanların onu öğrenmesini istemiyor. İşte bu iki alamet eğer bulunuyorsa onun isim olduğuna delalet etmektedir. Başka bu hadisin bize verdiği fayda nedir? Mekanetu husnul huluk fil İslam. İslam'da güzel ahlakın ne kadar değerli bir şey olduğu. Direkt Allah Resulü iyiliği ne diye tanımladı? Güzel ahlak dedi. Yani hiçbir şey saymadı. Direkt güzel ahlakı İslam'ın merkezine ne yaptı? Oturttu. Bu da güzel ahlakın İslam'da ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir diğer hadis Vâbise bin Ma'bed tarafından rivayet ediliyor radıyallahu anh. Kâle eteytu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Fekâle ci'te tes'elu anil birri. İyilik nedir diye sormaya mı geldin? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha o soruyu sormadan onun içindekini söyledi. Gaipten haber verdi, kapalı olan bir şeyden. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Daha adam ona soruyu sormadan ne soracağını ne yaptı? Önceden söyledi. Fakale ci'te tes'elu anil birri. İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin? Kultu na'am. Evet dedim. Fakale istefti kalbeke. Yani kalbine sor. Yani iyiliğin ne olduğunu ne yap? Kalbine sor. El birru matma'ennet ileyhi en nefsu. Vatma'enne ileyhi el kalbu. İyilik kalbin kendisinde huzur bulduğu şeydir. Vel ismu ma hake fin nefsi. Ve teraddede fis sadri. Ve in eftake en nasu ve eftavke. İnsanlar sana fetva verse dahi, günah ise insanlar sana fetva verse dahi kalbinin huzurlu olmamasıdır. Az önceki hadisle aynı. Yani kalbin bir türlü huzurlu olmuyorsa işte o itimdir, günahtır. Eğer bir şey yaptığın zaman kalbin huzur buluyorsa işte o da birdir, iyiliktir yani. Herkeste bu özellik var mıdır? Bir kişi günaha dalmıştır, artık günahlar ona normal geliyordur, hiç vicdanı sızlamıyordur. Bunu biz baz alamayız yani. Selim olması lazım yani. Artık günahlara gark olmuş, günahları yapa yapa artık günahları yaptığında hiçbir şey hissetmiyorsa buna göre bu böyledir diyemeyiz. Tabii bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? El emru bi terki şubuhati leti tahsulu lin nufusi haşyete en tekunu haramen fi nefsil emri. Bakın. Zaten İşte bu hani kalbin huzursuz olması neyden kaynaklanıyor? Şüpheli olmasından kaynaklanıyor. Eğer kesin bir şey helalse, helal olduğunu biliyorsan ve o şey helalse senin kalbin huzursuz olur mu? Olmaz. Bir şey haramsa yapmazsın. Kalbin huzursuz olur mu? Olmaz. Huzursuzluk varsa orada bir şüphe vardır. Tereddüt vardır. Onun için işte bu aslında bu kalbin huzursuzluğu o şüpheden kaynaklanıyor. Onun için ne diyor? Burada da işte vera devreye giriyor. Sen onu ne yapacaksın? Terk edeceksin. Zaten vera'ın kendisi nedir? Terk-ü şubuhat. Kalp nerede huzursuz olur? Şüpheli olan şeylerde. Yani haram mı helal mi? Tam kesin olmayan şeylerde. Bir sonraki hadisimiz Ebi Sirva'a Ukbe bin el-Harith radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennehu tezevvece bneten li Ebi İhab bin Aziz. Ebi İhab bin Aziz adında birinin kızıyla evleniyor. Fe etethu imraetun. Bir bayan Ebi Sirva'nın yanına geldi. Fekalet şöyle dedi. İnni kad erda'tu Ukbe velleti kad tezevvece biha. Ukbe'yi ve evlendiği kızı ben emzirdim. Yani ne demek istedi? Ben onların süt annesiyim. Onlar da nedir? Süt kardeşler. Yani sütten kardeşler onların ikisi. Yani otomatikmen onların arasında ne olamaz? Nikah olamaz demek istedi. Fekale leha ukbe. O

بسر وأطلزت يعني عقبة دك ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ben senin beni emzirdiğini bilmiyorum ve bana da böyle bir haber vermedin. فَرَكِبَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem بِالْمَد۪ينَ hemen bunu bu kadın ona bunu söyleyince hemen atına binip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor Medine'ye. فَسَأَلَهُ ona bu meseleyi soruyor. Ben bir kızla evlendim. Sonrasında bir kadın geldi. Dedi ben sizi emzirmişim. Siz süt kardeşsiniz. Ne yapayım ya Resulullah dedi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe ve kad qile. Yani denilmesine rağmen nasıl sen hala onu nikahında tutuyorsun? Keyfe ve kad qile. Fefarakaha Ukbe ve nekahat zevcen gayrehum. Hazreti Ukbe ondan ayrılıyor ve bayan gidip başkasıyla evleniyor. Normalde baktığımız zaman ne olması lazım? Bir kadının sadece sözüyle ne yapılmaz? Hareket edilmez. Ama burada ne oluştu? Bir kadın söylese de burada bir şüphe oluştu. Bu şüpheden dolayı burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Yani el-had ala terki şubeh vel-ehdi bil-ehvat fil-emri. Bu hadisin bize verdiği fayda nedir? El-haddu ala terki şubehi. Şüpheli olan şeyleri ne yapmaya teşvik var? Terk etmeye teşvik var. وَالْاَخْدِ بِالْاَحْوَطِ فِي الْاَمْرِ İşlerde ihtiyatlı olan tarafı tercih etme var. Şimdi bu kız, bu kadın geldi bunu söyledi. Süt kız kardeşi olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. O zaman burada ihtiyatlı davranmak neyi gerektiriyor? Burada ondan ayrılmayı gerektiriyor. Bu hadisle de yani şüpheli olan şeylerden uzak durmanın önemini ne yapmakta göstermekte. Bir sonraki hadis El-Hasan bin Ali radıyallahu anhuma Hazreti Hasan'dan rivayet edilmiş. Kale hafaztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunları ezberledim. Da' ma yeribuke ila ma la yeribuke. Yani da' ma yeribuke. Seni şüpheye düşüren şeyleri terk et. Yani utruk ma teşukku fihi. Şüpheye düştüğün şeyleri ne yap? Terk et. وَخُذْ مَا لَا تَشُكُّ ف۪يهِ Yani اِلَى مَا لَا يَر۪يبُكَ Şüpheye düşmediğin şeyleri yap. Yani bir şeyde şüpheye düşüyorsan o zaman onu bırak, terk et. Şüpheye düşmediğin, yakini olan şeyleri yap. Bir sonraki hadis عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام Hazreti Ebu Bekir'in bir kölesi var. Yuhricu lehu el haraç. Bu köle Hazreti Ebu Bekir'e neyi veriyor? Haraç veriyor. Haraç ne demektir? Haraç şey'un yec'alehu es-seyyidu ala abdihi yueddihi ile's-seyyid kulle yevmin. Yani bir efendinin kölesine günlük belirlediği bir miktardır. Yani efendisi ona diyor ki sen git çalış kendine ama günlük ne kadar mesela 20 TL bana getireceksin farz-ı misal. Kazandığın paradan 20 TL'yi bana getireceksin. وَبَاقِ كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ Geri kalan kazancı da kimin oluyor? Kölenin oluyor. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın böyle bir kölesi var. وَكَانَ أَبُوْ بَكِرِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ Hazreti Ebu Bekir o kölenin getirdiği paradan geçimini sağlıyordu. فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ Bir gün bir şey getirdi. فَاَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكِرٍ Hazreti Ebu Bekir onu yedi. فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا Bunun ne olduğunu biliyor musun? Dedi Hazreti Ebu Bekir'e. فَقَالَ أَبُوْ بَكِرٍ وَمَا هُوَ Bu nedir getirdiğin? قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliye döneminde bir kişiye, bir insanın neyine? Kahinlik yaptım. Yani bir nevi falına baktım. وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ Ben kahinlikten aslında anlamam. اِلَّا اَنِّي خَضَعْتُهُ Onu ne yaptım? Kandırdım. İşte sen böyle olacaksın, şöyle olacaksın diye kandırdım. فَلَقِيَنِي Benimle karşılaştı. İşte bugün içerisinde. فَاَعْطَانِي بِذَٰلِكَ هَذَا الَّذِي اَكَلْتَ مِنْهُ İşte o yaptığım kehanet karşılığında senin bu yediğin şeyi bana verdi.
فأدخل أبو بكر يده

0: Hazreti Ebubekir parmağını ağzına sokuyor. Fakâ'e kulle şeyin fî batnihi. Midesindeki her şeyi istifra ediyor. Yani dışarı çıkartıyor. Çünkü o yediği şey ne? Yani her ne kadar normalde aslında onun haberi yoktu. Cahiliye devrinde yapılan bir şeydi. Ama yine de şüpheli bir şey olduğundan dolayı Hazreti Ebubekir ne yaptı? Onu istifra etti. Yani midesindeki bütün her şeyi dışarı çıkarttı. Bu da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'unun ne kadar takvalı olduğunu, veralı olduğunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Son olarak bir hadis daha okuyup dersimizi burada sonlandıralım. Bu hadis de Atiye bin Urve Es-Sa'di Es-Sahabi Atiye radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeblughul abdu en yekune minel muttakine. Yani bir kul muttakilerden olmaya ulaşamaz hatta ta ki yed'a ma la ba'se bihi hadran lima bihi ba'sun. Yani sıkıntılı olan bir şeyden kaçınmak için terk etmediği sürece bir kul muttakilerden sayılmaz. Yani bir kişinin muttaki olabilmesi için ne yapması lazım? Gerekirse sıkıntılıya düşmemek için mübahı terk etmesi lazımdır. Sıkıntılı olmayanı terk edecek, sıkıntılı bir şeye ne yapmamak için? Düşmemek için. Ancak bir kişi o zaman takvalı olur. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü Salihin

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var, bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de işimde öyle bir geçtik ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya, bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken o dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptöye tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pilavımı getir. Ben de pilav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pilav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, bir baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz ağaçlara onlarla beraber mi gittim? Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç sufi gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün bunu doğrayacağız fırın için.

Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yapamıyorsun. Hele git sofileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum. Bir geliyorum baktım bir ağaç da arkamdan geliyor. Getirdim aşağıya bunlar da hayret dedi. Ben de hayret dedim. Bilmiyorum çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum. Acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu? Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim ben de bilmiyorum. Devamlı o dergaha gidip gelmeyi isterdim. Ben oraya gidip geldiğim zaman ferahlanıyordum. Mesela birkaç güne gitmeseydim o zaman sık sık giderdim. Bir haftada bir, 10 günde bir, bir ayda bir giderdim. Eğer gitmeseydim yani bana bir ağırlık basıyordu. Oraya gittim, gelseydim de bir hafiflik basıyordu. Yani bir şöyle bir hoş oluyordum ben.

0: oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sufi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu, benim başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yani halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafzayı celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mu durdurur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir ara da bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik. Orada yayla gideceğiz. Gittik. Aramızda bir dağ vardı. O dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayla gidiyordu. Sonra araba mesafesini bulunca kadar araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik. Bize kar yağdı. Kar yağdıktan sonra tipi oldu.

0: tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha neye gidiyoruz? Ya dedim öyle bir deneme yapma da bir dönelim, daha açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi, sen dönersen sen dön, ben gideceğim. Dedi ben kafama koymuşum gideceğim. Bu biraz gitti benden ayrıldı, ben de dayanamadım dedim, ondan sonra ben de öyle. Biz gittik kurban, bayağı tipi oldu. Tipi oldu, orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik, gizlemek istedik. Bu dedi, ya Rabbi eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz hemen bir güneş çıksın. Biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim öyle beddua da yapma. Yok dedi sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık baktık ki ne bulut var ne bir şey var. Öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik gittik. Biz gittik oraya. Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he. Dedim kim sana dedi? Dedi kim bana dedi? Kimse bana demedi. Diyor, ben biliyorum siz ikindi namazı da orada mı kaldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz. Demediniz biz boğulacağız orada. O da dedi kardeşim benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani İnsan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi kurallar.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir, ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu evet. Şimdi bizim arkadaşım birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu, gidip geliyordu doktorlara. Hiçbir şifa bulamıyordu. Hiç bulamıyordu. Bir gün dedi ya ben doktora gidiyorum hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel bu sefer seni bir yere gideyim. Nereye dedim Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu? Bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor. Muska da yapıyor, dua yapıyor. İnsanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya. Adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım. Gelmişim şifa için. Mübarek dedi bir tebessüm etti. Dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yapmıştı. Bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir muska istemiş. Bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır. Bana verdi ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna geldi birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi hadi oraya gidelim. Dedim peki oraya gidelim. Sen iyileştin, durumun nasıldır? Ya dedi ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi hemen oraya gidelim. Biz gitti o zaman da geldi, tövbeyi aldı. Ondan sonra çalık çocuklarını hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O

0: Biz sızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir, bir en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. Bir ayda bir gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oldu. Yani gidip bu mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu, gidip görüp geliyordu. Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabi bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözünle gördükleri zaman sonra diyordu, he valla keşken yani 10 sene önce biz gelip bu deryaya gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordulardı. Ama gördükleri zaman mesela hemen, gördükleri zaman hemen diyordu, he valla demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen hücum eder bu şeye, mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya, bir sebeple gideriz. Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı kiramın muradı, Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
0: Benim bir motosikletim var idi. İş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Rüya gördüm. Baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kayaya öyle asılmışım. Düşmek üzerindeyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi ya, dedim ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim ben Gavs hasretlerinin müridiyim. Ben bir defa dedim ya Gavs, dedim dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman yani belki bir adım boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım, baktım ki ter içerisindeyim. Rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım. Benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla İş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam, ben o an unuttum yani, kafamda değildi. Böyle bir süratli gidiyorum. Bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim. Dedi ben seni tanıdım. Dedi, ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde dedi. Böyle etti. Ne araba devrildi, ne bir şey oldu. O kız ne diye, ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi peki o ne sırrıydı? Dedim vallahi durum böyleyken böyle. Dedim ben böyle söylemişim. Benim böyle bir şeyim vardır. Dedim durum böyleyken. O da dedi ya kardeşim dedi ben adamı görmedim. Dedi sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu. Böyle yaptı elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyhin kimse, sen beni oraya götüreceksin. Dedim tamam seni götürürüm, başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya. Adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi el bu şeyhin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm. Direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini attı Gavs Hazretleri'nin ayağına. Öyle öptü

0: Mübarek bir tebessüm etti. Dedi gel tövbeni al, gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk ne bilirim yani her şey üzerime de gelirdik. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimse ne bir kavga etti ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illa ki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalını da bekledim ben.
1: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen, bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin, telefon bekliyoruz, hafta sonunu bekliyoruz ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sadatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibini, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sürü sevgi.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çekti gitti. Sevgisine gitti.

Denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter. Nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular. Yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler. Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

tarihlerin sohbetlerine gelirler. Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler. Büyük veli şöyle cevap verir: melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasrik dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz kaddesullahu sürru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onun da ifade verecektir. Bizim eksikimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nuru yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nuru yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Kavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar. Der ki, Abdülhakim, kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey yapamadım. Beni bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahaznevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi, ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyit ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
3: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız, yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse kolonların binayı ahta tutar, bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir

0: aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavgada yapıyorduk ne bilirim yani her şey üzerimize gelirdik. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine bahçesinde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var. Ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine bahçesinin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karaköy köyünden ikamet ediyorum. İşte 13 seneden beri ben bu köye gelmişim. Buraya dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Bundan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretlerinin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretlerinindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbak Hazretlerinindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretlerinindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.
2: Elest Bezmi'nden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir mihraba geçer, susup anlatır.
1: O zaman Gavs Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldiler dedi, Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis, Kasrik'ten bir tane Gavs şeyh çıkmış diyor. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Diyor, insanları mesela işada çağırıyor. O zaman geldiler. Biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler, baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık, yani öyle cübbe.

0: Esrarı yok. Öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün köy çıktılar bunların önüne, bunların temaşasına baktılar. Dedi bunlar Gavs Hazretleri'nin vekilleridir. Gelip tövbe veriyorlardı. Bunlar tövbe verdikten sonra ertesi gün dedi şimdi biz Şeyh'in evine gideriz. Gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tarikat, tövbe alanlar hepsi gittiler. Araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Gitti bunlar gittiler. 2-3 gün Gavs Hazretleri'nin evine kaldılar. Gavs'ı ziyaret ettiler. Gördüler, manzarasını gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar, sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani. Devam etti, bir araya kadar devam etti. Ondan sonra mesela köy köy, kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi. Yani benim babam önce hali başkaydı. Hali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi. Bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor. Buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim babam sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi ben Gavs Hazretlerine gittim geldim baktım ki işledim o kötülükler o şeyler ya hatırlıyorum dedim keşke bunları yapmasaydım daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum dedi ondan dolayı ben ağlıyorum. Dedim babam peki nasıl bir şey dedi oğlum dedi sen gidip de gireceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Bir o mürşidi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra ben de çok merak ettim.
1: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrik dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrik dergahına bu ilk gidişi. İlk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
0: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretleri'nin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz. Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela. Bir araba tuttular. Biz Doğu Beyazıt'tan yarı da Diyadin'den. Diyadin'de de vekili vardı. Öyle arabayı doldurdular. Biz gittik. Direktmen Kasır Köyü'ne gittik. Kurban o zaman şöyleydi. Bu yarım otobüsler vardı. Bazen biz açık arabalarla gidiyorduk. Tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi. Biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisinde. Tabii yolda biraz biz eziyet çekiyorduk. Ama o eziyet bizim gözümüze gelmez. Buraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyle diyor. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan yani insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Çekinirdi yani öyle bir heybeti vardı ki mübareğin. Yani. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi vardı ben gördüm. Bir beyaz cübbesi vardı. Bir de sarı cübbesi vardı. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu. Böyle bir zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur.

0: Ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, ismi azam bülbülü. Hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur. Masivadan pak olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
1: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizlik üzerine çok konuşuyordu. Diyor, temizlik imandandır. Diyor, önce insan temizliğine bakacak. Önce temizliğine bakacak. Mesela elinden temiz olacak. Kabı, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır. Zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
0: Şair bir beytinde sevgili dedi ki diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim. O gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
1: Ben gittim, herkes sıraya girdi. Dedi, yine gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabii sırayla insan gidiyor da ben de gittim. Dedi, ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabii 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu. Ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyordu. Annemin babamın dediğini yapacağım, namazımı kılacağım, orucumu tutacağım. Bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı. Biz de aynı o şekilde bana o çocuk tövbesini vermedi de büyük tövbesini verdi. Dedi, ya Rabbi ben pişmanım. Ben dedim, ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi, ben de öyle tekrar ettim. Kurban o zaman, ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar. Yeni tövbe alanlar gelsin, talimatını vereceğiz. Bu da bir vekil var idi. O işlere bakan bir vekil var idi. Bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız. Böyle sağ taraf üzerine yatacaksınız. Gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz. Böyle böyle bir rüya gördüm. Veyahut Kaz Hazretlerine diyeceksiniz. Veyahut vekillere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk, o şekilde yaptık kurban. Akşamları tabii tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca, güneş doğunca kadar tabii biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karnına tabii teveccühe giriliyor. Ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabii her bir sufin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi, el medet, el medet, ya şahil, ser tahtey medine el medet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben hemen hatırlıyorum. O zaman da çocuktum, gözümde yaş geldi. Hemen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.
0: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor.

0: Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
1: Değişik insanlar da geliyordu. Orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazen bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki bu turist, yani yabancı. Bunlar da caminin içinde, baktım ki her birisinin eline bir tane alfabe okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi, bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi. Mesela öyle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben bir şeye şahit oldum. Gavs Hazretleri'ne dediler, dedi kurban, dedi çorba hemen bitmek üzeredir diye iki otobüste misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, helen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu, böyle bir karıştırdı. Ya dedi Şah-ı Kızna'nın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde, şimdi orada yapılan inşaat vardı, mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı, mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geliyordu, Orta Anadolu'dan da geliyordu. Mesela Sirt'ten geliyordu, İstanbul'dan geliyor. Her taraftan insanlar geliyordu orada. Çok bayağı kalabalık.
2: Orada şöyle diyelim. Her branştan yahut her kademeden diyelim. İnsanlar geliyorlardı. Avustralya'da sallallahu aleyhi ve sellem Asrarolu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
3: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra bizimle beraber. Ya arkadaşlardan, kendi bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyorduk. Onlar da öyle olurdu yani, böyle hep. Aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
4: Kasrik çok güzel bir yer maşallah. Yani insan oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası, öyle teneffüsü, yani insana gülüyormuş gibi. Öyle çok hoş.
1: Kar yağdıktan sonra mesela tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeye biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti, durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya, dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi, dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222

0: 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, nükteden şahsiyetlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden, komik diyaloglarından bahsediyoruz. Bu bölümde Refik Halit Karay'dan bahsedeceğiz. Refik Halit Karay'ın kitap halinde basılan mizahi yazıları başta olmak üzere roman ve hikayeleri okunarak mizahi unsurlar bir araya getirilmiştir. Efendim edebiyat hayatın bir başka planda, dil planında yeniden kurgulanmasıdır ve hayat edebiyat aynasında türlü biçimlerde yansır. Dolayısıyla yazarlar eserlerinde hayatı çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Sevinç ve hüzünden oluşan hayatı kimi yazarlar manzume şeklinde, kimisi nesir yoluyla ifade eder. Bu yollardan hangileri olursa olsun bir edebi eser, insanın üzerinde düşündüğü bir alandır. Değerli dinleyenler, eserlerini incelediğimizde Refik Halit Karay nesir yoluyla hayatın hüzünlü tarafını ele aldığı halde, onu mizahi anlatımla ifade ederek okuyucusunu güldürmeyi, güldürürken de düşündürmeyi istemiştir. Siyasi hiciv yazılarından dolayı uzun süre yurt dışında yaşamak zorunda kalan yazar, hem siyasetle ilgili hem sosyal hayatla ilgili yazılarında mizahi anlatımı büyük ustalıkla kullanmış ve okuyucuların takdirini kazanmıştır. Refik Halit Karay'ın mizahi yazılarının yanı sıra roman ve hikayelerinde de mizahi unsurlara rastlamak mümkündür. Eserlerinde sade bir dil kullanan yazar, mizahi yazılarında daha çok olaylar üzerinde durmuştur. Efendim, Refik Halit Karay ortaya koymaya çalıştığı mizah ve hicvi büyük ustalıkla eserlerine yansıtmıştır. Türk edebiyatında mizah türünde kendini kabul ettiren yazar bir yazısında mizah hakkında görüşlerini şöyle açıklar. Mizahi yazıların hiç şüphesiz çok tesiri. Çok yıkıcı, rakibini sersemleştirici bir kudreti vardır. Dünyada her şeyin biraz fenası, biraz kabası, biraz bozuğu çekilebilir. Fakat mizahın kusurlusu çekilmez. Tahta siler gibi gıcırtılı, iniltili, uzun muğlak gülme değil, öğürtü veren kaba yazıları zaten mizahtan hariç tutuyorum. Mizah gülünç olmak değil, gülünç olanı görmek ve onu zarifane anlatmaktır. Tecavüzün, kabalığın, çam devirmenin bir adı da mizah mıdır? Öyle nüktedanlığı lezzetli bulmuyorum. Mizah milletlerin zevkine miyar olur. Gülüşüne bakarak bir adamın fikren

yüksekliğine hat çizebilirim. Mizah süpürge sopası değil ki vurmak, dövmek, kaba saba güldürmek için kullanılsın. Bu bir fırçadır. Dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır. Nazik ve ince iştir, diyor Refik Halit Karay. Yazar eserlerinde mizahi hava oluşturmak için özellikle devrin siyasi hayatı hakkında yazılan yazılarında Nasreddin Hoca fıkralarına başvurduğu, teşhis yaparak siyasi şahısları yerdiğini görüyoruz. Efendim, Refik Halit Karay'ın eserlerinde siyasi hayatla ilgili mizahi yaklaşımlar var. Refik Halit, Türk edebiyatındaki yerini Kirpi'nin Dedikleri ve Memleket Hikayeleri adlı eserleri başta olmak üzere mizahi yazıları, hikaye ve romanlarıyla almıştır. Onun mizahi yazıları devrinin siyasi ve sosyal hayatıyla ilgili olduğu için zaman geçince yazılarının niçin yazıldığını, hangi olaylar konu edildiğini anlamak güç olmuştur. Efendim, hemen bütün 19. asır boyunca Osmanlı Devleti'nin Avrupalılaşmak yolunda sarf ettiği gayretler netice vermemiş ve emperyalist Avrupa devletlerinin devamlı baskısından kurtaramamış, büyük devletler bazen Balkan kavimlerini kışkırtarak, bazen bilfiil harekete geçerek Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olmuştur. Efendim, Refik Halit Karay hafif hicivlerinde bile kirpi lakabına uygun bu hayatının dikenleri gibi hedef aldığı kişileri amaçsızca iğnelemekten geri kalmaz. Sert bir hava taşıyan siyasi hicivleri muhalifleri tarafından büyük tepkilerle karşılanarak sanatçının siyaset kurbanı olarak uzun süre yurt dışına çıkarılmasına sebep olmuştur. Refik Halit'in ikinci meşrutiyetin ilanından sonra siyasi hiciv türünde eserler vermesinin nedeni, Türk milleti için en iyi devlet nizamı olduğunu düşündüğü meşrutiyetin adına devlet adamlarının bilek ve tabanca güçleriyle milleti idare etmeye çalışmalarıdır. Ayrıca devlet adamlarının şahsi menfaatleri için aydınları tehdit etmeleri, hatta bazılarını öldürmeleridir. Onların bu davranışları memleketin geleceğine düşünen aydınları endişeye düşürmüştür. Yazar, meşrutiyetin ilanından sonra kurulan kabinelerden, nezaretlerden, nazırlardan memnun değildir. O, hiçbir kabinenin memleketin problemlerini çözecek durumda olmadığı, onların memlekete hizmetten çok kendi menfaatlerini düşündükleri kanaatindedir. Refik Halit Karay, İttihat ve Terakki Komitesi tarafından gelen tehdit mektuplarına önem vermediği, bazılarını tuhaf bulduğu, hatta bazılarını günlük yazılarına alay konusu yapmaktan çekinmediği, bundan zevk aldığı yazılıyor. ...1908 yılında meşrutiyet ilan edilince hem hukuk mektebini hem maliyeyi bırakarak gazetecilik mesleğine başlayan Refik Halit, 1909 yılında 21 yaşındayken baş makaleler yazmaya başlamış. Onun meşrutiyet devrinin iç siyaseti, savaşlar ve sosyal hayat hakkında yazdığı yazıları 1908-1919 tarihleri arasında fasılalar halinde çıkmıştır. 1910 yılında Celal Esat ve Salah Cimcoz'un birlikte çıkardıkları Kalem dergisinde Kirpi Takma adıyla yazılar yayınlayan Refik Halit, daha sonraları karikatürist Cemil Bey'in Cem adlı dergisinde Tarihi Devri Mebusan ve Kirpi-i Natuvan imzasıyla yazılar yazmış. Bu durum 1913'te Sinop'a sürülmesine kadar sürmüş. 1916'ya kadar bu konulara ait yazılar neşretmemiş. Arada sırada Ali Kemal'in çıkardığı Peyam gazetesinde Ay Dede imzasıyla yazılar yazmış. Bu dönemi

adını takmıştı. Fakat herkes bu ad altında Refik Halit'i keşfetmekte güçlük çekmedi. Hatta gelen okuyucu mektuplarından anlaşıldığına göre Refik Halit'in Aydede yazı serisi kirpi yazı serilerinden daha büyük bir şevk ve hayranlık uyandırdı. Benmez, elle tutulmaz bir kumaş makalesinde giyim kuşama düşkün bir Hint hakiminin iki serseri tarafından nasıl kandırıldığını anlatan masaldaki kumaşa benzetiyor. Masalda hakimin giyim kuşama düşkünlüğünü bilen iki serseri dünyanın en kıymetli, en pahalı kumaşını kendilerinin dokuduklarını, kumaşın meziyeti ise fikri dar, izanı az kimselerin gözüne görünmez olduğunu etrafa yayar. Bunu işiten hakim kumaştan kendine elbise diktirmek ister ve sözde iki ustaya emir verip kumaştan dokutur. Dokuma işlerinin nasıl yürüdüğünü öğrenmesi için vezirini gönderir. Vezir aldığı emir üzerine kalkıp tezgahın yanına vardığında yumaklar bomboş. Meydanda kumaşa benzer bir şey göremez. Veziri gören serseriler bir taraftan çalışıyorlarmış gibi yaparlar. Bir taraftan vezire kumaşın rengini nasıl bulduğunu, beğenip beğenmediğini sorarlar. Vezir şaşırır ve kumaşı göremediği için kendisinin fikri dar, izanı az birisi olduğunu düşünür. Fakat yalan söylemeye mecbur olur ve kumaşın enfes olduğunu, renginin harika olduğunu söyler. Saraya dönünce hakime kumaşı öve öve bitiremez. Nihayetinde hakim de kumaşı görmeye geldiğinde iki serseri boş tezgahı göstererek ona da kumaş hakkındaki fikrini sorarlar. Bunun üzerine hakim kendinin fikri dar, izanı az birisi olduğunun hakim olmaya layık olmadığını düşünür. Fakat ikbalini de düşünen hakim kumaşın dünyada bir benzeri olmayan harika kumaş olduğunu söyler. Ustalara rütbe verir, maaş tahsis eder. Ancak iş bununla bitmez. İki serseri bu kumaştan hakime elbise dikeceklerini söyler ve iki saate kalmaz hazır elbiseyi hakimin önüne çıkarırlar. Hakime gözle görülmez kumaştan diktikleri elbiseyi giydirir ve halkı selamlamaya çıkarır. Herkes bir şey görmedikleri halde, daha doğrusu hakimi çıplak gördükleri halde renk vermezler. Kumaşın güzelliği, elbisenin latifliğini takdir ederler. Sonunda Refik Halit şöyle der: "Bunu gözle görülmez, elle tutulmaz mata, bizdeki meşrutiyet, çırılçıplak kalan kimse, millet soyup soğuna çeviren serseri dokuyucular da el malum cemiyettir" der. Yani meşrutiyetin yalnız adı olup maddi ve manevi değerleri kalmamıştır. Hakiki kimliğini kaybetmiştir. Yazar diğer bir yazısında ise meşrutiyeti çoluk çocuğun eğlendiği sakız kuzusuna, tüyleri soyulmuş, kanatları yolunmuş, saksağın yavrusuna benzetiyor. Meşrutiyetle beraber memleketin hali düzelmediği gibi her şey karıştı. Eski güzel ve iyi örf adetler kalmadı. İşte bu meseleyi Devenin Derdi adlı yazısında Devenin ağzından dinliyoruz. Şöyle diyor: "Ah bu meşrutiyet! Bütün eski ve güzel usulleri değiştirdi. Faydalı ve zarif adetleri terk ettirdi. Her işi her cümerce uğrattı. Memleketi nihayet şu hale soktu. Siz hiçten adamlar nazır oldu. Müvezziler sadarete geçti. Cahiller kürsülere kondu. Sefiller servetlere boğuldu" diye kızıyor. Herkesin yerinde kullanılmadığını ileri sürerek "Kıyametler koparıyorsunuz. Bizler öyle olmadık. Aynı felakete uğramadık mı?" diyor Refik Halit bir yazısında. Türkiye'de meşrutiyetin ilanından 2 sene sonra Çin devleti istibdat idaresini kaldırmıştı. Refik Halit, "Meşrutiyet Perver Çinlilere Nasihat" adlı yazısında bir yandan onlara öğüt veriyor, bir yandan meşrutiyet devrindeki memleketin durumunu tasvir ediyor. Şöyle diyor: "Mahalline sarf etmeye eliniz varmayacaksa ihanet toplamayınız. Ahmet'in başındaki külahı sizin Mehmet'e giydirmek maksadıyla tensikat yapmayınız.

İmtiyaz bahislerinde işi yağma Hasan'ın böreğine çevirmeyiniz. Vatan haritasını türbe sarığı gibi parça parça kesip dağıtırken hükümeti kurtarıyoruz diye sakın övünmeyiniz. Efendim böylece meşrutiyet halka tam manasında hizmet edememiş olduğunu görüyoruz. Kendi menfaatlerini düşünen iktidarların elinde oyuncak haline geldiğini görüyoruz Refik Halit vesilesiyle. Efendim kabinelerle alakalı hicivleri ve nüktelerine geçecek olursak onlar da şöyledir. Refik Halit'e göre meşrutiyet devrinde kurulan kabineler yapılan bütün muhalefete rağmen onların kusurları önlerine serilince ne yüzleri kızarır ne yaptıklarından pişmanlık duyarlar. Kabinenin bu durumuna yazarın Kabineden Şikayet adlı makalesindeki Hoca Nasreddin'in hikayesi güzel bir örnektir. Refik Halit diyor ki meşhur hikayedir. Akşehir subaşı bir köye devre gitmiş. Bir hafta sonra avdetinde hoca merhumun bari eğlenebildiniz mi sualine şu tafsilatı vermiş. Birinci günü bir yangın oldu. Köyün yarısı yandı. İkinci günü sel bastı. Sular çoluk çocuk davar eşya ne varsa aldı götürdü. Üçüncü günü bir han yıkıldı. Halk altında kaldı. Dördüncü günü bir deli 4 kişiyi kesti. Beşinci günü mescide yıldırım düştü. Altıncı günü bir manda kudurdu. 5 adam öldürdü. Yedinci günü de ben döndüm. Hoca hemen atılmış. İyi ki çabuk avdet ettin. Yoksa biraz daha kalsaydın köyde taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacakmış demiş. Subaşı yine insaflı, mürüvvetli bir zatmış. Bir taraftan fazla durmamış. Ya kabine gibi işi benimseyerek aylarca yerinde kımıldasaymış diyor yine Refik Halit Karay. Bakanlıklar da bir günlük hevese ve eğlenceye çocuk oyuncağına dönmüştür. Her kabineye girenin memlekete hiçbir faydası dokunmadan çekişli artık tabii bir hal almıştır. Onların maksatları biraz para kazanmak ve heves almaktan ibarettir. Refik Halit Kabineden Şikayet makalesinde yine hocanın bir hikayesini örnek vererek bu durumu mizahi şekilde şöyle anlatıyor. Hocanın kocaman bir öküzü varmış. İri boynuzlarının arası o kadar cazibeli görünürmüş ki ah oraya bir binsem diye sahibine hasret çektirir, rüyalarına girermiş. Nihayet bir gün arzusu hasıl olmuş. Öküz çayıra uzanıp yatarken hoca fırsat bu fırsat demiş, hayvanın alnına atlamış. Fakat daha bir lahza yerleşmeye vakit bulamadan bir baş sallantıyla beyin üstüne yere kapanmış. O sırada hali görüp öldü zannıyla ağlayan karısına kendisini biraz toplar toplamaz vaktiyle hayli zahmet çektim. Çok da zevkini çıkaramadım ama hele arzuma nail oldum ya demiş. Şu son aylarda hoca gibi müdrik bir tarzda arzusuna nail olanlardan birçoğunu biz de idrak ettik. Fakat tepesi aşağı düşenler onlar oldu. Fakat beyni sızlayan bizler diyor Refik Halit Karay. Devam ediyoruz efendim. Refik Halit kabine olsun, başka siyasi olaylar olsun bunları tenkit etmek için ya benzetme metoduna veya Hoca Nasreddin'in hikayelerine başvurduğunu görüyoruz. Bir yazısında o fıkraların çoğunun kötü idareleri anlatmaya, hatalarını zarafetle yüzlerine vurmaya yaradığını söyler. Bu onun yazılarını daha kuvvetli, etkili yapıyor. Yazılar ne kadar acı gerçekten bahsediyorsa da okuyucuya gayri ihtiyari bir gülümseme sağlıyor. Yazar, Minel Bab, İlel Mihrab hatırasında kabineyi İkbal atına benzetiyor. Dizgisini tutamazsa, üzerine basamazsa atın sırtında durmak da fayda olmadığını, hatta hem süvari hem beygir hem de etrafındaki halk için zararlı olduğunu yazıyor. Dizginleri kopmuş, eğer kaymış, üzengilerden kurtulmuş bir vaziyette

hedefe ulaşmak mümkün olmadığını düşünür. Hatırat yazısında Ferit Paşa kabinesini işte böyle bir atın üstünde emin oturamayan süvariye benzetiyor. Şöyle ki, İkbal atının sırtından inmemeyi anlarım. Hatta son raddeye kadar durmayı bile. Fakat ya o at sana alışkındır veyahut da geme güvenir. Kamçının darbesinden emin olursun. Yoksa ne atta alışkanlık, ne pazıda kuvvet, ne de elde dayanıklık olmazsa insan o zaman cambazhanedekilerdeki sarsak palyaçolara döner. Siyasetlerdeki açıklığa ve fikirlerdeki samimiyete rağmen damat Ferit Paşa kabineleri hep böyle oldular. Teşkilatsız ve dayanıksız başaramayacakları bir işin başında gaipten bir kudretle durabileceklerini zannettiler. Hayvanın kah başına, kah kuyruğuna, kah yelesine yapışarak bir gün sırtında süvari olamadılar, diyor Refik Halit. Efendim, Refik Halit Bilmece Bildirmece adlı makalesinde kabineyi def manasına gelen "Bir oğlum var, yüzü deriden, kulakları demirden" bilmecesiyle tasvir ediyor. Böyle bir oğula sahip olmanın dehşetli talihsizlik olduğunu, ona ne uyarı ne de akıl dinletebilmek mümkün olduğunu söyler ve yazısının sonunda şöyle der: "Âlâ, âlâ, fakat bu deri yüzlü, demir kulaklı evladı başka neye benzetebilirim? Bakalım, o sana başka neyi hatırlatıyor? Bunu anlamayacak ne var? Kabineyi," der. Efendim, aynı zamanda kabineyi teşkil eden bakanlar heyetinin etrafında dolaşan, her işlerine karışan, hareketlerine mani olan bir grup vardır. Bunlar görünüşte nasihat veren mürşit hissini bırakırlar. Fakat aslında her işe müdahale ederler. Bunun için böyle memleketin kaderiyle oynayan insanların iş yerlerinden uzaklaştırılması gerektiği kanaatinde olan yazar, bakanlar heyetinin etrafında dönen dolaşan kimseleri sivrisineğe benzetiyor. Onların sivrisinek gibi vızlamaması, sokmaması için korunmak gerektiğini vurguluyor. Diğer taraftan bakanların kendileri yazarın Bilmece Bildirmece adlı yazısında vücut yapılarına, özelliklerine göre çeşitli nesnelere benzetiliyor. İğne manasına gelen "Bir kızım var, tek gözü var" bilmecesi zamanının hariciye nazırı, tek gözlük kullanan Rıfat Paşa'ya, limon manasına gelen "Küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk" bilmecesi maliye nazırı Cavit Bey'e, çivi manasına gelen "Bir küçücük arpacık başındadır tablacık" bilmecesi Mahmut Şevket Paşa'ya telmih ediliyor. Yazıdaki diğer benzetmelerse şöyledir. Refik Halit diyor ki, "Bir başkası yerin altında babam başı dedi. Marif diye haykırdık ve yerin altında babam bıyığını Nafi Aya, yerin altında yağlı kayışı Orman ve Maddin, yer altında kaynar kazanı İttihat fırkasına münasip gördük" diyor Refik Halit. Efendim, Refik Halit'in hiciv mekanizmasının özelliği, teşbih vasıtasıyla insanı eşyaya, nebatata ve hayvana benzeterek onların şahsiyetlerini bozmasıdır. Bu teşbihler insanların bozuk ve anormal taraflarını belirterek komik şekle sokarlar. Yazarın birinci nüshasının meşhur simaları yazısında zamanının üst düzey yöneticileri eşya ve hayvana benzetilerek mizahi bir şekilde tasvir ediliyor. Örnek olarak şu adı geçen yazıda fırçaya benzetilen Marif Nazırı Emrullah Efendi ve boğaya benzetilen Keçecizade İzzet Fuat Paşa tasvirlerini verebiliriz. Şöyle diyor Refik Halit Karay: "Önden simasını göremezsiniz ki birine benzetirsiniz. Kaşları gözlüklerini örterek kirpikleriyle birleşmiş. Saçları ağzını kapayarak sakallarıyla karışmış. Yalnız nezleli burnu bu tüyler arasında bir hasta gibi esiri faraştır. Ve enfiye yuta yuta

uyumuş kalmıştır. Simasının heyeti umumiyeti ise zifte sokulmuş en kaba numara bir eski badana fırçasına benzer. Şöyle devam ediyor. Kıvırcık süvari kalpağı altında gözleri hemen yok denecek kadar nazarı dikkate çarpmaz. Lakin çenesinden sonra tekrar tüysüz bir insan kılıfının başladığı görülür. Fakat bu garibe-i hilkat yakanın altında yarı kaybolduğundan teşhis edilemez. Kabinedeki nazırlar hiçbir zaman tamamlanamaz. Muhakkak ki bir iki nazırın yeri boştur. Onların yerini sadrazam doldurmaya çalışır. Bu azmış gibi nezaretlere daima muayyen şahıslar getirilirdi. Bu şahıslar istenilen zaman işlerinden çıkarılır, yine istenildiği zaman yerlerine geri dönerlerdi. Çıkarılma ve alınma sebepleri belli değildi. Muhakkak olan bir şey vardı ki bu nazırlar hiçbir işte muvaffakiyet gösteremiyorlardı. Bu suretle memleket işleri ehli olmayan kimselerin elinde kalıyordu. Buna dair yazar, ricale, mesnet ve mansıba dair yazısında şöyle diyor. Sanki geçen sene kabine Trablus'u İtalya'nın tecavüzüne çırılçıplak bırakmış değil de onu zapt edip memlekete ilave etmiş gibi. Vakadan az çok mesul olan ricali tekrar nerede bulursak topluyor. Neresi tesadüf ederse yerleştiriyoruz. Gazetelerdeki olmuş ve olacak nuzar esamesine bakıyorum da bin sebeple birer birer çifter çifter çıkardıklarımızı yine birer birer çifter çifter girmiş görüyorum. Efendim, kabinede bir istikrar sağlanamıyordu. Birisi düşüyor, yerine başkası kuruluyordu. Fakat kurulan yeni kabineler de işi beceremiyorlar. Hatta eski kabineyi arattığı bile oluyordu. Değişen kabinelerin üyesi olarak halkın güvenini, saygısını kazanacak kimseler değil, idari işi zayıf, iş başına kıymetini gösterememiş kimseler getiriliyorlardı. Yazar bu yapılan değişikliklere şaşkınlığını şöyle dile getiriyor. "10 senedir avukatlık ve 10 sene evvel de ancak Liva ceza reisliği etmiş olan Mustafa Arif Bey de dahiliye nezaretini, idare kabiliyetini Tevfik Paşa ve yoldaşları nasıl görmüşler, buna nereden hüküm etmişlerdi? Hayret! Rıza Tevfik ismiyle, irfanıyla fakat ekseri fikir adamları gibi dalgınlığıyla maruftu. Nasıl oluyor da posta nezareti veriliyordu? Verenlere mi, alanlara mı şaşmalı?" diye sözlerini bitiriyor Refik Halit. Biz de bu anekdotla programımızın sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Efendim, bir dahaki bölümde Nüktedan programıyla görüşmek üzere diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın kazaskeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşeni,

0: burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşen'i, Tebriz Kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara ile yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni'nin kuddisesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleri ile görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir zühd ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşeni, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşeni bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o?
1: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
2: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
2: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
2: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşeni'nin yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal!
2: Vur! Daha hızlı vur! Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
2: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
3: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
2: Ahirette beni yakmasın diye.
3: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
2: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
3: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
2: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
3: Hadi evlat, sıra sende.
2: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ha! Ellerim! Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
3: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyar-ı Bekr'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
2: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır.

0: Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
1: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüsesi ruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşeni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevi

Seviyesiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz efendim programımıza. Efendim, her hafta programımıza sizleri misafir ediyoruz ve sizlere Evliya Allah'ın, Allah dostlarının, o kıymetli velilerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz dilimiz döndüğünce. Bu hafta yine çok kıymetli isimlere yer vereceğiz. Çok kıymetli Allah dostlarının hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Programımızın ilk bölümünde ilk olarak Merkez Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar hayırlı geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim, Merkez Efendi Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Musa olup Merkez Muslihiddin lakabıyla meşhur oldu. Denizli'nin Sarhanlı köyünde 1463 senesinde doğdu. 1551 senesinde İstanbul'a vefat etti. Musa Efendi küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı. Kuvvetli bir zekası ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde tahsil yaparak tefsir, hadis, fıkıh ve tıp ilminde yetişti. Kadı Beydavi tefsirinin büyük bir kısmını ezberledi. Medrese tahsiline devam ettiği sıralarda tekkelere gidip oralardaki alimlerin sohbetlerine katılırdı. Onların feyiz ve bereketlerine kavuştukça ruhunda bir rahatlama, nefsinde bir ezilme olduğunu görerek sevinirdi. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini bitirdi. Çevresinde sayılan bir alim oldu. İlimdeki yüksekliğini zamanının alimleri tasdik ettiler. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin hürmet ve muhabbetini kazandı.

Musa Efendi Koca Mustafa Paşa'daki bir tekkede şeyhlik yapan Sümbül Sinan Hazretlerinin şöhretini işitti. Fakat bazı kimselerin onun hakkında yaptıkları dedikodular sebebiyle bir türlü gidip sohbetine katılamamıştı. Bir gün rüyasında Sümbül Efendi'nin kendi evine geldiğini gördü. Sümbül Efendi'yi içeri koymamak için hanımıyla kapının arkasına pek çok eşya dayadılar ve üzerine de oturdular. Fakat Sümbül Efendi kapıyı zorlayınca kapı arkasına kadar açıldı ve arkasındakiler yere yuvarlandılar. Bu sırada uyanan Musa Efendi yaptığı hatayı anladı ve sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gitmeye karar verdi. Sabahleyin Sümbül Sinan'ın camiine gidip vaaz ettiği kürsünün arkasına o görmeden oturdu. Sümbül Sinan vaaz esnasında Taha suresinin bazı ayet-i kerimelerini tefsire başladı. Tefsirden sonra, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anladınız. Hatta Musa Efendi de anladı," buyurdu. Sonra ayet-i kerimeleri daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra tekrar, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Musa Efendi de anlamadı," buyurdu. Musa Efendi hakikaten anlatılanlardan bir şey anlamamıştı. Sümbül Sinan Hazretleri o gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti. Musa Efendi'nin kürsü arkasında olduğunu zahiren görmediği halde anlamıştı. Vaaz bitti, namaz kılındı, herkes camiden çıktı. Sadece Sümbül Sinan Efendi kalınca Musa Efendi huzuruna varıp elini öptükten sonra af diledi. Sümbül Efendi de, "Ey müstehiddin Musa Efendi, biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de hanımın da çok yaşlanmışsınız. Akşam bizi kapıdan içeri sokmamak için gösterdiğiniz gayrete ne dersiniz? Fakat neticede kapı açıldı ve ikiniz de yere yuvarlandınız," buyurunca Musa Efendi iyice şaşırdı. Pek çok özürler dileyerek ağlamaya başladı. Affının kabulü ve talebeliğe alınması için istekte bulundu. Sümbül Efendi onu kabul ettiğini, dergâhta hizmete başlamasını söyledikten sonra "Artık Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır," buyurdu. Bundan sonra Musa Efendi her gün Sümbül Sinan'ın dergâhına gelip ondan ders almaya ve hizmete başladı. Bir gün Sümbül Efendi sohbet esnasında Musa Efendi'ye "Alemi sen yaratsaydın nasıl yaratırdın?" diye sordu. Musa Efendi, "Bu mümkün değil. Ama mümkün olsaydı her şeyi merkezinde bırakırdım. Alem öyle bir tatlı nizam içinde ki buna bir şey ilave etmek veya bir şeyi eksiltmek düşünülemez," dedi. Sümbül Efendi bu cevap üzerine, "Aferin Musa Efendi. Demek her şeyi merkezinde bırakırdın. Öyleyse bundan sonra ismin Merkez Müstehiddin olsun," dedi. Böylece Musa Efendi Merkez Efendi ismiyle meşhur oldu.

Efendim, Sümbül Efendi'nin sohbetleriyle pişerek teveccühleri bereketiyle manevi dereceleri kat etti. Pek zeki olan Merkez Efendi, hocasının terbiyesi altında riyazet ve mücahedeler yaparak, yani nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle kısa zamanda tasavvufta yüksek derecelerin sahibi oldu. Hocasının kendisine icazet, diploma verdiği sıralarda Aksaray'da Kovacı Dede dergahına hoca tayin edildi. Kısa sürede dergah talebelerle dolup taştı. Merkez Efendi'nin namı her tarafa yayıldı. Merkez Efendi, hocası Sümbül Sinan'ın kızı Rahime Hatun'la evlenmek isteği olduğunu bildirince Sümbül Efendi, "Bir deve yükü altın getirebilirseniz kızımızı veririz," dedi. Merkez Efendi bir devenin üzerine iki çuval toprak doldurdu. Devenin yularını çekerek Sümbül Efendi'nin kapısına getirdi. Çuvalları kapıda boşalttığında çuvaldan toprak yerine çil çil altınlar döküldü. Sümbül Efendi ve çocukları altınlara dönüp bakmadılar bile. Fakat hocası Merkez Efendi'ye, "Ey Musa Efendi, maksadımız altın değildi. Evdekilerin de derecenin yüksekliğini anlamalarıydı. İmtihanı kazandın," buyurdu. Sümbül Efendi, çok sevdiği kızı Rahime Hatun'u, yine çok sevdiği talebesi Merkez Efendi'ye nikah etti ve evlendirdi. Efendim, düğünden birkaç gün sonra Sümbül Efendi kızı Rahime Hatun'un evine gitti. Evde kızı yemek yapıyordu. Fakat ocakta odun yerine parmaklarından çıkan alevle yemeğini pişiriyordu. Kızının bu halini hayretle gören Sümbül Efendi, "Rahimecik, ne yapıyordun?" diye sorunca, "Talebelere çorba pişiriyordum," cevabını verdi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan Zevci Sadrazam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gelirken yolda eşkıyanın baskınına uğradı. Bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürlerken o anda Allah-u Teala'nın izniyle zamanın evliyasından Merkez Efendi karşılarına çıkıverdi. Önceden orada olmadığı halde bir anda karşılarına dikilen Merkez Efendi'yi gören haydutlar şaşkına döndüler. Eşkıya reisi Merkez Efendi'nin heybeti karşısında selameti kaçmakta buldu. Diğerleri de kaçıp orayı terk ettiler. Eşkıyanın ortadan çekilmesiyle Merkez Efendi bir anda kayboldu. Bu hali hayretle seyreden Lütfi Paşa ve zevcesi Şah Sultan Merkez Efendi'yi tanımışlardı. Şah Sultan Merkez Efendi'nin bu kerametinden dolayı İstanbul'da Eyüp Bahariye'de onun adına bir cami ve yanına medrese yaptırdı. Merkez Efendi'yi buraya tayin ettiler. Bir müddet sonra orada talebe yetiştiren Merkez Efendi'ye Kanuni Sultan Süleyman Han, Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verdi. Burada da aynı hizmete devam eden Merkez Efendi, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin isteği ve Sümbül Efendi'nin tenbihi üzerine Manisa'ya gitti. Valide Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imaretin yanındaki dergahta hocalık yaptı. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi, Manisa'da bulunduğu sırada 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yaptı. Bu macunu hastalar yiyerek şifa bulurdu. İlkbaharda yetişen çiçeklerden de istifade edilerek yapılan bu macunu almak için çevre kasabalardan gelirlerdi. Mesir macunu diye şöhret bulan bu macun şimdi de yapılmaktadır. Merkez Efendi talebelerini iyi yetiştirmek için çok gayret gösterirdi. Onları hem zahiri ilimlerde hem de tasavvufta yükseltmek için batın kalp ilimlerini öğretirdi. Onların nefslerini terbiye etmek için riyazet ve mücahedeler yaptırırdı. Çocuklara karşı çok şefkatliydi. Cebinde şeker, yemiş gibi şeyler bulundurur, çocukları gördüğü yerde dağıtarak onları sevindirirdi. Çocuklara buyururdu ki, "Benim için hayır dua ediniz. Siz günahsız, masum.

bu yüzü kara, sakalı ak ihtiyar için dua ediniz ki kıyamette yüzü ak olsun. Çocuklar dua edince de ya Rabbi bu masumların dualarını reddeyleme diye Allah-u Teala'ya yalvarırdı. Bütün hayvanlara karşı da çok merhametliydi. Merkebe suyunu verir, tavuklara yem atardı.

Efendim, Merkez Efendi Hazretleri Bülü Çağı'na geldiği günden ömrünün sonuna kadar hiç cemaatsiz namaz kılmamıştır. Eğer öğle ve yatsı namazlarında cemaate yetişememişse, namazını kılmış olanlardan birkaç kimseyi "Hayatımda hiç cemaatsiz farz namaz kılmadım. İmam olayım da sizlerle namaz kılalım. Aynı namazı tekrar kılmanın zararı olmaz. Sonra kıldığınız nafile olmuş olur." buyurdu. Bir tarafa giderken yolda bir çiftçiyi tarlasında çalışır görse yanına varır ve "İmanı bilir misin? Namazın farzları hakkında malumatın var mı?" der. Bilmiyorsa anlatır. Müminle kafir ayıran fark namazdır. Hadis-i şerifini naklederdi. Hayvanlara merhamet edilmesini, götürebilecekleri kadar yük yüklenmesini, aç bırakılmamalarını da tembih ederdi. İşe başlarken, "Ya Rabbi, bütün Müslümanlara faydalı olmak, çocuklarıma helalinden rızık kazanmak için çalışıyorum" diye niyet etmesini, böyle niyet ederse her adımına sevap verileceğini ve günahlarının affolunacağını, yetiştirdiği mahsulün her bir tanesinin boşa gitmeyeceğini, hepsinin fayda sağlayacağını ve mahsulün uşrunu vermenin farz olduğunu anlatırdı. Bu şekilde gördüğü insanlara mesleğiyle ilgili nasihatler ederdi. İnsanlara vaaz ve nasihat verirken gözlerini kapayarak anlatırdı. Fakat orada olanları kalp gözüyle görürdü. Merkez Efendi Balıkesir'e gittiğinde bir cuma günü namazdan sonra kürsüye çıkıp vaaz etti. Halk Merkez Efendi'yi tanımadıkları için pek iltifat etmediler. Vaazı dinlemeyip teker teker camiden çıkarak gittiler ve birbirlerine "Halveti yolunun büyüklerindenmiş" diyorlardı. Herkes çıktıktan sonra müezzin efendi elinde kapının anahtarı olduğu halde kürsünün yanına varıp gözü kapalı olarak konuşan Merkez Efendi'ye "Hoca efendi, giderken camiyi açık bırakma. Anahtarları buraya bırakıyorum. Çıkarken kitlemeyi unutma" dedi. Merkez Efendi gözünü açmadan "Müezzin efendi, sen de işine gidebilirsin. Bizim sohbetimizi siz dinlemiyorsunuz. Fakat melaike-i kiram dinlemektedirler" buyurdu ve vaazına devam etti. Biraz sonra camiden gidenlerin hepsi geriye döndüler. O kadar çok insan toplandı ki cemaati cami almaz oldu. Merkez Efendi Hazretleri Manisa'dayken hocası Sünbül Sinan Hazretleri 1529'da hastalandılar. Vefatından önce talebeleri "Efendim, sizden sonra kime tabi olalım?" diye sordular. Onlara "Taşra'dan ilk gelecek dostumuz yerimize geçecek" buyurdu. Sünbül Sinan'ın vefatından sonra talebeler merakla Taşra'dan gelecek olan dostu beklediler. Bu sırada Manisa'da bulunan Merkez Efendi'nin gönlüne bir kor düşüp yollara düştü. Hocasının vefatından 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Sünbül Sinan'ın çok sevdiği talebelerinden Yakup Germiyanoğlu, Sünbül Efendi'nin yerine geçmiş, talebeleri okutmaya başlamıştı. Merkez Efendi hocasının Koca Mustafa Paşa'daki dergahına gitti. Dergahta bulunan yeni talebeler Merkez Efendi'yi tanımıyorlardı. Yakup Germiyanoğlu Merkez Efendi'yi kendi odasına davet etti. O gece rüyasında büyük bir meydana kalabalık bir meclis kurulmuş, Peygamber Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimiz'in karşılarında bir kürsü vardı. Kürsünün üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarığın bazen yeşil bazen siyah olduğu görüldü. Yanındakilere bunun manasını sorduğunda yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batını ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Ertesi gün Yakup Germiyanoğlu talebeleri toplayarak rüyasını olduğu gibi anlatınca hepsi Merkez Efendi'ye tabi olup hocaları Sünbül Sinan Hazretleri'nin halifesi kabul ettiler. O günden sonra talebeleri Merkez Efendi yetiştirmeye başladı.

Efendim, Merkez Efendi bir gün dergahın bahçesinde namaz kılarken secdeye vardığı bir sırada yerden bir ses işitti. Diyordu ki, ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu hapishaneden kurtar. Zira Allah-u Teala beni sıtma hastalığına şifa olarak yarattı. Merkez Efendi namazdan sonra talebelerine, burayı kazınız, sıtmalılara şifa olacak bir su çıkacak buyurdu. Kazdılar, kırmızımtırak bir su çıktı. Kuyu haline getirdiler. Niyet kuyusu ismi verilen bu kuyudan sıtma hastaları su alır içerlerdi. Bu suyu içen hastalar Allah-u Teala'nın izniyle şifa bulurlardı. Merkez Efendi senelerce o dergahta talebelere ders vererek Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. Onun vaazında camiler dolar taşar, oturulacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, ehli sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta, halka ön ayak olmakla, fakir ve zayıfları himaye etmekte geçti. 1551 senesi Rebiülahir ayının 17'sine rastlayan Perşembe günü talebelerine son vasiyetini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenazesine Şeyhülislam Ebu Suud Efendi yıkadı. Cuma günü Fatih Camii'nde misli görülmemiş bir kalabalık toplandı. Ebu Suud Efendi cenaze namazını kıldırdı. Dünyada bu kimseyi riyasız olarak görmüştük dedi. Sonra kabrine götürülmek üzere omuzlarda taşınmaya başlandı. Herkes bu alim ve veliyle hizmet edip ahirette şefaatine kavuşmak aşkıyla tabutu taşımak için birbirleriyle yarışıyordu. Öyle ki bazen kalabalıktan sıkışan, güç duruma düşenler bile oluyordu. Kalabalığın çok olması sebebiyle uzun bir sürede Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi'nin bizzat kendi eliyle defnedildi. Merkez Efendi'den sonra yerine oğlu ve halifesi Ahmet Efendi talebe yetiştirmeye devam etti.

Efendim, bir menkıbe anlatıp inşallah birinci bölümümüzü noktalayacağız. Menkıbemizin başlığı şöyle: ısmarlamayınca gelmezsin. Mısır defterdarlığından ayrılan Dehanizade'nin babası Katip Mehmet Çelebi anlattı. Sümbül Sinan Efendi benim hocamdı. O vefat ettikten sonra 3 sene halifesi olan Merkez Efendi'ye hiç gitmemiştim. Bir gece rüyamda hocam Sümbül Efendi'yi gördüm. Buyurdu ki, Mehmet Efendi, niçin gaflet edip Merkez Efendi'ye teslim olmazsın? O benden daha üstündür. Hemen var, eksik kalan eğitimini tamamla. Sabahleyin Merkez Efendi'nin huzuruna gittim. Beni görünce, ısmarlamayınca gelmezsin. Fakat benden üstündür deyince gelirsin. Halbuki hocamızın benden üstündür demesinin sebebi senin hakkımdaki kötü zanlını bertaraf etmek içindir. Yoksa kıyamet gününde yüksek hocamızın sancağı altında haşrolmayı ümit ederiz dedi. Şaşırdım kaldım ve tövbe edip talebesi oldum.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül

0: köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dostlar, programımızın ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarının başına yeni geçen, bizleri yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimize de hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlayalım ikinci bölümümüze. Ve ikinci bölümümüzde ilk olarak sizlere Niyazi Mısri Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim, Evliya'nın büyüklerinden Niyazi Mısri Hazretleri, Halveti yolunun Mısriye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed olup babasınınki Ali Çelebi'dir. Mahlası Niyazi olup uzun müddet Mısır'da kaldığı için de Mısri denilmiştir. 1618 senesinde Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. 1693 senesinde bir çarşamba günü kuşluk vakti Limni Adası'nda vefat etti. Niyazi Mısri Hazretleri Malatya'da önce İslami ilimlere ait temel bilgileri, sonra da medrese tahsiline başlayıp tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra camilerde gayet tesirli vaazlar vermeye başladı. Sonra Malatya'da bulunan Halveti Şeyhi Hüseyin Efendi'nin sohbetinde bulunarak ondan feyz aldı. Hüseyin Efendi'nin vefatından sonra onun hasretinin tesiriyle seyahate karar verdi. Diyarbakır, Mardin yoluyla Bağdat'a gitti. Burada büyük alimlerin, evliyanın ve Seyyid Abdülkadir Geylani'nin kabrini ziyaret ederek bereketlendi. Sonrasında ise Hazreti Hüseyin'in kabri şerifini ziyaret etti. Bağdat'ta 4 sene ilim tahsil etti. Tahsilini tamamlayan Niyazi Mısri Kahire'ye gitti. Şeyhuniye denilen yerde Kadiriye tarikatı büyüklerinden olan bir zatın dergahında misafir kaldı ve talebe oldu. Hocasının bereket ve himmetleriyle kemale erdi. Kerametleri görülmeye başladı. Camiül Eser'de hem ders verdi hem de ilmini genişletti. Mübarek günlerde vaaz-ı nasihat ederdi. Gayet güzel Arapça konuşurdu.

Efendim Niyazi Mısri Hazretleri devamlı ibadet ve taatle meşgul olduğu sırada bir gece rüyasında Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini görmüşler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri büyük bir taht üzerinde oturmaktaydı. Etrafına talebeleri

sanmıştı. Niyazi Mısri kendisini onların arasında görünce hayasından dışarı çıkmaya yol ve fırsat aradı. Bir sırada Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri onu yanına çağırıp bir kese altın hediye verdi ve ''Senin nasibin Diyar-ı Rum'dadır, Mısır'da değildir.'' buyurdu. Ertesi gün Niyazi Mısri bu rüyasını hocasına anlatınca hocası hemen ona hilafet verdi ve dua etti. Bunun neticesinde Niyazi Mısri 1646 senesinde Mısır'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. İstanbul'da Sultanahmet Camii civarında Sokullu Mehmet Paşa dergahında ikamet edip uzun süre riyazette kaldı. Kaldığı odada çok gözyaşı döktü. Halil Paşa, Niyazi Mısri Hazretlerinin kaldığı odanın döşemelerini yenilemek için teşebbüste bulunduğu zaman Niyazi Mısri Hazretlerini rüyasında gördü. Rüyada, ''Gözlerimin yaşıyla yıkanmış olan tahtaları muhafaza ediniz.'' diye emretmesi üzerine tahtalarını muhafaza etmek suretiyle odayı tamir etti. Niyazi Mısri bir süre Uşak ve Afyon'da insanları doğru yola sevk etmeye çalıştı. Sonra Bursa'ya gitti. Halkın isteği üzerine Şeker Hoca Camii'nde cuma vaazları vermeye başladı. Niyazi Mısri namazını cemaatle kılmaya dikkat ederdi. Ekseriyette Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okur ve imamlık yapardı. Bazen vaaz ve nasihat ederdi. 4. Sultan Mehmet Han'ın daveti üzerine İstanbul'a tekrar giden Niyazi Mısri, Ayasofya Camii'nde vaaz ve nasihat vermeye memur edildi. Ayasofya Camii'nde Sultan 4. Mehmet, alimler, tasavvuf büyükleri ve devlet erkanının da hazır bulunduğu bir gün, vaaz kürsüsünden tasavvuf yolunun hak olduğuna, onların yaptıkları zikirlerin İslam dinine aykırı olmadığına dair hakikati gayet açık bir şekilde anlattı. Herkes izahına hayran oldu. Tasavvufun Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını seve seve yapmaya yardımcı olduğunu anladılar. Niyazi Mısri Hazretleri tekrar Bursa'ya döndü. İnsanları doğru yola sevk etmek için vazifesine devam etti.

Niyazi Mısri'nin şöhreti günden güne arttı. 1669 senesinde Bursa'daki dergahı yapıldı. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyen ilahi aşk sahipleri bu dergahta toplanmaya başladı. Birçok ilim taliplisi ilim öğrenmek için dergaha koştular. Rusya ile harp başlayınca Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, padişah namına Niyazi Mısri'yi Edirne'ye davet etti. Niyazi Mısri 300 talebesiyle orduya katılmak için Edirne'ye gitti. Sonra tekrar Bursa'ya döndü. 1671 senesinde Kamaniç'e seferinde ikinci defa Edirne'ye gitti. Oradaki eski camide vaaz ederken yapılan muharebenin millet ve devlet üzerindeki acı tesirlerini anlattı. Niyazi Mısri Hazretlerinin bu vaazı yanlış anlamalara sebep oldu. Kendisini çekemeyenlerin şikayeti üzerine Rodos'a gönderildi. 9 ay sonra mecburi ikamet şartıyla Bursa'ya dönmesine izin verildi. Yine Bursa'daki vaazı sırasında bazı konuşmaları sebebiyle Limni Adası'na gönderildi. 1692 senesinde tekrar Edirne'ye gitti. Selimiye Camii'nde kaldı. Ziyaretine gelen kalabalık halka vaaz ve nasihat ederken devlet işlerine dair söylediği bazı sözlerden dolayı tekrar Limni'ye gönderildi. Bir sene sonra da vefat etti. Sevgili dostlar, Niyazi Mısri Hazretleri ilim, irfan ve marifet sahibiydi. Zaman geçtikçe, eserleri tetkik edildikçe kadri ve kıymeti çok iyi anlaşıldı. Sadece zahirle meşgul olup batından haberi olmayanlar onun bazı sözleri karşısında hayrette kalarak bu mübarek zat hakkında yanlış düşüncelere kapıldılar. Arif olanlarsa Niyazi Mısri'nin bu sözlerindeki tasavvufi incelikleri anlayarak bu inceliklerdeki lezzeti tatmışlardır. Niyazi Mısri Hazretleri şöyle buyurur: "Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahr-ı bi payan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olan anlar bizi." Mevzuyu gayet güzel izah eden bir beyit paylaştık efendim sizlerle. Şeyh Abdüllatif Gazi Efendi, Vakat adlı eserinde şöyle yazmakta: "Birisi Şeyhülislam'ın huzuruna varıp Niyazi Mısri hakkında tenkit mevzu olan sözü kastederek, efendim bu sözü söyleyenlerin cezasını

ve dinde de ne lazım gelir diye sual edince arif ve kamil bir zat olan Şeyhülislam bu sözü Niyazi Mısri Hazretlerinden başka kim söylerse katlolunur. Fakat Niyazi Mısri söylerse bir hikmet ve gizli bir sır vardır. O zahiri ilimlerde de kemal mertebesindedir. Onların böyle sözleri söylemesinde bir hikmet vardır. Biz onlara dil uzatmaya kadir olamayız diyerek o şahsı susturdu.

Efendim bir de anekdot aktaralım Niyazi Mısri Hazretleri'nin hayatlarından. Sultan Abdülmecid Han Selanik'e giderken fırtına sebebiyle gemi Limni'ye sığınmak zorunda kaldığı zaman uzaktan gördüğü türbenin kime ait olduğunu sordu. Yanındakilerden birisi türbenin Niyazi Mısri'ye ait olduğunu söyledi ve onun başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid Niyazi Mısri Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmek için türbeye gitti. Türbede Niyazi Mısri'nin ruhaniyetine hitaben, "Ey Niyazi Mısri, kıymetini takdir edemeyen kimselere beddua eylemişsin. Sonra gelen bizlerin bunda bir kabahati yok. Bizlere feyzli nazarının geldiği aşikar olmadıkça türbenden dışarı çıkmam" diye yalvardı ve Kur'an-ı Kerim okuyarak ruhuna hediye eyledi. Sultan Abdülmecid Han, Niyazi Mısri Hazretlerinin feyz dolu nazarlarına kavuşunca dışarı çıktı ve türbenin tamir edilmesi için emir verdi.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Yine çok büyük bir velinin hayatının, çok büyük bir alimin hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. Molla Gürani Hazretleri'nin hayatını anlatıyoruz. Osmanlı alimlerinden ve büyük veli. 4. Osmanlı Şeyhülislamı, ismi Ahmet bin İsmail bin Osman Gürani. Lakabı Şerefüddin, Şahabettin ve Molla Gürani'dir. Daha çok Molla Gürani lakabıyla tanınıp meşhur oldu. 1410 senesinde Suriye'nin Güran kasabasında bir köyde doğdu. Doğduğu yere nispetle Gürani denilmiştir. Molla Gürani küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sarf, nahiv, beyan, meani gibi alet ve kıraat ilmini öğrendi. Sonra ilim öğretmek için Bağdat, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerine gitti. 17 yaşındayken de Şam'a gidip bir müddet oradaki alimlerden ders alıp ilim tahsil etti. Şam'dan Kahire'ye gitti. Kahire'de zamanın alimlerinden ders alarak kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi ve bu ilimlerde icazet aldı. O devrin en meşhur alimi İbni Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh ilmine dair eserler okudu. Bu, hocasından okuduğu eserler arasında Sahih-i Buhari ve fıkıh ilminde meşhur eserler vardı. Hadis ilminde İbni Hacer Askalani'den icazet aldı. Molla Gürani bu şekilde çalışarak tahsilini tamamladıktan sonra tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh ilimlerinde değerli bir alim olarak yetişti. Yavaş yavaş tanınmaya ve Kahire'deki medreselerde ders vermeye başladı. Memlük devleti hükümdarlarıyla devletin ileri gelenlerinin kurdukları ilim meclislerine katılıp münazaralara girdi. İlmi ve fesahati güzel konuşmasıyla kısa zamanda tanındı. Hatta Kahire'de herkese açık bir ders verdi. Dersi dinleyen alimler onun ilimdeki üstünlüğünü takdir ettiler. Hocası İbni Hacer Askalani ona icazet verdikten sonra Sahih-i Buhari'yi gayet güzel bir maharetle okuttuğunu bizzat görüp şahit oldu. Bundan sonra hayatının bir bölümünü Kahire ve Şam taraflarında geçirip İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelişi hayatında değişikliğe yol açtı. Önce Şafii mezhebindeydi, sonradan Hanefi mezhebine geçti. Molla Gürani'nin İstanbul'a gelişi şöyle vuku bulmuştur. O devrin meşhur Osmanlı alimlerinden Molla Yeğen hacca gittiğinde Kahire'ye uğradı. Orada Molla Gürani'yi tanıyıp onun dine bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce İstanbul'a getirmek istedi. Lütuf ve iltifat göstererek İstanbul'a gelmesini söyledi. O da bu teklifi kabul edip Molla Yeğen'le birlikte İstanbul'a geldiler. Meşhur alim Molla Yeğen hacdan dönüp İstanbul'a gelince Sultan II. Murat Han'ın

Hanı gidip bir sohbet yaptı. Sohbet sırasında padişah, gezip gördüğün yerlerden bize ne armağan getirdin diye sordu. Bunun üzerine Molla Yegan, tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bir alim getirdim dedi. Şimdi nerededir deyince, Bab-ı Saadet'e beklemektedir dedi. Bunun üzerine padişah onu içeri getirmelerini söyledi. Molla Gürani içeri girip selam verdi, el öptü. Sohbet sırasında Molla Gürani'nin konuşması ve hali padişahın hoşuna gitti. Onu önce dedesi Murad Hüdavendigâr Gazi'nin eski Kaplıca'daki medresesine, sonra da Yıldırım Medresesine müderris tayin etti. Böylece bir müddet bu vazifede bulundu. Bundan sonra da Sultan II. Murat Han Molla Gürani'yi oğlu Şehzade Mehmet'in, yani Fatih'in yetiştirilmesiyle görevlendirdi. Şehzade Mehmet bu sırada Manisa'da emirdi. Babası II. Murat Han oğlunun yetişmesi ve eğitilmesi için pek çok alimi ona hoca olarak göndermişti. Fakat Şehzade Mehmet zeki ve celalli olduğundan giden hocalar onu bir türlü derse yanaştıramamıştı. Bu sebeple padişah II. Murat Han oğlunu yetiştirecek heybetli bir muallim arıyordu. Molla Gürani'nin heybetli ve vakarlı bir alim olduğunu görerek sert tutumunu duyup bu iş için onu tayin etti. Onun iyi bir eğitimden geçmesini istediğini söyleyip işaret etti. Bunun üzerine Molla Gürani Manisa'ya gönderildi. Molla Gürani, Şehzade Mehmet'in yetişmesi için ona ders vermeye başladı. Gördüğü gevşeklik karşısında vakur ve sert tutumuyla Şehzade Mehmet'in hırçınlarını yetiştirdi. Bu tutum karşısında Şehzade Mehmet derslere devam edip kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ilim öğrendi. Padişah II. Murat Han oğlu Şehzade Mehmet'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini öğrenince çok sevinip hocası Molla Gürani'ye fazla miktarda mal ve parayı hediye gönderdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yetişmesinde Molla Gürani'nin büyük emeği geçti. Bu bakımdan Fatih şehzadeliğinden bir hocasını çok sever, saygı ve hürmette kusur etmezdi. Babası II. Murat'tan sonra tahta geçen Fatih Sultan Mehmet Han, Molla Gürani'yi vezir yapmak istedi. Molla Gürani bu teklifi kabul etmeyip, ''Huzurunuzda size devlet işlerinde ve çok hizmet edenler vardır. Onların ciddi çalışmaları sonunda vezirliğe, sadrazamlığa kavuşmak ideallerine bağlıdır. Veziriniz onlardan başkası olursa kalpleri kırılır ve sultanımıza zarar gelir.'' dedi. Sultan bu sözü beğendi ve onu kadı asker yapmak istediğini bildirince bunu kabul etti. Kadılığa başlayınca ayrıca müderrislik görevini de yürüttü. Daha sonra Bursa Efkaf İdaresi vazifesi ve kadılık vazifesiyle Bursa'ya gönderildi. Bursa'da bir müddet bu vazifeleri yaptı. Sonra bazı sebeplerle Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a gitti. Molla Gürani Mısır'a vardığında Mısır Sultanı Kayıt Bay'dan tam bir kabul ve çok ikram, hürmet gördü. Bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet Han, Mısır Sultanı Kayıt Bay'a Molla Gürani'yi göndermesini rica etti. Kayıt Bay, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu ricasını Molla Gürani'ye bildirerek, ''Gitme, ben sana onunkinden daha çok ikram ve ihtiram ederim.'' dedi. Molla Gürani, ''Evet inanıyorum, sizden çok fazla ikram gördüm ancak benim de onun arasında baba ile oğul arasındaki gibi büyük bir sevgi vardır. Aramızdaki bu hadise ise bir başka şeydir. Bu sebepten o tabii olarak kendisine meyledeceğimi bilir. Eğer ona gitmezsem sizin tarafınızdan gönderilmediğimi zanneder ve aranızda bir düşmanlık girebilir.'' cevabını verdi. Sultan Kayıt Bay bu cevabı beğendi. Ve kendisine çok para ve yolda lazım olabilecek eşyaları verip büyük hediyelerle Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdi. Molla Gürani Hazretleri İstanbul'a gelince Sultan ona çok hürmet gösterip ikinci defa Bursa kadılığına tayin etti. Sonra yeniden kadı askerliğe getirildi. Bu arada müderrislik ve eser yazmakla da meşgulken 1480 senesinde Şeyhülislamlık makamına getirildi. Fatih Sultan Mehmet Han ona maaş, hizmetçi ve diğer yardımları yanında çok hediyeler vererek ikram ve hürmet gösterdi. 8 sene Şeyhülislamlık yaptı ve hakka, adalete uymakta titizlik göstererek gayet güzel bir şekilde vazifesini yerine getirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'a çok nasihat eder, işlerinde yardımcı olurdu. Ona karşı duyduğu samimi sevgi ve alaka sebebiyle yeri geldikçe tenkit etmekten, uyarmaktan çekinmezdi. Hatta giydiği ve yediği şeylere dikkat etmesini, daima dinin emirlerine uygun olmasını isterdi.

Nasihatlerini sert sözlerle söylemekten de çekinmezdi. Molla Gürani heybetli, vakur, sarsılmaz bir ilim hassasiyetine ve ahlakına sahipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezirleri adlarıyla çağırır, sultanın huzuruna girince yüksek sesle selam verip müsafaha yapardı. Davet edilmedikçe ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Bir defasında bir arefe günü sultan Molla Gürani'ye bir haberci göndererek "Yarın bayramı kutlamak üzere teşrif etsin, geç kalmasın." diye haber yollamıştı. Molla Gürani gelen haberciye "Yağışlı günlerdir, her yer çamur. Gelirsek kılık kıyafet değiştirmek icap eder. Yarın bizi bağışlasınlar. Biz uzaktan dua ederiz. Bayramı uzaktan kutlayalım." dedi. Haberci dönüp bu sözleri padişaha iletince padişah "Biz onların gelmesiyle bayram yaparız. Her şeye rağmen gelmelerini bekliyoruz." dedi. Üzerlerinin çamur olmaması için de sarayın selamlığına kadar at ile girmesine izin verildi. Bunun üzerine daveti kabul etti. Molla Gürani devrin alimlerine mütevazı davranır ve onlara karşı kıskançlık göstermezdi. Hatta resmi vazifelerde kendinden daha üst makamlara çıkan alimleri takdir ederdi. Müderrislikten resmen ayrıldıktan sonra da ilim öğrenmeye devam etti. Pek çok alim yetiştirdi.

Efendim, Molla Gürani Hazretleri vefat ettiği 1488 senesinin bahar mevsiminde bir bahçe satın aldı. Kışa kadar o bahçede kaldı. Vezirler haftada bir bu bahçede ziyaretine gelirlerdi. Kış geldiğinde iyice halsizleşti. İstanbul'daki konağına göçtü. O günlerde bir sabah namazını kıldıktan sonra kendisine bir yatak hazırlanmasını istedi. Yatak hazırlandı. Kuşluk namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek sağ yanı üzerine yattı. O gün kendisinden Kur'an-ı Kerim'i, kıraat ilmini öğrenen hafızların yanında toplanmasını istedi. Bu arzusu üzerine talebelerine haber gönderildi. Onlar da yanında toplandılar. Talebelerine, üstünüzde olan hakkımı ödeme zamanı bugündür. İkindi vaktine kadar benim üzerime Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. İkindiden fazla uzamaz, dedi. Hafız talebeleri Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Vezirler durumu öğrenince yanına geldiler. Vezirler arasındaki Davut Paşa, Molla Gürani Hazretlerini çok sevdiği için halini görünce dayanamayıp ağlamaya başladı. Molla Gürani onun ağladığını görüp, ''Niye ağlar durursun ey Davut?'' dedi. Davut Paşa, ''Sizi böyle zayıf görünce kendimi tutamadım.'' dedi. Bunun üzerine, ''Ey Davut, kendi haline ağla. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allah-u Teala'dan ümidim olur ki ömrümün sonunda da son nefeste de selamet üzere olurum.'' dedi. Sonra vezirlere dönüp, ''Benden Bayezid'e selam söyleyin ve deyin ki, adalet üzere olsun. Kulları himaye, beldeleri muhafaza etsin. Namazımı bizzat kendisi kıldırsın ve borçlarımı defnimden önce ödesin.'' dedi. Sonra, ''Size vasiyetim olsun. Beni kabrin yanına koyunca ayağımı tutun ve kabrin başına çekin. Sonra kabre koyun.'' dedi. Öğlen namazını ima ile kıldı. Sonra, ''İkindi ezanı ne zaman okunacak?'' dedi. İkindi vakti gelince müezzinin ezan okumasını bekledi. Müezzin Allahu Ekber diye ezan okumaya başlayınca Molla Gürani Hazretleri La ilahe illallah diyerek vefat etti. Sultan II. Beyazıt Han namazında bulundu ve borçlarını ödedi. Cenaze namazı çok kalabalık olup İstanbul ahalisi onun vefatından dolayı gözyaşı döktü. Cenazesi kabrin başına getirilince vasiyetine rağmen kimse ayağından tutup çekmeye cesaret edemedi. Cenazesini bir hasırla kabrin yanına çektiler ve kabre indirip defnettiler. Kabri Aksaray-Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kendi yaptırdığı caminin önündedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar.

0: Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bir zaferi konuşacağız. Kutul Amare zaferini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Kutul Amare nerededir ve stratejik önemi nedir? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Aslında Kutul Amare Dicle'nin Fırat'la birleştiği ve kıyının hemen sol ağzında bulunan, kum ve çölün sınıra kadar uzandığı, tek düzeliği de yalnızca vurma ağaçlarıyla giderilen bir yer. Kutul Amare sıradan düz bir yarımadanın güney kısmında, takriben şöyle 3 kilometre uzunluğu, 1,5 kilometre genişliğinde, üç tarafı Dicle Nehri ile çevrili bir alan. Tarihsel olarak bölge aslında Kanuni'nin Bağdat'ı fethinde Osmanlı'nın himayesine girmiş. Bir ara İran Şahı'nın eline geçmiş. Sonra 4. Murat Bağdat'a yeniden sefer düzenlerken tekrar burası Osmanlı'ya tabi olmuş. Kutul Amare 4000 civarında evin ve 25 bin kişiye yakın insanın yaşadığı bir merkez aslında. İçinde 200 dükkan, 10 han, yün eğirmek için de 2 atölyenin olduğu bir kasaba. Alan artık bundan sonra Osmanlı olduğu için bir ilerleme. Düşmanı kapana kıstırma konusunda çok önemli bir dönemeç aslında. İngilizlerin nezdinde ise Fırat ve Dicle nehirlerini birbirine bağlayan düğüm noktası, gemilerin nehirden geçişini kontrol ederken bir odak, Irak hakimiyeti elinde tutması halinde çok önemli bir kilit. İngilizler böyle bakıyorlar olaya tabii. Basra Körfesi ve Irak topraklarının güneyine müdahale etme noktası Osmanlı Devleti ve büyük müttefiki Almanların bölge petrollerinden faydalanmasına engel olmak zorunda olduğunu hissediyor İngiliz Genelkurmay'ı. Özellikle de İran üzerinden güneye doğru, özellikle Kafkasya bölgesindeki mevcut Osmanlıların Irak, Suriye ve Kafkas cephelerini kuşatarak Türklerin kesinlikle yok edilmesi gerektiğini düşünen bir mantıkları var. İşte bu amaçla Arap Yarımadası'daki emirliklerin üzerinde var olan güçlerini iyice pekiştirmek gerektiğini düşünüyorlar. Bu doğrultuda bölgedeki Arap kabilelerini Türklere karşı ayaklandırmak, onları Osmanlı tesislerine karşı saldırtabilmek, bu onlar için çok önemli bir hamle. Ayrıca işte Osmanlı'nın Irak ve İran cephelerinde yok edilmesi, Hindistan'daki Müslüman halkla birleşmelerini ve Hintli Müslümanların bize karşı ayaklanmasını engellemeyi planlıyorlar. Tabi bu arada Alman denizaltılarını Basra Körfezi'nde üstlenip Hint denizinin Almanlara kaptırılmasına mani olmak. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız diye hatta Churchill toplantıda bundan bahsediyor. Bununla birlikte İngilizlerin işte güneye hakim olma, kuzey bölgesinde ve Anadolu'nun doğusunda Kürt, Nasturi, Süryani ve Ermenileri ayaklandırma emeline ulaşacağını düşünüyor. Çünkü 1913'lerde Hindistan'dan Irak Seferi Kuvvetleri Başkomutanlığı'na görevine getirilen Nixon ve 6. Puana Tümeni Piyade Tugay'la işte tüm General Dalamay'ın Bombay'da gizlice Basra Körfezi'ne sevk ediliyor. Bu hazırlıklar bir yıl önce başlatılıyor aslında. İşte bu 6. Puana Tümeni meşhur şeyde Kutul Amare'de 13.300 askeriyle esir alınan Puana Tümeni Sir Arthur komutasında da orada birliklere katılıyor. Yani Puana Tümeni birçok farklı mücehhez güçten oluşan bir tümen. Epey şeyleri var, alet ve edevatları var işte. Topçu bataryaları var, 9 tane, 18 tane deniz araçları var, 6 tane küçük istambotları var. Basra'ya bu şekilde çıkarmayı düşünüyorlar ve bu çıkarmayı zaten yapıyorlar. Çünkü Osmanlı, yani İslam halifesi bölgede cihad-ı mukaddes ilan ettiği için Hindistan bölgesinin onlar için çok önemli olduğunu İngilizler hep dillendiriyorlar. Çünkü o coğrafyada 70 milyona yakın Müslüman nüfus diyor. Eğer bize karşı ayaklanırsa Churchill, biz bu riski ne kadar tehlikeli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Basra Körfezi'nin Osmanlıların müttefiki olan Alman denizaltılarının bir köprü başı gibi kullanma ihtimali de var diyor. İşte bu yüzden Hindistan'ın güvenliği çok büyük tehdit altında olabilir. Ordumuz

0: Eğer Basra çıkarmasında bizim işte nehir filomuz çok üstün. Bu ateş gücüyle de Osmanlı güçlerini kuzeye doğru sürüklersek akabinde Dicle ve Fırat'ın birleştiği Kurnay'ı da elde etmiş oluruz. Sonra işte askerlerimize Kurnay'a taarruz sonrasında Osmanlı'yı epey bir şeye zor durumda bırakmış oluruz diyor. Churchill'in şeyi bu. Kafasındaki plan bu. Bu plan belli noktalarda tabii ki işliyor. Belli noktalarda şöyle işliyor. Çünkü Basra Körfezi Osmanlıların müttefiki olan Alman denizaltının köprübaşı kullanma ihtimalinden bahsetmiştik az önce. Bu bahiste bunu engellemek için tabii Osmanlı'nın da belli stratejik hamleler yapması gerekiyor.
1: Peki hocam, Kutülamere'de İngilizler neyi göz ardı ettikleri için bu savaşı kaybetmişlerdir?
0: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve Birinci Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutulamare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutulamare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak Cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutulamare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutulamare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir, vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mertin fedai can ettiği Kutulamare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye, ufka uzanan bir kutlu zaferim ben, diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi. Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
1: Hocam, isterseniz biraz da Kutulamare'nin kahramanlarından bahsedelim. Kimlerdir bu kahramanlar?
0: Tabii bu soruyu cevaplarken isimsiz binlerce kahraman var ama öne çıkan kahramanlardan Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa, Süleyman Askeri Bey, tabii ki savaşın komutanlarından Halil Kut, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, ki Yüzbaşı Mehmet Muzaffer beni çok etkiler. Önemli kahramanlar. Hatta benim çok etkilendiğim kahramanlardan biri Süleyman Askeri Bey. Zübeyir Muharebesi'nde savaşın her halini çok iyi bildiği için en çok acı yaşayan, bu çarpışmanın zaferle sonuçlanacağı kadar mağlubiyetin bütün vebalinin kendi sırtında olacağını bildiği için müthiş bir şey var üzerinde, baskı var, kendini o şekilde hisseden bir

Zübeyir Muharebesi içimi çektim çünkü çok hazin bir sonla bitiyor. Zübeyir Muharebesi'nde daha önceden Zübeyir Muharebesi'ne çok farklı bir tuzağın içerisine çekildiği için yaralanıyor Süleyman Askeri Bey. Daha sonra Bağdat'ta

Kazım Karabekir o zaman yarbay. Emir komutayı alması için Kazım Karabekir'i Bağdat'ta askeri hastaneye Süleyman Askeri Bey'in yanına gönderiyor. Süleyman Askeri Bey gelen yazılı emri okuduktan sonra Kazım Karabekir'e çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bir komutan ayaklarından yaralandığı için cepheyi terk etmez. Enver Paşa'mıza saygılarımı iletin. Ben bu emri kabul etmiyorum ve hemen ordumun başına tekrar devam edeceğim. Tekrar ordumun başına gidip savaşmaya devam edeceğim diyor. Ve çok kısa süre sonra ordunun tekrar başına gidiyor. Bercisiye bataklığında İngilizlerle büyük bir muharebe oluyor. Bu muharebede Süleyman Askeri Bey sedyenin üzerinde. Bu savaşta sedye üzerinde muharebe alanına gelen iki komutan var. Biri Halil Kut, apandisti patladığı için yürüyemeyecek halde Kafkas ordusundan Selman-ı Pak bölgesine geçerken sedye üzerinde geliyor. Biri de Bercisiye bataklığındaki savaşı yönetmek için sedyenin üzerinde Süleyman Askeri Bey. Tabi orada yerel kuvvetler pozisyon değiştirince Arap kabileleri Osmancık taburu teşkilat-ı mahsusanın çekirdek kadrosudur ki büyük bir yenilgiye uğruyor. Kalanlar bataklıkta boğuluyor. Bir kısmı İngilizlerin eline geçiyor. Çoğu şehit oluyor. Ve Yarbay Mal, İngiliz Yarbay Mal Süleyman Askeri Bey'e teslim ol dediği zaman Miralay çadırına giriyor ve revolverin topuzunu çevirdiğinde içinde tek bir merminin olduğunu fark ediyor. Tabancayı birindeki kılıfa iyice yerleştiriyor. Tabi muharebe kaderin gizli eliyle bir anda duruyor. Bu sessizliğin ardından işte Süleyman Askeri Bey önce böyle o çadıra girmeden önceki şeyi anlatayım. Sürünerek sonra da endeki tüfeğe tutunarak acıyla çadırdan çıkıyor. Tabi mahiyetinde askerlerin de böyle şaşırarak izlediklerini görüyor ama çok umurunda değil. Sonra tüfeğine böyle bir dağ gibi dikiliyor Süleyman Askeri Bey. Yanında işte Emireli Aksak Hasan var. Sığyacı Aslan. Kendisine yardım etmek için bir hamle yapınca o olmaz diye kararlılığını iyice gösteriyor. Tabi orada bir karşı duruş, bir tepki görünce Yarbay Mal işte "Var you, kimsin sen?" diye sesleniyor. Yani sen nasıl böyle bize kafa tutarsın? Süleyman Askeri Bey bu tavır karşısında tabii yanında Binbaşı Ali Bey var, İstikam Zabiti Fikret var. Sığyacı Aslan var az önce bahsettiğim. Tabii onlar donuyorlar yani. Miralay tabii bu "Who are you?" Sözünü o sondaki "you yuh olsun" gibi algılıyor. Çok içine dokunan bir şey. Orada yüksek bir sesle Yarbay Mal'a, İngiliz Yarbay'ına diyor ki ben Süleyman askeri askerim doğduğundan beri. Miralay'ın bu haykırışı o kadar tiz ve keskin ki adeta o bataklığın üstünde bir puslu tortu gibi kalıyor. Daha sonra şöyle bir psikolojisi var, bunu arkadaşları şöyle değerlendiriyorlar. Gururuyla yaşamasını ve savaşmasını bilen bu yiğit Türk kumandanı elbette onuruyla ölmesini de biliyordu. Az önce bahsettiğim işte o ani sessizliği sonlandıran bir keskin kurşun sesi Miralay'ın silah arkadaşlarını da böyle bir şoku uğratıyor. Çadırın içinden bir ses geliyor. İngiliz birlikleri çadırın etrafındaki bu ani dalgalanışı böyle birden fark ediyorlar. Ne oldu bu çadırın etrafında diye. Binbaşı Ali tabii Miralay'ın tekrar yanına geliyor yani. İşte bakıyor ki bir şey var, değişik bir şey var. Büyük şoktalar çünkü. İngilizler hücum etmesinler diye bütün zabit ve askerler, o etrafındakiler bir çember oluşturuyorlar. İngilizlere karşı tekrar bir yoğun atış yapıyorlar. Ama tabii ki Miralay Süleyman Askeri Bey orada intihar ediyor. İngilizlere esir olmaktansa intihar ediyor. Bu tabii çok uzun bir mesele de çok kısa tutayım. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'ya gelince

0: Aslanım Mehmet Fazıl Paşa da aslında 86 yaşında. Bir kez daha yenileyim. 86 yaşında. Rusların Kafkasya işgalinde Şeyh Şamil ile omuz omuza savaşmış. Zaten Şeyh Şamil ile kayınbirader enişte. Bu mücadeleyi verirken tabii Ruslara esir düşüyor bu yaşlı kurt. Orada esaret sırasında Rusya'da askeri okullarda eğitim alıyor. Çarlık Muhafız kıtasında da görev yapıyor. Osmanlı topraklarına da ayak basınca orada kol ağası rütbesiyle birçok savaşta bizatihi yer almış. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa. Tabi Kafkas Kartalı işte cephede gösterdiği üstün hizmetler sonrasında bir lva rütbesine kadar yükseliyor. Kısa sürede işte Belgrad'a gönderiliyor, ardından 2. Abdülhamit döneminde Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa Irak bölgesinde de görevlendiriliyor. Korkusuz Bahadır. Fiziki cesaretiyle bir kahramanlık abidesi aslında. Cephede cesaretiyle bunu da iyice pekiştiren biri. Yaşlı Kartal tabi muharebe meydanlarında cüretiyle çoğu zaman gençlere parmak ısırtan biri. Hasımlarının da kalbine korkular salıyor. Düşmanın bu pirifanın atikliğini anlamlandıraması da onu zaman zaman tebessüm ettiriyor. Yani nasıl bu kadar yaşlı biri böyle savaşabilir diye. Tabi artık bütün meselenin aslında bedeni canlılıktan ziyade ruhi akışkanlıktan ibaret olduğunu ve savaşta başarının fiziki cesaretin ötesinde kalbi akılla buluşturan o davranışta göstermekte gizli olduğunu tabi bütün haliyle kanıtlayan biri. Gözü pek. Ayrıca yani savaş meydanında gerçek cesaretin irfani hareketlerin içinde gizli olanı bilmekle kazanıldığını vücut diliyle tüm dünyaya haykıran biri. Söz konusu kavramlar işte bölge insanının aslında genlerinde var, biraz Kafkasya'nın genetiğinde var, genetik algoritmasında var o. Tabii Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa da beni çok etkileyen kahramanlardan biridir.
1: Hocam konuşmanızda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ismi geçti ama tam anlatmadınız onu. Biraz detaylı bahsetsek olur mu?
0: Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, Miralay Halil Bey'in birliklerine Kafkas cephesinden katılan ve 9. Alay Yaveri olarak görevlendirilen biri, bir yiğit. İngiliz kuvvetlerinin yoğun top ve makinalı tüfek atışına karşı Kutulamare'de Felaya bölgesinde askerleriyle tabii ki İngilizlere karşı mukabelede bulunuyor. Topçu bataryaları verilen koordinatlar doğrusunda tabii bu arada namlularını ateşliyorlar. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer de siper dışında kalıp neferlerini şöyle güçlü tutup hedefe kilitlenmeleri noktasında derin bir motivasyonla onları zafere yönlendiren biri. Genç Türk zabiti bir ara dolu misali yağan makinalı tüfek mermilerinin sağanağından metrese geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü adeta tabiri caizse mermiler yağmur gibi. Orada tabii sesleniyor asker aynı yöne doğru ateş diye. Yani tekrar askerin şeyini motivasyonunu sağlamak için emrini tekrar yineliyor. Ama bunu söylerken böyle haykırışlar içinde sipere nefes nefese tekrar dönüyor. Orada işte çavuş kumandanının emri üzerine makinalı tüfek atışıyla düşmana mukabelede bulunuyor. Osmanlı zabiti bu karşı tarakaların susması sonucunda başını az önce işte girdiği metresinden tekrar böyle çıkarıyor. Durum nedir diye. Öyle orada bir keşmekeşlik, bir tuhaflık oluyor. Askerler bu anlamsızlıktan böyle bir meçhul bir hareketliliğin olduğunu istemsiz olarak fark ediyorlar. Sipere böyle işte sesinde, nefesinde, ardışıklığında garip bir titreşim yayılıyor. Böyle kabus dolu bir safhanın sonunda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer sipere sırtını verip ve olduğu yere çöküyor. Orada çavuş kumandanım diyor. Kumandanım hani ne oldu? Bakıyor ki kumandanın durumu iyi değil, hemen yandaki askere diyor ki boynuna mendille bas çabuk diyor, kumandan vuruldu. Fark ediyor çavuş bunu. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer tabii boynundan vurulmuş o esnada. Ama gözlerinin böyle saydam tabakası bakışların böyle tamamını kaplamış. Ama zabit o esnada hırıltıyla Niyazi Çavuş'a böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çavuş da yani ne acaba bu, ne demek istiyor diyor. Ama işte hani mermi boyuna saplandığı için de yapılan müdahale çok etkili olamıyor esnada. O asker boynuna mendile bastığı için. Bu arada düşman ateşinin azalması, işte siperden çıkarılan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer biraz böyle hemen siperin yanına böyle küçük bir şey var. Kum tepeciği. Oranın arkasına yatırıyorlar. Biraz mermi sağına yavaşlayınca siperden çıkarıyorlar. Türk kumandanı bu vaziyette bile hala işte askerlerine bir şey anlatmaya çabalıyor. Zabit işte meramını anlatamayınca göğüs cebindeki kara kalemi böyle birden çıkarıyor.

0: göğüs cebinde. Küçük bir kalem var. Elindeki kara kalemle Niyazi Çavuş'a böyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle eliyle bir şeyler yazdığını gösteriyor boşluğa. Niyazi Çavuş işte diyor ki Allah Allah. Bu benden herhalde yazı için bir şey istiyor. Cebini böyle elini cebine böyle daldırıyor tabiri caizse. Bu arada tabii Kum Tepeci'nin ardına diğer asker telaşla böyle geliyor. O da ceplerini karıştırıyor yani ne bulabiliriz diye. Bir bakıyor ki işte iç cebinde eski mektuplardan kalma bir kağıt parçası var böyle. Bazı yazılar silik ama küçük böyle bir kağıt parçası var. Hemen onu Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'e uzatıyor. Zabit o takatsiz parmaklarıyla böyle kağıda kalemi dokundurunca kara kalemin ıslandığı için yazmadığını fark ediyor. Kalem ıslanmış, yazmıyor. Niyazi Çavuş şeyin komutanın yanındaki askere işte kumandanlarının o esnada ne yapacağını ne yazacağını birbirlerine bakarak böyle gözleriyle sorguluyorlar. Acaba hani ne yazacaktı da bu kadar bunu telaşla bizden istedi diye. Çavuş askere işte böyle şaşkınca bakarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in son hamlesi onları böyle adeta hayretin doruğuna çıkarıyor. Türk kumandanı o yazmayan kara kalemi hemen boynunun yaralanan kısmına bastırıyor. Böyle yoğun kan akan yere kısmına bastırıyor. Kağıdın üzerine kıble ne tarafta diye soruyor o esnada. Çavuş ve asker kumandanlarını oturtur vaziyette hemen kıbleye doğru döndürüp kendilerini tutamayarak tabii gözyaşlarına boğuluyorlar. Yani bu esnada komutanları zabit kıbleye döndükten hemen sonra kağıdın üzerine böyle bir celi bir hatla kelime-i şehadet yazıyor. Bu esnada işte kandan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ne üniforması ne rütbesi hiçbir şey görünmüyor. Türk kumandanı canhıraş bir halde dudaklarını sürekli kıpırdatıyor. Mermi boynuna isabet ettiği için genç kumandanın sesi çok boğuk. Bu ses tonu da askerlerin kulaklarına böyle sanki bir mıh gibi çakılıyor yani. Bu feci anlar yaşarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer kara kalemi son bir kavrayışla tekrar eline alıyor. Yeniden boynunun yaralı yerine dokunduruyor kalemi. Yani kanıyla yazıyor. Sonra kağıdın kalan boş kısmına bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın diye 3 defa yazıyor. İlk 2 bölük intikamımı alsın sözünün altına münhasır imzasını atıyor Yüzbaşı Mehmet Muzaffer. Üçüncüsünün tam imza atmaya böyle hazırlanırken ruhunu gerçek sahibine teslim ediyor. Tabii en başına kelime-i şehadet yazıyor. Zabit son nefesinde bile pes etmiyor ve emrindeki askerlere kahramanlık mesajını vermeyi de unutmuyor. Bu bir kağıt parçası yok mu yazacak bir şey yok mu sözleri gerçekten benim sanki o esnadaki o sesi hala duyar gibiyim. Beni en çok etkileyen kahramanlardan biridir. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in bu yazdığı kağıt. Bunu zaten daha sonra Enver Paşa Kıblename-i İntikam diye bu kağıdı Genelkurmay arşivlerinde bile hala saklıdır bu.
1: Hocam burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından Kutülamare'yi konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konuk odasında araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutülamare'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyon.

0: kullanmakla verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

0: Değerli dinleyenler, aranın ardından konuk odasında Kutul Amare'yi konuşmaya devam ediyoruz. Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam isterseniz şöyle devam edelim. Kutul Amare'de Türk ordusuna destek olan ve İngilizlerle işbirliği yapan kabileler var mıdır? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve 1. Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutul Amare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutul Amare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak Cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutul Amare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutul Amare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir, vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mertin feda can ettiği Kutul Amare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye ufka uzanan bir kutlu zaferim ben, diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi. Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
0: Hocam İngilizler Kutul Amare'yi nasıl değerlendiriyor? Bir de İngiliz

0: İngilizlerin perspektifinden bu zaferi irdeleyelim.
1: İngilizler Kutulamayla Savaşı'nı nasıl değerlendirmişlerdir sorusu. Mehmet Bey şöyle diyeyim. Hala İngiliz Akademiyası bu savaşı nasıl kaybettiklerini kendi aralarında tartışır. Onunla ilgili akademik çalışmalar yaparlar. Bizler bu konuda tabii hani niçin şimdiye kadar çok haberli olamadık. 1952'ye kadar aslında Kut Bayramı kutlanıyor. 1952'den sonra NATO üyeliğinden sonra bu kutlamalar biraz akamete uğruyor. Bununla ilgili çok yorum yapmak istemem çünkü devletlerin kendilerine göre konjonktürel real politikleri vardır. Uluslararası anlaşmalara attıkları imzalar vardır. Devletlerin kendi maslahatlarını gözettikleri siyasetleri vardır. Bu tabii siyasetin konusu. Ben savaşı anlatmayı yeğlerim ama dediğim gibi 1952'ye kadar Kut Bayramı törenlerle kutlanmıştır. Ama ha, resmi bayram değildir. Çünkü resmi bayram için bununla ilgili yasal olarak kayıt altına alınması gerekir. Fakat dediğim gibi 1952 yılına kadar 1916'dan 1952 yılına kadar Kut Bayramı kutlanmıştır. Gelelim İngilizlerin Kutulamayla Savaşı ile ilgili değerlendirmelerine. Bu sorunuzu şöyle cevaplamak isterim. Selman-ı Pak Kutulamayla bölgesinde çok önemli bir merkez. Kutulamayla'dan sonraki bir bölge Selman-ı Pak bölgesi. Bağdat'a 60 kilometrelik bir mesafe. Zaten Bağdat'ın kilidi denir. Eğer Türk ordusu orada çok güçlü bir duruş göstermemiş olsaydı İngilizler Bağdat'a kadar gidip Irak bölgesini tamamıyla işgal etmiş olacaklardı ama Selman-ı Pak bölgesindeki çarpışmalar çok destansıdır. Bu Selman-ı Pak bölgesindeki çatışmalarda Townsend'ın hatıra defterinde şöyle ibareler var. Townsend diyor ki Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle mukayese edilebilsin. Talihsizliğimin cezasını çekiyorum diyor. Kendini çok şanssız hissediyor. Sonra işte Türk birlikleri İngilizleri burada Selman-ı Pak'ta Türklere saldıran İngilizler daha sonra Türklerin direnişiyle geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve bu defa Osmanlı ordusu İngilizleri takibe koyuluyor. Ta Kutulamayla'ya kadar püskürtüyor. Zaten Kutulamayla'da onlar çekilip orada kendilerini güvenli bir alan oluşturup yardım gelmesi için beklemeye koyuluyorlar. İşte Türklerin savaş sırasındaki kahramanlıkları, işte esir edilen İngiliz askerlerinin sergiledikleri insanca davranışlar İngilizler arasında efsaneye dönüşmüş diyor. Bunu bir İngiliz gazetesi The Daily Telegraph gazetesi yazıyor. Tabii kendi askerlerinin de işte insani davrandığından bahsediyor. O tartışılır tabii. Ben sadece sizin sorunuza İngiliz gazetelerinden o esnadaki anekdotları aktarayım. The Daily Telegraph gazetesinde işte Selman-ı Pak Muharebesi'nde yer alan bir İngiliz subayının Türk İnsaniyeti başlıklı yazısı yayınlanıyor. 7 Şubat 1916'da. Ve özetle şunlardan bahsediyor. İngiliz subayı diyor ki Türkler Selman-ı Pak'tan sonra yaptıkları bir hareketle kendilerini tanımamı sağladılar. Bizim 300 yaralı ve biraz da tıbbi ilaçlarla ilgili askeri doktorun bulunduğu büyük bir sandalımız çamura saplanmıştı. Ve biz sandalı terk etmek zorunda kaldık diyor. Ama Türkler diyor bu sandalı kurtardılar. Biz diyor sandaldan ayrıldık kenarda bekliyoruz diyor. Türkler bu sandalı kurtardılar. Beyaz bir bayrakla diyor bizi aşağı doğru sevk ederek İngiliz karargahına kadar zararsız ve hatta askeri doktorlarını bile bize esir almaksızın teslim ettiler. Yani kendi doktorlarını diyor bize verdiler. Bizim tedavimizi sağladılar. Sandalımızı kurtardılar oradan. Aşağıya doğru diyor beyaz bayrakla bizi aşağıya doğru sevk ettiler. Türkler işte yaralı İngiliz subayının yalnız revolverlerini, kuşaklarını, evraklarını, dürbünlerini almışlar o esnada. Bir kötülük yapmamışlar.

0: Emin Subay'ın ifadesi. İhtiyaçları olanlara su, yiyecek türünden şeyler veriyorlar. Dinlenmelerini sağlıyorlar. Tabi ertesi sabah diyor ki bizim askerimizin bulunduğu mevkiye gitmek üzere bizi salıverdiler. Bizim yaralı askerlerimize her türlü mezalimi yaparak çok kötü muamele edenler yalnızca Araplardı diyor. Bu İngiliz. The Daily Telegraph 7 Şubat tarihinde yayınlanmış bir İngiliz subayının hatıratı.
1: Kıymetli hocam, İngilizlerin bir de rüşvet teklif olayı var. Bu doğru mu? Kurtulamer Zaferi'nde İngilizler rüşvet teklif ettiler mi?
0: Mehmet Bey, bu soru gerçekten güzel bir soru. Çok kimsenin bilmediği bir mesele. Evet, rüşvet teklif ediliyor. Hatta işte Townsend İngiliz Generali, 6. Puana Tümeni'nin komutanı İngiliz Generali Townsend, Albay Halil'e işte bir mektup yazıyor görüşmek için. İkisi kendi koruma kıtalarıyla geliyorlar ve Kutulamare'nin kıyısında bir bölgede görüşüyorlar. Townsend, Albay Ali diyor, bu savaş sürdüğü müddetçe kumandamdaki hiçbir asker Osmanlı Devleti'nin aleyhine asla bir harekette bulunmayacak. Elimizde bulunan 40 top ve cephaneler sağlam bir şekilde size teslim edilecek. Sizin seçtiğiniz herhangi bir bankaya da adınıza yazılmış 1 milyon İngiliz sterlini tutan da bir çek teslim edilecek. Ve bu çekin garantörü de bizzat İngiliz Devleti'nin kendisi olacak. Tabii eğer diyor siz bu şartları kabul ederseniz bizler Kutulamare'deki birliklerimize beraber sizler tarafından teslim alınmamak koşuluyla, bak bu önemli, teslim alınmamak koşuluyla ve kıtalarımızla birlikte Basra'ya doğru çekilmek üzere zat halinizden müsaade istiyoruz diyor. Townsend bunu söyleyince tabii Türk kumandanı kaşlarını böyle şimşek gibi çakıyor. Sonra İngiliz generalinin bu isteklerini iyice içselleştiriyor, o söylediklerini böyle kafasında bir geçiriyor. Diyor ki ya Batı'nın farkındalığı zayıf olduğu için fark edemeyecek kadar güdük ve cüretkar herhalde diyor. Eğer diyor bir general bu talepleri farklı şartlarda masaya getirmiş olsaydı ben diyor kesinlikle belimdeki tabancayı çıkartır, alnının çatına kurşunu basardım diyor. Ama diyor görüşme talebi var. Şu an görüşme taleplerinin şartlarına uymam lazım. Başka bir şekilde söylemiş olsaydı diyor, kesinlikle bunu vururdum diyor. Ondan sonra diyor ki Halil Kut, Sayın General Townsend diyor, yaklaşık 5 aydır sizinle, ayrıca tüm General Almer, Tu General Gorunç'un da askerleriyle bu bölgede diyor cenk ediyorum. Burada diyor askerlerimin ve benden önceki kumandanların emekleri ve hisleri noktasında sizlerin ve askerlerinizin esareti artık kaçınılmazdır diyor. Teslim etmeyi taahhüt ettiğiniz elinizdeki o topların, tüfeklerin ve cephanenin yapısı ordularımızın da modellerine asla uymaz diyor. Yani sizin bahse konu ettiğiniz o top ve cephane teklifiniz bize hiçbir fayda sağlamaz. Kararınız kati olarak söz konusu olursa sizleri Kut'ta rahatça imha edebilirsiniz. Siz diyor onları bu bize vermeyi teklif ettiğiniz o toplarınızı, mermilerinizi, bütün teçhizatınızı, her şeyinizi diyor siz rahatça imha edebilirsiniz. Emin olun diyor, biz diyor silahlarınızı imha ettikten sonra size birliklerinizden diyor asla en küçük bir hareket olmaz diyor. Son olarak da diyor şahsıma teklif ettiğiniz 1 milyon sterline gelince ben diyor bu sözü ve o parayı bir şaka, bir lakırdı olarak değerlendiriyorum. Bak diyor Townsend diyor, baltacı dönemi çok geride kaldı. Hem diyor biz baltacı değil kazmacıyız deyip biraz da kara mizah yapıyor. Yani Townsend'ın daha önce belirttiği gibi Osmanlı kuvvetlerine hiç müdahale edilmeyeceği, acaba işte top ve mühimmattan teslim edileceği meselesini de şey yapıyor. Böyle bir şekilde izah ediyor. Daha sonra tabii ayrılıyorlar. Townsend Kutulamare kasabası.

0: arkasına çekiliyor. Halil Kut ordularının başına tekrar savaşmaya devam ediyor. Daha sonra tekrar bir İngiliz subayı bir mektup getiriyor. Ser yaveri Naim Cevat diyor ki, kumandanım diyor, bir İngiliz subayı mektup getirdi diyor. Mektupta tekrar İngiliz sterlin tutarındaki çekin miktarının bu defa 2 milyon olduğunu görüyor. Daha önce teklif etmiş olduğu 1 milyon sterlin bu sefer çekin miktarı 2 milyon sterlin olmuş. Ve çekin Osmanlı Devleti adına verileceğini söylüyor Tavzınt. Halil Kut ser yaverine diyor ki, Naim Cevat Efendi diyor, şu İngiliz subayını diyor çadırdan çıkar, içecek bir şeyler ver, ben diyor şu Tavzınt'ın mektubuna hemen bir karşılık yazayım diyor. Tabi işte Naim Cevat İngiliz subayını dışarıdan çıkarıyor. Halil Kut çadırın tam ortasında ayakları kuma gömülmüş, masasının başına oturuyor. Tavzıta diyor ki, elindeki diyor topların, mühimmatın kendilerinin hiçbir işe yaramayacağını, Osmanlı Devleti'nin de İngiliz hükümetinin parasına asla ihtiyacı olmadığını belirtirim diyor. Daha sonra artık diyor müzakerelerin bu şekilde sürdürülmesinin sadece vakit kaybına neden olacağını belirtiyor. Sonunda da mektubu bekleyen İngiliz subayına veriyor. İşte İngiliz subayı çadırdan çıkarken diyor ki, Sayın Komutan, ben Yüzbaşı Jeffrey Laring olarak diyor. İşte bu sözler üzerine Miray Halil Bey de diyor ki, Yüzbaşı, sanırım bir yanlışınız var diyor. Sizin adınız sakın Lawrence olmasın. Bu mektubu getirenin Lawrence olduğu kuvvetle muhtemeldir. Tabi işte burada Halil Kut onun ajan olduğunu, Lawrence olduğunu da biliyor. O kendini Jeffrey Laring olarak takdim eden subay da hafif kekeliyor. Hayır diyor, ben diyor Yüzbaşı Jeffrey'im diyor. Sanırım size yanlış bilgi verilmiş diyor. Hem bir İngiliz subayını yalancı durumuna düşürmek Londra'nın hiç hoşuna gitmez diyor. Naim Cevat bu sözler karşısında o kadar hiddetleniyor ki farkında olmadan İngiliz subayının başına böyle bir şey gibi dikiliyor. Miray Halil Bey diyor ki, öyle mi sözde Yüzbaşı Jeffrey diyor. Size dürbünümü vereyim de diyor, şöyle bir bakın bakalım. Buradan Londra görünüyor mu, görünmüyor mu? Sonra diyor ki, Naim Cevat Efendi, misafirimizi derhal salimen uğurla.
1: Kıymetli hocam, son olarak savaşın sonunda, Kutulamayrez Savaşı'nın sonunda neler oldu? Son değerlendirmelerinizi alalım mı?
0: Evet, savaşın sonucunda neler oldu? Mehmet Bey, öncelikle programımıza beni konuk ettiğiniz için size teşekkür ederim. Son sorunuzu şöyle cevaplayayım. Kutulamare artık teslim alınca Halil Paşa işte böyle kasabayı gezip tekrar karargaha dönüyor. Kutulamare'deki ve kalemine sarılarak diyor ki, kahraman orduma, arslanlar, bugün milletimize şan ve şeref, İngilizlere de kara bir meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhları burada mutlulukla uçuşuyor. Milletimize bu saadeti yaşattığınız için sizleri alnınızdan öpüyor ve hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bizlere tam 200 yıldan beri tarihimizde okuyamadığımız bir kahramanlığı kaydettiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Şu Allah'ın yüceliğine bakınız ki 1500 yıllık İngiliz tarihine böyle bir olayı ilk kez sizlerin o keskin süngüleri yazdırdı. Burada şanlı ordum hem Kutulamare'nin karşısında hem de Kutulamare'yi kurtarmaya çalışan İngiliz birliklerinin yarma harekatı hamlelerinde tam 300'den fazla subayını, ayrıca 10 bini aşkın da askerini şehit ve yaralı verdi. Buna mukabil sizler İngiliz ordusundan 13 general, 481 subay ve 13.300 askeri esir aldınız. Bununla da kalmadınız. Kutulamare kasabasındaki İngiliz askerlerini kurtarmaya çalışan düşman birliklerine de şimdiye kadar 30 bine yakın kayıp verdirdiniz. Bu sayı farkı gözden geçirildiğinde dünyayı şaşkına çevirecek ve hayrete düşecek bir zaferin varlığı kendini burada kesinlikle ispatlamıştır. Şundan da emin olunuz ki tarih böylesi bir zaferi yazmaktan aciz kalacaktır. Türk askerinin kahramanlığı, sabrı ve sebatı, İngiliz'in o keskin inadını önce Çanakkale'de ardından da Kutulamare'de kırmıştır. Sadece süngümüz ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferi gelecekteki başarımızın da parlak bir başlangıcı olarak kabul ediyorum. Şu andan

0: itibaren bugüne Kut Bayramı adını veriyorum. Ordunun her neferi, her zabiti her yıl 29 Nisan'ı yani bugünü kutlu zafer olarak anarken şehitlerimize de Yasinler, Tebarekeler ve Fatihalar okusunlar. Şehitlerimiz o ulvi hayatta göklerde kızıl kanatlarıyla uçarken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Bu metni Seryaveri Naim Cevat'a yazdıktan sonra seslenip Naim Cevat Efendi diyor. Bu yazıyı tüm orduya bir emir olarak yayınlayın. Yayınlayın ki bu kutlu zafer hafızalara kazınsın ve ebediyen unutulmasın. Evet Mehmet Bey, Kutulamare Savaşı aslında Çanakkale Zaferi'nin şöyle diyelim ikiz kardeşidir. Çift yumurta ikizleri de diyebiliriz. Çünkü Çanakkale Savaşı 3 Kasım'da başlamıştır. Kutulamare Savaşı da 6 Kasım'da başlamıştır. Yani burada savaşı başlatan akıl şunu hesap etmiştir. Zaten o esnada Türk ordusu ayrı cephelerde savaşmaktadır. Savaştığı cepheler Filistin, Suriye kendi sınırlar içerisinde. İşte Irak, Çanakkale, Hicaz, Kafkasya, Kanal, sınır dışlarında da Galicia, Romanya ve Makedonya'da savaşmaktadır. Çanakkale cephesine yoğun kuvvetler gönderen Osmanlı, jandarma alayı ve küçük bir birlikle bölgeyi, Irak bölgesini, Abadan bölgesini, Körfez'i kontrol etmeye çalışmıştır. Bunu fırsat bilen İngilizler 6. Puana tümeniyle oraya saldırmış ve orada bir mevzi kazanmaya, bir pozisyon tahkimatını artırmaya çalışmıştır. Ama karşısında büyük bir Türk direnişi, büyük bir Türk askerinin mukavemetini görmüştür. Çanakkale Savaşı tabii ki çok önemli. Çanakkale Zaferi çok önemli bir zaferdir. Bu zaferin içerisinde tabii deniz savaşları var, kara savaşları var. Deniz savaşlarında zaten bütün donanma yok edilmiş, hepsi geri çekilmiştir. Kalanlar da geri çekilmiştir. Kara savaşlarında da İngiliz ordusu getirdiği Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve Hintli askerleriyle birlikte orada mağlup olmuştur. Fakat Kutulamare'nin Çanakkale Savaşı'yla ilgili şöyle bir farkı vardır. Kutulamare Savaşı'nda İngiliz ordusu esir alınmıştır. Hem de generalleriyle birlikte. Bu generalleriyle esir alınması onları tabii müthiş derecede onurlarını rencide etmiştir. İngilizler bu konuda biraz kibirli oldukları için bunu kendilerine yedirememişlerdir. Az önce de bahsettiğim gibi yani 3 Kasım 1914'te Çanakkale'de cephe açılmıştır. 3 gün sonra hemen İngilizler 6 Kasım'da bu defa Fav Yarımadası'na, Abadan petrollerini elde etmek için Fav Yarımadası'na hücum etmişlerdir. Buradaki bu küçük seyyar jandarma birliklerinin zayıflığı İngilizlerin iştahını kabartmıştır. Konuşmamın başında da bahsetmiştim. Hemen oraya Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Süleyman Askeri Bey yönlendirilmiştir. Süleyman Askeri Bey gerçekten beni çok etkileyen bir komutandır. Teslim olmaktansa intihar eden bir komutandır. Savaş bu şekilde başlamış, gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Beni konuk ettiğiniz için tekrardan teşekkür eder. Bütün dinleyicilerimize saygılarımı iletirim.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Efendim, konuk odasının bu bölümünde araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutulamare Zaferi'ni konuştuk. Hocamın kıymetli değerlendirmelerini aldık. Ben istifade ettim. Sizler de inşallah istifade etmişsinizdir. Bir dahaki bölüme farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor.

Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
0: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından konuşmaz, onun konuştukları kendisine vahyedilen şeydir. Necim 53 taksim 3 ve 4. Size Rabbiniz katından hakla bir elçi geldi. Nisa 4 taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, "Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun." Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi gerek mucize delili gerekse icmaya göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hz. Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediği.

Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hazreti Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyici ve okuyucu, Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki problemin çözümünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi hadisin zayıf olduğunu söylemek, diğeri ise böyle bir olayın yaşandığını kabul etmektir. Birinci yoldan bahsedecek olursak bu hadisi hadis alimlerinden güvenilen hiçbir kimse hiçbir eserlerinde zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu hadis senedinde hiçbir kopukluk olmayan güvenilir bir ravi tarafından da rivayet edilmemiştir. Bu ve bu tarzda anlatılan hadiselere genellikle müfessirler, tarihçiler ve doğru yanlış demeden her gördüğünü toplayan kimseler takılıp kalmışlardır. Kadı Bekir bin Ala el-Maliki söylediğinde haklıdır. Nitekim o şöyle söylemiştir. "Muhakkak ki insanlar nefsi hevasına kapılmış kimseler ve müfessirlerle büyük bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Sapık kişiler kelimeleri farklı, senedi kopuk ravileri zayıf olmasına rağmen Necm suresiyle ilgili rivayetlere takılıp kalmışlardır. Bu zümreden bazısı Peygamber Efendimizin putlara övgü içeren sözlerin namazda, bazısı ise kavmiyle muhabbet edip konuştuğu esnada okuduğunu söylerler. Başkaları ise Peygamber Efendimizin bu sözleri uyukladığı sırada bir başkası da bu sözleri şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine benzer bir sesle okuduğunu, Cebrail'in ise Resulullah'a "ben sana böyle okutmadım" dediğini belirtirler. Bazıları ise şeytanın onlara vesvese vererek Resulullah Efendimizin okuduğunu vehmettirdiğini, bu durum kendisine ulaşınca Resulullah Efendimizin "Allah'a yemin olsun ki bu şekilde nazil olmadı" diyerek itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispeti güvenilir olan tek rivayet Şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadistir. Ebu Bekir el-Bezzar şöyle söylemiştir. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti Şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi Şube'den tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Said bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi Şube'den rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı.
Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hz. Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hz. Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hz. Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in

0: Eyvallah. Peki hocam, bu süreç tabii ki sadece Kabe-i Muazzama'nın etrafında olan bir süreç değil.
1: Evet.
0: O beldelerde bulunduğumuz sürece, yani gerekirse otelde dahi yine bu süreçlere dikkat etmemiz gerekiyor. Nitekim Mekke'de, Medine'de yaşayan insanlar var, kardeşlerimiz var. Farklı ülkelerden gelen kardeşlerimiz var. Onlara karşı saygı, hürmet, mücadeleden uzak durduğumuz gibi empati ahlakıyla yaklaşmak bize neler kazandırır?
1: Şimdi şunu bilmemiz lazım, biz hacca gidiyoruz. Ümre'ye gidiyoruz. Başka bir ülkeye gidiyoruz. Bir de başka ülkelerden oraya gelen insanların toplandığı bir yere gidiyoruz. Yani gittiğimiz yerde hem Mekke'nin yerel halkı var, Arabistan'ın yerel halkı var. Ama onlardan daha çok Filipin'den gelenler var, Bangladeş'ten gelenler var, Hindistan'dan gelenler var, Afrika'dan gelenler var, Avustralya'dan gelenler var, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan. Dünyanın her yerinden insanlar var.
0: Çok çeşitli kültür de var.
1: Tabii her insanın yemesi değişik, içmesi değişik, oturması değişik, kalkması değişik, konuşması değişik, ses tonu değişik, her şeyi değişik. Yani biz belki kendi ülkemizde çok fazla bunlara müşahede edemiyoruz ama oraya gittiğimizde, bir de orası Beytullah, insanların biraz daha böyle kendilerini rahat hissettikleri bir yer, aman ha diyoruz. Kimsenin yemek yiyişine karışma. Bu nasıl yemek yiyor? Eliyle mi yer? Çatalla mı yer? Kaşıkla mı yer? Başka bir şeyle mi yer? Aman ha karışma. Ya böyle de yemek mi yenir? İşte böyle de Kabe'de böyle de oturulur mu? İşte sırtını da şuraya şöyle dönülür mü? İşte ya bu nasıl bir millet, böyle de söylenilir mi? Böyle konuşulur mu? İşte adam uzandı ezan okundu kalktı namaz kılıyor. İşte abdesti var mı yok mu? Onun abdestini sorgulamak bizim işimiz değil. Belki uzandı ama abdesti bozulmadı. Yani işte ayağını mı uzattı, ayağını mı uzatmadı, Kur'an-ı Kerim'i nereye koydu, ezan okunurken ne yaptı, nasıl namaz kıldı, namazını nasıl kılıyor, ibadetini nasıl yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Ama hiç ilgilendirmez. Buna çok iyi dikkat etmek gerekir. Tabii orada gördüğümüz herkesi de biz Arap zannediyoruz. Aslında Arap da değil. Bizim gibi dünyanın her yerinden gelen insanlar. Nasıl ki insan bir hastaneye gittiğinde, tedavi olmaya gittiğinde, gittiniz ki acil dolu değil mi? Kalabalık bir sürü insan var. Siz o insanların haliyle mi ilgilenirsiniz, kendi derdinize mi bakarsınız değil mi? Kendi ben işte şuram kesildi, dikiş atılacak veya bir yer kırıldı, alçıya alınacak. Herkes kendi derdine bakar. Diğer hastaların durumunun ne olduğuna bakmaz veyahut da onları eleştirir mi? İşte bu hastada burnundan bir şeyler akıyor, işte bunun kulağı akıyor, bunun yarasından kan damlıyor diye eleştirir mi?
0: Yok.
1: Veyahut da giydiği kıyafete eleştirir miyiz acil bölümünde? Eleştirmeyiz, orası acil bölümü, hastane. Bunun gibi orası bir hastane. Herkes oraya tedavi olmaya geldi, herkes oraya mağfiret olmaya geldi. Biz sadece kendimize bakmamız lazım. Kendi ahlakımızı düzeltmeye gayret etmemiz lazım.
0: Evet. Hocam bir de bu seferin, bu yolculuğun hazırlık boyutu da var.
1: Evet.
0: Manevi hazırlık boyutundan bahsettik. Biraz da maddi boyutundan da bahsedelim isteriz. Henüz gitmeden evvel yanında neler bulundurmalı? Teknik detaylar olarak bizlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
1: Hocam öyle bir güzel noktaya geldiniz ki o maddi hazırlığın da bir manevi kısmı var.
0: Evet.
1: O da şöyle, o hac valizini, ümre valizini hazırlamak. Hocam o kadar tatlıdır, o kadar güzel, o kadar lezzetli, o kadar heyecanlıdır ki İnsan şu kalemi o valizin içine koyarken der ki ya ben bu kalemi oraya götüreyim. Beytullah'ta, Medine'de gördüğüm güzel şeyleri not alırım. İşte şu kağıdı ben yanıma alayım. O güzel gördüğüm şeyleri oraya yazarım. Efendim işte şu hırkayı alayım. Orada üşürsem giyerim. İşte şunu alayım yanıma. Tavaftan çıktığımda terlersem işte üstümü değiştiririm. Yani oradaki bir kalemin, bir nesnenin, bir ceketin, bir iğnenin, bir ipliğin bile manası ibadet. İbadetle irtibatlı.
0: Büyük hatıralarla,
1: evet,
0: dönüşte o hatıralar unutulmuyor. Onu,
1: onları hayal ederek o valizin içine koyduğu eşyalarla beraber aslında hatıralarını, heveslerini, aşkını, orada neler yapacağını, o valizin içinde bir Mekke'nin planı vardır hocam.
0: Evet.
1: O Mekke'deki ibadetlerinin şifreleri vardır. O Medine'de yapacağı ibadet ve ziyaretlerin planı da aslında onun içindedir. Her bir koyduğu eşyanın, nesnenin, ilaç olsun, bir çöpe varana kadar koyduğu her şeyin bir manası, bir hatırası vardır. O ki bu kalem benim orada hac hatıralarımı, gördüğüm güzel şeyleri not almama yarayacaksa bu da hacla manalıdır. O da haccın

hükmüne, haccın manasına, haccın güzelliğinin içine dahil olan bir şeydir. Nasıl ki cihad etmek kıymetlidir ama cihatta sadece yüreğin güçlü olması, insanın kahraman olması yetmez. Kılıcının olması, keskin olması, silahının olması, zamanın teknik detaylarıyla donanmış olması, düşmanın silahlarını alt edebilecek kabiliyette olması, özellikle günümüzde mesela ülkemizde yapılan özellikle çalışmalar ne kadar önemli. Yani burada da kişinin valizine koyacağı her şeyde bir detay, bir güzellik var. Ama biz kısaca bir hac valizinde, bir ümre valizinde neler olur, yanımızda neler götürmeliyiz, bu güzel hatıranın içine hangi şeyi heyecanla doldurmalıyız, onları da bir kısaca söylemiş olalım. Bizi izleyenler, dinleyenler de bunu bilsinler. Tabii kıyafet ilk olarak kıyafettir. Evet. Ki burada kıyafet dediğimizde de erkekler için ihram örtülerinin mutlaka yanlarında olması gerekir. İhram iki parçadan oluşan beyaz bir kumaştır. Bir tanesi izar dediğimiz alta, bir tanesi de rida dediğimiz üste bağlanan ihram kıyafetidir. İhram, biz Mekke'de ümre yaptığımızda ve hac yaptığımız günlerde ihramlı oluyoruz erkekler. Kadınlarsa kendi elbiseleriyle ihrama giriyorlar. Bunların bağlanma detaylarını ilerleyen bölümlerde inşallah anlatacağız. Ve bir ihram kemeri olur. Yani alta almış olduğumuz izar dediğimiz bölümün bağlanması için bir kemer olur ve o kemerin üzerine aynı bir banyodan çıktığımızda havluyu, peştemalı üzerimize doladığımız gibi güzel bir şekilde dolar ve onu kemerle de sıkıştırırız. İhram kemeri olur. Bir de ihram terliği olur. Yani ihramlı olan kişinin bedeninde kıyafet olmayacağı için üstünde ihram kıyafetleri, ayağında da bir terlik. Onun da önünün, arkasının açık olduğu, hani onda dikiş olsa da fark etmez. Yani kemerde, çantada, saatte ve terlikte dikiş olması önemli değil. Önemli olan onun önünün, arkasının açık olmasıdır. Bunlar olması gerekir. Bir de tabii kıyafet çok önemli. Yani çok kalın kıyafetler götürmemek lazım. Çok da vücut hatlarını belli edecek de kıyafetler götürmemek lazım. Hani bir yaz ortamında nasıl giymemiz gerekiyorsa o şekilde, yani pamuklu kıyafetlerle. Mümkün olduğunda da erkeklerin çok fazla böyle tişört, kısa kollu tarzı şeyleri değil. Hani bir sıcak bir yere tatile gitmiyoruz. Bir ibadete, evet, gidiyoruz. Bir hacca, ömreye gidiyoruz. Onun için uzun kollu tercih ederlerse tabii ki. Yani uzun kollu bir kıyafetle tercih edilirse daha güzel olur. Ama ince olması, pamuklu olması, teri emer olması, tabii çok da ince olmaması, vücuda yapışmaması, özellikle hanımların buna daha da dikkat etmesi gerekir. Yeteri kadar iç çamaşırı ve dış çamaşırı götürmesi gerekir hacımızın. Tabii valizinde yine çoraplarının olması önemli. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de hava her ne kadar sıcak olsa da mescidin içine girince, çıkınca, otele girince, çıkınca aniden sıcak soğuk farkı oluyor. Onu da ilk olarak ayaklar hissediyor. Onun için yani ihramlı olunmadığı zamanlarda da erkekler çorap giymeleri yine güzel olur, ayaklarını muhafaza etmeleri açısından. Tabii yine neyimiz olur? Pijamamız olur yatacağımız zaman giymek için. Bir de bir hırka, mont, kazak. Mesela şu anki mevsimde biraz daha artık sıcak zamanlara doğru gidiyor. Ama sabahları veyahut akşamları Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de ara sıra serin olabiliyor. O hırka ve montla o serinliği de bu şekilde karşılamış olabiliyoruz. Yine kişisel bakım, sağlık olarak kişi tarağını yanında getirmesi, işte tıraş makinesini, tırnak makasını, tıraş makasını, lifini, şampuanını, bunları yanında bulundurması önemli. Herkesin kendi alışmış olduğu bir vücut bakımı vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Havlumuz olması, yani cımbızımıza varana kadar ola ki kirpiğimizde gözümüze battı. Yani küçük bir şeydir, belki lazım olur, belki lazım olmaz ama evet, orada da lazım olduğunda ihtiyaç olabiliyor. Cımbızımızın olması, kulak çöpümüzün, işte diş fırçamızın, diş macunumuzun, misvağımızın mutlaka yanımızda olması önemli. Maske kullanılması önemli. Tabii günümüzde maske kullanmak zorunlu değil ama orada tabii çok yoğun bir trafik olabiliyor. Özellikle Mekke'deki ziyaretlerde, otobüsle yaptığımız ziyaretlerde, Arafat'ta toz kalkabiliyor, araba dumanları olabiliyor. Veyahut da kalabalıkta Mekke'de, Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de kalabalık ortamda maskeye ihtiyacımız olabiliyor. Maske de bulundurmamız güzel olur. Nemlendirici kremlerin olması, pişik kremi gibi kremlerin, evet, bulunması ki vücudu nemlendirmemiz gerektiği zamanlar olabiliyor. Bunların olması önemli. Özellikle

0: rama girildiğinde erkeklerin nemlendirici krem kullanmaları önemli. Tabi bunların da kokusuz olmaları, yani parfümlü olmamaları evet. önemli. Tabi ilaçların, yani ağrı kesici gibi, kas gevşetici gibi, yara bandı gibi veyahut da acil müdahale gerektiren bir takım pratik işte bandaj veyahut da makas gibi ufak tıbbi aletlerin de yanımızda olması güzel olur. Eğer önemli ilaçlarımız varsa, devamlı kullandığımız ilaçlar varsa bunları mutlaka yanımıza almamız, oradaki kaldığımız süreye göre işte bir ay veyahut da ne kadar zaman kalıyorsa o süreye göre yetiyor mu, buna bakmak, önceden doktorumuza danışmak, ilaç temin etmek. Eğer raporlu bir ilaçsa ilaçlarımızın mutlaka, işte iğnelerimizin mutlaka raporlarının yanımızda olması, ilaç raporlarının yanımızda olması. Yine sağlık verilerimizin E-Devlet'ten, yine E-Nabız'daki şeylerimizin tüm hekimlere açık olması şeklindeki, orada da hekimler bizim E-Nabız'dan sağlık bilgilerimize ulaşabilmeleri açısından tüm hekimler şeklinde açık olarak Arabistan'a yolculuğumuzu yapmamız önemli. Yine işte bandajımız, güneş gözlüğümüzün, mesela güneş gözlüğü belki kimisi için çok önemli değildir ama kimisi gözünde rahatsızlık vardır. Yani güneş gözlüğü olmadan adım atmaması evet. gerekebilir. Bunları kullanmamız lazım. Yine kişisel eşyalar olarak mutlaka yanımıza yeteri kadar para almamız önemli. Orada dolar da götürülebilir veyahut da oranın parası riyal olarak da buradan da götürülebilir. Götürdüğümüz para birimi oradaki döviz bürolarında da riyale çevrilebilir. Yolda yine kullanmak için bir yol seccadesi, bazen havalimanında mescit uzak olabiliyor. Evet. İndiğimizde namaz vaktinin çıkmasına böyle bir yarım saat kadar kısa bir zaman kalıyor. Hemen hacılar şurada namaz kılalım denebiliyor. Hemen seccademizi serip namazımızı kılabileceğimiz bir yol seccademizin olması, tesbihimizin yanında olması, takkemizin, eğer erkeklerse hanımlar zaten başörtüleri yanlarında, bir okuyacağımız oranın ehemmiyetiyle ilgili buradan da giderken bize kitaplar veriliyor. O kitaplar olabilir, sevdiğimiz bir kitabı orada Beytullah'ta okuyabiliriz. Kitap, Kur'an-ı Kerim, özellikle mushaf, yani orada da mushaf şerifler var ama hatları biraz farklı olabilir. Evet. Hani ben şu Kur'an'dan rahat okuyorum dediğimiz mushafları yanımıza almamız, kalemimiz, not kağıdımız, belki güzel bir şey aklımıza geldi, hemen orada bir not alma ihtiyacı hissedebiliriz. Evet. Telefonumuz, telefon şarjımız, bir ufak bir çakımız, bir meyve kesmek için lazım olabiliyor. Mendilimiz, özellikle de atıştırmalık, kuru yemiş, kuru meyve veyahut da poğaça gibi, yani havalimanında bekleme süresi giderken uzayabilir. Onları da hemen yanımızda bulundurmamız faydalı olur.
1: Evet hocam, tecrübelerinizle gerçekten, hani teknik bilgilerin dışında tecrübelerinizi de kattığınızı çok güzel anlıyoruz. Emeğinize sağlık. Hocam şimdi tabii ki vaktimizin de böyle sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Burada fiziksel olarak da ciddi bir güce ihtiyaç var. Bu bir uzun metrajlı bir alanda yapılan bir ibadet olması hasebiyle. Dolayısıyla özellikle yaşı ileride olan amcalarımızın, teyzelerimizin de olduğunu düşünürsek, bu ibadeti yapmakla mükellef oldukları gibi onların öncesinde bu güçlerini yerlerine, yani güçlü bir halde oraya gidebilmeleri noktasında yürüyüş yapmaları gibi tavsiyelerinizi ve orada birlik beraberlik içerisinde, işbirliği içerisinde kafileyle, sorumlularla birlikte hareket edilmeyi beraberce sizden dinleyelim isteriz.
0: Evet, şimdi sondan başlayalım. Bir kere orada çok fazla sayıda görevlilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti görevlilerimiz var, Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlarımız var, Diyanet personeli hocalarımız var, resmi görevliler var, şirket görevlileri var, şirketin içinde kendi içinde kendi vazifelileri var, Arabistan hükümetinin insanları var, polisleri var, askerleri var, haremde düzeni, nizamı, intizamı sağlayan belki hacı kadar bir de görevli var. Evet. Çünkü o nizamı sağlanması önemli. Mutlaka onlara yardımcı olalım. Yani bize bir görevli şurada durun, şuradan geçmeyin, buradan daha ileri de bulunmayın diyorsa ona mutlaka uyalım. Bizim biraz Türkiye'den gelenler de, ya işte buna da ne gerek var hocam, onu da öyle yapmasak, ya bu görevli niye buradan bizi engelledi ki gibi yorumlardan ziyade onlara itaat etmemiz önemli işin sağlığı açısından. Tabii kendi sağlığımıza gelince de şunu diyebiliriz. Ya bir insan yatalak değilse hemen herkes hac yapabilir. Yani yürümekte zorluk çekiyorsa bile, işte tekerlekli sandalyelerle de orada hac yapma imkanı vardır. Ama tabii hac bedenle yapılan, yürüyerek yapılan, fiil bedeni güçle yapılan bir ibadet olduğu için orada yürümek, Kabe'yi de tavaf etmek yürüyerek yapılır. Arafat'tan Müzdelife'ye otobüslerle geliyoruz. Müzdelife'den Mina'ya, Mina'dan otellere yürüyerek gelme imkanımız oluyor.

0: mutlaka fiziksel kondisyon, yani vitaminlerini almak, sağlıklı olmak, yürüyüş yapmak, yürüyüş antrenmanları yapmak, biraz spor yapmak, oraya hazır hale gelmek, vücudu, ciğerleri, kasları, kalbi ona hazır hale getirmek önemli. Orada yediğimiz, içtiğimiz yiyeceklere, içeceklere dikkat etmek. Zaten otellerimizde hazırlanan yemekler, Türkiye'den gelen aşçılarla orada oturmuş, kalitesini ispatlamış Türk aşçıların da çalıştığı yemek firmalarıyla zaten, ister Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ister şirketlerimizin olsun organizeleri. Yani Türk hacılarımızın yemek içmekten yana orada organizede hiçbir sıkıntıları olmaz. Orada gayet güzel yeme ve içme organizasyonu yapılıyor. Ama dışarıda da ola ki bir şey almak isterse, bir şey yemek isterse de işte yağlı yememeye, fazla yememeye, çok tuzlu yememeye, yine bunun gibi aç da kalmamaya dikkat etmesi gerekir. Yani o dengeyi mutlaka sağlamamız gerekir ki rahat bir şekilde hac yapabilelim.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Allah-u Teala tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin inşallah.
0: Amin. Hac ve ümre yapabilmeyi de Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin.
1: Amin hocam inşallah. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bir kulun, yani yolculuğa çıktığı andan itibaren kalbinde, heybesinde neler olması gerektiğini konuştuk. Maddi hazırlıkları, manevi hazırlıkların neler olduğunu ve orada işbirliği içerisinde hareket edilmesi, sağduyulu ve sempati ile birlikte karşı tarafı anlayacak bir şekilde yaklaşımda bulunması gerekliliği gibi hususları ele aldık. İnşallah kısa bir ara veriyoruz. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Efendim, İslamiyet'in üzerine bina edildiği 5 ibadetten birisi hiç şüphesiz hacdır. Ve bizler de huzurlarınızda hacca dair hususları konuşuyoruz. Bu bölümde de hacca niyet etmiş olan kardeşlerimizin en önemli, haccın kalbi niteliğinde olan ihram ve Kabe'ye ilk adım konusunu ele alıyoruz. Kabe'nin o kutsiyetine ilk adımı atarken kalbimizde, halimizde neler olması gerektiğini kıymetli Hakan Öner hocamızla mülahaza ediyoruz. Muhterem hocam, ilk başta tabii ki Kabe'ye adım atarken haccın kalbi olan ihram konusuyla başlayalım isteriz, ancak öncesinde bu ihram ne demektir? Yani oraya bir değinecek olursak, Allah-u Teala'nın katında herkes vasıflarından, halinden soyutlanıp da Allah-u Teala'nın katındaki mutlak eşitlik mi anlamına gelir? Buradan başlayabiliriz.
0: Evet, hacı dediğimizde gözümüzün önüne işte bu ekranda da yansıdığı şekilde, bir ihramlı kişi gözümüzün önüne gelir. Yani hacı dediğimizde ihram kıyafetlerini giyen kişi aklımıza gelir. Çünkü hac budur. Haccın farzlarından bir tanesidir ihrama girmek. İhram kelime olarak da haram kılmak demektir. Haram kılmak, yani kendini bazı şeylerden mahrum etmektir. Neyden mahrum ediyorsun? Diğer zamanlarda yapabildiğin şeylerden, kokulanmaktan, güzelleşmekten, taşkınlık yapmaktan, bağırmaktan, çiçek koparmaktan, bitki koparmaktan, hayvan avlamaktan, üzerindeki kıla karışmaktan, sakalına, saçına karışmaktan, onu yolmaktan, kesmekten, tırnaklarından, her şeyden elini eteğini çekmektir. Yani öyle bir yolculuktur ki bu,

0: Cenab-ı Allah seni senden sakındırıyor. Diyor ki tırnaklarınla oynama, ona artık hükmetme. Ayak tırnaklarınla oynama, onları kesme. Vücudundaki kıllara dokunma. Üstüne başına bakma. Allah-u Teala insanı bir terbiyeye, bir eğitime alıyor. Ve burada da kişi ilk olarak erkekler elbiselerini çıkarıp, kendi giydiği kıyafetleri çıkarıp bir ihram örtüsüne, yani izar ve rida dediğimiz iki parçadan oluşan o iki beyaz parça havluya bürünüyor. Hocam hiç kimse insana bu iki elbiseyi giydiremez. Evet. Ama orada ister cumhurbaşkanı olsun, ister kral olsun, ister alim olsun, ister mürşit olsun, ister cahil olsun, kim olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, hangi rütbede olursa olsun, herkes aynı kıyafeti giyer, aynı şeyi giyer. Hani üzerindekileri çıkarır, aslında kendisini dünyadan soyutlamanın bir temsilidir o. Hani bir insan bir şeyi ister, o şeyi isterken de böyle yakasını paçasını yırtar, üzerinde olan şeye hiç ehemmiyet vermez. Ceketini bir kenara atar, gömleğini bir tarafa atar, ayakkabısını üzerindekilerini bir tarafa atar, bir tarafa fırlatır. O şeyi yapmak ister, o şeyi koşar. Mesela bir yerde yangın var. Siz üzerinizde kıyafetleriniz var veyahut da biri denizde boğuluyor değil mi? Siz hemen üzerinizdeki her şeyi çıkarıp ceketi, paltoyu bilmem neyi atıp hatta su soğuk mu sıcak mı diye bakmadan hemen onu kurtarmaya koşarsınız. Veyahut da bir yangın varsa hemen elinizdeki, ayağınızdaki, üstünüzdeki ağırlık yapacak şeyleri bir kenara fırlatıp onun içine girer. İnsanlara yardım etmek istersiniz. Bunun gibi aslında ihram her şeyini böyle bırakıp, her şeyinden vazgeçip, bütün kıyafetlerinden, bütün süslerinden arınıp o iki parça beyaz elbiseye bürünmektir. Bir erkekler için. Kadınlar için nasıl? Kadınların da kendi elbiseleri kendi ihramlarıdır. Onlar da kendi elbiseleriyle bu hükmün altındadırlar. Yani onların kendi kıyafetleri de çok süslü olmamalı, takılar olmamalı, hani zinet olmamalı kendi kıyafetlerinde, ama mahremiyete uygun olarak bu şeye, bu edebe bürünmeleri gerekir. Ve dilde bir kelime vardır. Buyur Allah'ım, senin emrine geldim, senin huzuruna geldim, senin divanına geldim. Her şeyimi bırakarak geldim. Maddiyatımı, maneviyatımı, dünyevi ihtirasımı, dünyevi planlarımı, yapıp edeceğim şeyleri, alışverişimi, her şeyimi bir kenarda bırakarak, içimle, dışımla, maddemle, manamla, her şeyimi terk ederek, geride bırakarak senin huzuruna geldim şeklinde bir yakarmadır. Yani bir kıyametin bir provasıdır, mahşerin bir provasıdır. Orada herkes aynı kıyafettedir, aynı haldedir, aynı dildedir, aynı zikirdedir, aynı tesbihtedir. Herkes o kıyafetle Kabe'nin etrafını 7 defa tavaf edecektir. Safa Merve arasında 7 defa gidip gelecektir. O kıyafetiyle Arafat'a gidecektir. Ayağa kalkacaktır. Rabbine dua edecektir. Herkes bütün hangi rütbede olursa olsun bu fiilleri yapacaklardır. Hani insan vefat ettiğinde işte daha zengin olanı daha kıymetli bir kumaşa, daha fakir olanı daha değersiz bir kumaşa sarmıyorlar.
1: Evet.
0: Daha zengin olan daha iyi bir kabri, daha kaliteli bir toprağa, fakir olan daha değeri düşük bir toprağa girmiyor. Toprak topraktır, kefen kefendir. İhramın da kalitelisi, kalitesizi yoktur. Zenginin ihramı başka, fakirinki başka, alimlerinki başka, cahillerinki başka diye de yoktur. Herkes aynı şeyi giyer. İnsan öldüğü zaman bir cenazede, bazen alimlerin, büyüklerin, mürşitlerin, velilerin de cenazesine gitseniz veyahut da bir mahallede günah işlediği bilinen bir insan da cenazesine gitseniz cenaze namazı aynıdır. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine denir ve onun ismi artık cenazedir. Burada da Allah'a abd, yani kul olmanın bir fiili göstergesidir.
1: Tabii ki bu ihramın mahiyetini, ruhi tarafını sizden dinlemiş olduk. Bir de bunun teknik boyutu var hocam. Özellikle erkekler için az önce ifade ettiğiniz üzere bir takım bir bağlama teknikleri var. Ve bu ihrama girdikten sonra bu teknikleri de sizden dinleyelim isteriz, ama bir tarafta da bu ihrama girdikten sonra, niyetini getirdikten sonra bir takım uygulamaları var. Sakınması gereken hususlar var, dikkat etmesi gereken hususlar var. Bu da neler anlatmak istersiniz?
0: Ah hocam, o ihram bağlama var ya, o ihramın yakasını bu tarafa çekersin durmaz. böyle yaparsın olmaz, şöyle tutarsın olmaz. Bir türlü insanın üstüne oturmaz. Neden? Evet. Çünkü kolları yok, yakası yok, cebi yok, dikişi yok, kıyafeti kıyafet şeklinde değil. İki parça havlu. Nasıl aciz olduğumuzu bize gösteriyor. O onun ucu bucağı bir türlü üstümüzde durmuyor. O tarafa düşüyor, bu tarafa düşüyor. Ama tabii onun da bir bağlanmasının bazı ufak tefek teknikleri var. Onları da mutlaka söylemek lazım. Ama hacılarımız, erkekleri, ümrecilerimiz mutlaka bunu çok defa evlerinde bunu giysinler.
1: Denesinler bir, değil mi hocam? Denesinler. Provası olmalı
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Yemek yesinler, bir uzansınlar, böyle birkaç saat geçirsinler, bir gün geçirsinler, evin içinde baksınlar bu nasıl oluyor? Yani evet. Nasıl bundan yaşanıyor? Bu önemli. Tabii o iki parça elbiseden oluşuyor. Bu nereden geldi? Bu Allahu Teala'nın emri. Zaten hani dedik ya, Allahu Teala'dan başka hiç kimse insanlara bunu yaptıramaz.
1: Evet, amen.
0: Resulullah Aleyhisselam da aynı şeyi yaptı. Bizler de aynı şeyi yapıyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasıdır zaten hac uygulamaları. Evet. Sahabeler de aynı şeyi yaptı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da aynı şeyi yaptı. Sen de Fatih olarak aynı şeyi yapacaksın. Sen de Fatma olarak, Hatice olarak aynı şeyi yapacaksın. Bu hepimiz için böyledir. İki parçadan oluşur. İzar ve rida dediğimiz, aslında ikisi de aynı ölçülerdedir. Aynı büyüklüktedir, aynı renktedir. İkisi de beyazdır. Onun tabii yani vücudumuzu saracak büyüklükte olması önemli. Yani çok küçük olmaması. Hani gerçi küçük değildir ama daha iri bedenli olanların biraz daha uzun ihramları tercih etmeleri önemlidir. Yani üzerimize sardığımızda bedenimizi tutabilecek şekilde olması lazım. Çok da dar olmaması lazım, hareket edemeyiz. Evet. Çok da geniş olursa zapt edemeyiz. Onun için bu ikisinin arasındaki ölçü mutlaka önemli. İzar ve rida dediğimiz iki şerefli kıyafet, iki kıymetli elbise, onlarla biz hac yapacağız. Onlar bana hac yaptıracak. Böyle bakmak lazım, öyle görmek lazım. Onları sevmek de lazım. İzar dediğimiz altımıza bağladığımız, rida da üstümüze bağladığımız şey. Bu alta ve üste bağlamanın bir tekniği vardır. Farklı yönleri olabilir ama şöyle tarif edelim. Alta bağlayacağımız, bildiğimiz banyodan çıktığımızda havluyu nasıl üzerimize dolarız, o şekilde böyle bildiğimiz bir şekilde dolayarak onu üzerimize bağlarız. Ama ayaklarımızı tam böyle olduğu gibi yan yana birleştirirsek böyle dar etek gibi olur. Hareket kabiliyetimizi engeller. Onun için biraz şöyle bacaklarımızı, ayaklarımızı biraz açarak onu bağladığımızda biraz daha geniş olur. Ondan sonra da kemeri bağladığımız bel kısmından ihram kemerini bağlayarak, ihram kemeri de bir normal kemer şeklinde olanlar vardır, bir de para kesesi gözleri olanlar vardır. Her ikisi de olabilir. Bir ip de olabilir. Yani önemli olan onun düşmemesini sağlamaktır. Belimize de bağladıktan sonra onu böyle üst taraflarından kıvırdığımızda güzel bir şekilde olur. Veyahut da onu böyle ucunu her iki taraftan, sağımızdan ve solumuzdan getirip ön tarafımızda toplayarak o göğüs hizamızdan fazla olan kısma doğru olan kısmı da böyle akordeon şeklinde katlayarak önümüze doğru da getirebiliriz. Veyahut o fazlalığı böyle önümüze katlayarak da yapabiliriz. O zaman biraz daha adımları atmak rahat olur. Kişi bunları denesin. Hangisini daha rahat yapabiliyorsa o şekilde yapsın. Tabii burada en önemli olan onun açılmamasını sağlamaktır ve sonra rahat hareket edebilmesini sağlamaktır. Ama ne kadar rahat olursa olsun ihramda rahatlık yoktur.
1: Evet.
0: Zaten ihramın da şey, bu manası bu.
1: Haccın başlı başına meşakkat olması itibariyle.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niyeti bu. Evet. Allahümme inni uriyudul hacce. Allah'ım ben hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Peygamber aleyhisselam cihada çıkarken bile, başka ibadetleri yaparken bile böyle bir niyet etmemiştir.
1: Evet.
0: Ama ümrenin niyeti, haccın niyeti Allah'ım onu bana kolaylaştır şeklindedir. Burada bir kolaylık talebimiz mutlaka vardır. Böyle bir duamız vardır. Üzerimize aldığımızda da yine omuzlarımızdan arkamızdan doğru önümüze alırız. Bu şekilde sağ tarafımıza gelen üstümüzdeki ridanın sağ ucunu böyle buramızdan geçirerek sol tarafına doğru. Önce altı bağlıyoruz çünkü.
1: Evet.
0: O kemer kısmının iç tarafına doğru
1: sıkıştırıyoruz.
0: Yani, evet, sağa sola. Sonra sol ucunu da yine alt tarafından geçirerek sağ tarafımıza sıkıştırarak o şekilde ihramımızı bağlamış oluyoruz. Zaten üzerimize giyeceğimiz daha sonra omuz çantasını, sırt çantasını da taktığımızda zaten o açılacak
1: sabit
0: şekilde
1: kalıyor.
0: Sabit kalıyor. Tabii bunun böyle farklı bağlama yöntemleri, evet,

0: var. Yine bilen bir hocamızdan da erkekler bunun yine ya hocam bana bir göster diyebilir. Hacda ümrede hocalarımızdan da yardım alabilir. Ama en güzeli evlerinde bunu bir tecrübe etmeleridir.
1: Evet. İnşallah hocam. Burada dediğiniz gibi uygulama noktasında farklı yöntemleri var bağlamada. Sadece her birinde dikkat çekmemiz gereken husus sağ kolun açıkta kalması konusu var değil mi tavaf esnasında? Oraya bir değinir misiniz?
0: Evet, şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Mekke'de şöyle bir söz yayıldı. Dediler ki Medine'nin havası, hani daha önceden de söylemiştik, Medine'nin havası ağır. 5-6 yıldır onlar Mekke'de, Medine'de kaldılar. Medine'de hummaya yakalanmışlar, sıtma hastalığına yakalanmışlar, zayıflamışlar, güçleri kuvvetleri kesilmiş diye bir haber yayılmış. Peygamber Aleyhisselam da bunu duyunca sahabelerle beraber Peygamber Aleyhisselam kaza ümresine geldiğinde ihramlıydı ve sağ omuzunu açtı Peygamber Aleyhisselam. Sağ koltuğunun altından geçirerek sol omuzun üzerine o ridanın ucunu iliştirdi ve sağ omzunu açtı. Neden sağ omzunu açtı? Çünkü sol taraf Kabe'ye bakıyor. Evet. Sağ tarafta ise müşrikler onları gözetliyorlar. Yani onlar, müşrikler dışarıdan Peygamber Aleyhisselam ve sahabelerin sağ omzunu görüyorlar. Evet. Onun için Peygamber Aleyhisselam böyle pazılarını göstererek ve özellikle de o tavafta, özellikle o ilk üç turda böyle biraz daha gayretli, çalımlı adımlarla yürüyerek Peygamber Aleyhisselam'a ve sahabeleri görünce baktılar ki pazuları şişmiş, güçlü kuvvetli, bahadır görünüyorlar ve yürüyüşleri de güçlü kuvvetli. Onlar dediler bunlar zayıflamak bir kenara dursun, şu güreşçiden, pehlivandan bile daha güçlü duruyorlar diye. Evet. Onun için tavafın bütün şartlarında, yani bütün turlarında erkekler sağ omuzunu açar, tavaf bitince kapatır. İlk evet. üç turunda da böyle güçlü ve gayretli çalımlı adımlarla yürümek de yine sünnettir. Evet.
1: Yine az önce atıfta bulunmuştunuz hocam. Telbiye zikri var. İhramı evet. giydik, tavafa başladık ya da tavaftan önce dilimizde bir zikir vardır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bu zikir insanın Allahu Teala ile o andaki bir adeta sözleşmesi gibidir değil mi hocam? Bunu insanın o hacının ruhunu diri tutması noktasında ne gibi etkisi vardır?
0: İşte şimdi başka bir yere geldik. Hani öyle bir soru sorarsınız ki bambaşka bir fetihlerin kapısını açarsınız. Aslında telbiye de haccın fetihlerini sağlayan bir cümledir, bir sözdür. Hac dediğimizde nasıl aklımıza bir ihramlı kişinin görüntüsü gözümüzün önüne canlanırsa, kelam olarak da lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bunu duyarız. Bunu her yerde duyarız. Bunu kaç hacı söyler?
1: Milyonlarca.
0: Bütün hacılar bunu söyler. Milyonlarca insan bunu söyler. Nerede söyler? Orada mı söyler? Hayır. Daha memleketinden yolculuğa başlarken bunu söyler. Bir internette bir arama yapsak mesela, hac desek, hemen arkada gelen ses lebbeyk Allahümme lebbeyk sesidir. Kişi evinden çıktığında mikat sınırlarına geçmeden, Allahü Teala'nın çizdiği o özel sınırları daha öteye geçmeden önce hem niyet etmelidir hac yapacağına, ümre yapacağına, hem de telbiye getirmelidir. Buna telbiye denir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur ey Allah'ım. Bakın bu ilk kelime lebbeyktir. Lebbeyk Allahümme'dir. Sonra lebbeyk. Yani lebbeyk söylüyorsun, sonra Allahümme diyorsun. Üçüncü evet. defa tekrar lebbeyk diyorsun.
1: Allahümme lebbeyk diyerek
0: evet, Allahümme
1: de olabilirdi.
0: Lebbeyk demiyoruz. Allah'ım buyur. Aslında şöyle. Buyur Allah'ım. Yani evet. Allah'ım buyur demiyoruz. Buyur Allah'ım. Yani ilk önce ben teslim oldum. Evet. Her şeyimle, içimle, dışımla, zahirimle, manamla, ya Rabbi her şeyimi de çıkardım.
1: Aciyetimle.
0: Evet, her şeyimi bir kenara attım. Süslenmekten, kokulanmaktan, her şeyden geçtim. Ve bu kelime de o kadar güzel söylenir hocam. O kalbi öyle dinlendirir. Ruhu öyle teskin eder. Kalbe öyle iyi gelir. Aklın ilacıdır, ruhun ilacıdır. Hacılar bunu söyler. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan telbiye getirdiğinde o insanın bulunduğu coğrafyadaki sağı ve solu, önünü arkasını, o coğrafyadaki gözün alabildiği son noktasına kadar o sesin işittiği, sesin gittiği her şey, taş, kaya, canlı, cansız, her varlık bu telbiyeye iştirak eder.

0: taşlar, ağaçlar, onlar da buna buyur Allah'ım, buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk, buyur Allah'ım. La şerike lek, senin hiçbir ortağın yoktur. Lebbeyk, buyur Allah'ım. Kaç defa buyur Allah'ım vardır. Ve hem de bu öyle bir buyurdu kelimesidir ki, Türkçemizdeki gibi bir buyur değil. Yani Allah'ım ben vücudumla, içimle, dışımla, ruhumla, bedenimle, her şeyimle senin emrine geldim. Her şeyimle sana aidim manasındadır. La şerike lek. Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Bütün ham, bütün nimetler sana aittir. Bütün mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Cümlesini, ikrarını beraber. Yani burada biz ne söylüyoruz? Bu cümleleri niye söylüyoruz? Bu cümleler niye söyleniyor? 1400 yıldır bu söylenmiş. Peygamberler bunu söylemiş. Bütün ümmet söylemiş. Kıyamete kadar da söyleyecek. Herkes bunu söyleyecek. Ne var bu cümlede? Niye söylüyorum? Ben bunu niye tekrarlıyorum? Bu cümleleri kendimize sormamız. İhramın provasını yaptığımız gibi bu telbiyenin de provasını yapmamız. Bunu dilimize söylememiz, bunu dilimize nakşetmemiz, bu kelimeyi çokça tekrarlamamız gerekir.
1: Evet hocam. İhrama girdikten sonra da hocam fıkhi olarak bir süreç başlıyor. Yasaklar süreci, evet, dediğimiz. Dolayısıyla bunun insana nefis terbiyesi noktasında da bir takım katkıların olduğu gibi yapmadığı zaman da bir takım yaptırımları olur değil mi hocam? Bu usta dair neler anlatmak istersiniz?
0: Tabii şimdi efendim siz bir yere gelmişsiniz. Bir büyük zatın misafiri olmuşsunuz. Bir devlet başkanının, bir kralın, bir padişahın ziyaretçisisiniz. Orada yapmanız gereken bazı fiillerinizde kısıtlamalar olması gerekir. Evet. Her şeyi konuşamazsınız, her şeyi yapamazsınız. Burada Allahü Teala'nın misafiri, hacımız, ümrecimiz, bizler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiri, özellikle ihram elbisesine girdiğinde, ihramlı olduğunda niyetimizi getirdik, telbiyemizi getirdik, elbisemizi getirdik, ihram elbisesine, evet, büründük. Hanımlar kendi kıyafetleriyle aynı manayı büründüyor, aynı manayı bürünüyorlar. Onların da o renkli kıyafetleri, bu beyaz kefen manasındadır, hükmündedir. Onlar da onu giyindiler. Biz kendimize bazı şeylerden mahrum bıraktık. Hani ihram mahrum bırakmaktır dedik ya.
1: Evet.
0: Peki neyden mahrum bıraktık? İhram yasakları denilen şeyler vardır. Yani bunlar tabii ha, o yasak bu yasak şeklinde, yasak kelimesinin arkasında bunların beni nereye götürmek istediği, beni neyden engellediği, bunun mana kısmının da çok iyi hıfz edilmesi gerekir. Bunun hükmü olarak İslam hukukuna göre fıkhi kaidelerce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği ölçülerce bir bedenle ilgili yasaklar vardır. Yani Cenab-ı Allah seni kendi bedeninden seni sakındırıyor. Öyle oluyor ki tırnaklarına hükmetme. O sana ait değil. O yaratan Allahü Teala'ya ait tırnaklarını kesme. Onları koparma. Onları yolma. Sen sensin, tırnağına hükmedemezsin diyor ihramlıyken. Ayak tırnaklarını aynı şekilde kesme. Onları koparma. Onları törpüleme. Onları incitme. Onları kesme. Ona bir zarar verme. Onları oyma. Yani oraya dokunma. Tırnağın, senin parmağın, dokunma. Onu kesme. Yok etme. Bunu Cenab-ı Allah söylüyor. Tırnaklarımız ve yine vücudumuzdaki her türlü kıl, saç, tüy, kişi vücut temizliği kılların bakımından yapmaması gerekir. Saçını tıraş etmez, saçını yolmaz, kaşını kaşıyla oynamaz, kirpiyle oynamaz, sakalıyla oynamaz, vücudunun herhangi bir yerindeki kılları koparmaz, kesmez. Şurayı keseyim güzel olsun, burayı kısaltayım yakışıklı olsun. Bunlar yapılmaz. Hem
1: i̇hramdan,
0: kadınlar için.
1: İhramdan çıkana kadar.
0: Evet, ihramdan çıkana kadar. İhramlıyken böyle. Öyle olur ki hacımız bir mesela bazen de çok zenginler hacca gelir. Kimisi çok makam mevki sahibi insanlar da hacca gelir. Ama herkes aynı haldedir.
1: Evet.
0: Bazen gelir elinde bir kıl hocam, bir kıl, bir tane tüy. Kocaman bir adam. Adam zengin veyahut da makam mevki sahibi ama elinde bir kıl var. Gelir hocam bu ne olacak der. Yani Allahü Teala insanı öyle bir yere getirir ki vücudundan çıkan bir kılın hesabını düşünür. Bu ne olacak diye. Tabii kendiliğinden düşenlerden bir mahsur olmaz ama yani eliyle değdirmemesi, eliyle, evet, meshetmemesi gerekir. Yani bir kılın, bir tüyün bile hesabının olduğu bir şeydir. Bunun gibi

0: kokulanmaktan kendini arındırması gerekir. Yani güzel kokular sürmeyecek, parfüm kullanmayacak, erkekler yine kokulanmayacak, hanımlar kokulanmayacak. Bunun gibi işte kokulu sabun, kokulu şampuan, kokulu ıslak mendil, kokulu olan şeyler, yani kokulanmak yok, süslenmek yok. Kendini kokulanmaktan arındırması lazım. Yine ihramlı olduğu sürede cinsi münasebetlerden uzak kalması gerekir. Veyahut da ona davet eden şeylerden, özellikle ailesiyle gelenlerin, evli olanların buna çok dikkat etmesi gerekir. Av hayvanları avlanmaz. Av hayvanlarına hükmedemezsin. Bitkiler koparılmaz. Yani bitkiye hükmedemezsin. Vücudundaki bir kıla bile hükmedemezsin. Cenab-ı Allah böyle bir terbiye. Tabii bu yasakların fıkhi boyutun arkasında ne var? Yani Cenab-ı Allah neden insana bir vücudundaki bir kılının bile derdine düşecek, vücudundaki tırnağına bile zarar vermeyecek, onu kısaltmayacak, kesmeyecek bir konuma getiriyor? Fusuk yok, günah yok, aşırılık yok, taşkınlık yok. Bu manayı anlayabilmek lazım.
1: Evet hocam, gerçekten hem erkek hem hanım kardeşlerimiz için ihram yasakları çok dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Genç olsun, yaşı ilerlemiş olan kardeşlerimiz olsun, hepsi için bu yasaklar tabii ki geçerli. Kimi zaman çoluğu çocuğu geliyor mesela veya bebekleri oluyor. Onların bakımıyla alakalı kokulu ıslak mendil bulunmaması lazım. Bunların her biri tabii ki sizin şu an bunu anlatıyor olmanız bizler için, izleyicilerimiz için çok önemli. Gitmeden önce bu detayı fark edip hemen kokusuz bir şekilde onu temin etme noktasında faydası olacaktır.
0: Tabii bunların detayları var hocam. Yani zarar vermeyenleri var, zarar vereni var. Şöyle ki, yani yaptığında bir cezası olmayanlar var. Sadaka cezası vermen gerekenler var ama bazıları var ki yaparsın, kurban kesmen gerekir. Evet. Bazıları vardır ki yaparsın, büyükbaş hayvan kesmen gerekir. Bazı yasaklarda vardır ki yaparsan Allah korusun haccın batıl olur.
1: Allah muhafaza. Evet. Peki hocam, ilk Kabe'yi görme hadisesi var ki büyük hatıraları barındırır. Büyük duygu yüklüdür o an. O müminin haleti, ruhiyesini hem sizden dinleyelim isteriz. O an edilen duaların önemi nedir hocam?
0: Ah hocam, öyle sorular sordun ki ihram dedin, telbiye dedin, Kabe'yi ilk görmek dedin. Gerçekten haccın zirvesinde olan hadiselerden bir tanesidir. O Beytullah ile mülaki olma, Kabe-i Muazzama'nın yanına gelme, o evin yakınına kadar sokulma, onu görme, Allah Celle Celaluhu'nun o beyti tavaf etsinler, benim evimi tavaf etsinler, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ şu beytin Rabbine ibadet etsinler dediği, her gün kilometrelerce, binlerce kilometre öteden yönümüzü döndüğümüz, her namazda ona yöneldiğimiz, o uzaktaki ve bizim için gizemli olan, görmediğimiz ama heyecanlandığımız o Beytullah'ın yanına vasıl olmak, oraya vaki olmak, o havuzun içine girmek, o denizin içine dalmak, o okyanusun içinde kaybolmak gerçekten çok başka bir hal. Hem insanın kendisi için hem de oraya ziyarete gelen insanlar için. Hocam öyle anlar vardır ki orada gelen dünyanın her yerinden insan görürsünüz. Küçük, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, pirifani demeksizin herkes orada aynı hissiyata, aynı bakışa, aynı yalvarışlara, aynı hassasiyete sahiptir. Aynı duygulara sahiptir. Gözlerden yaşlar dökülür. Yüzlerde bir tebessüm vardır, bir sevinç vardır. Ama oraya ulaşabilmenin de ayrı bir letafeti vardır. Sanki insan Allah-u Teala'nın lütuflarıyla böyle karşı karşıya olmuşçasına, sanki cennete girmesi ona müjdelenmiş, kitabını sağ tarafından alanlardan oldun denilmiş gibi, sanki Sırat Köprüsü'nü geçmiş ve o Allah-u Teala'nın cemaline, cemalullah'a ulaşabilmiş gibi insanda bir sevinç vardır. Bir ayet-i celle vardır. Estaizu billah. Ha umukra'u kitabiye. O Sırat Köprüsü'nü geçenler cennete vasıl olunca hey diyecek sevincinden. Hele benim şu kitabımı okuyun, ne güzel ameller işlemişim diyecek. O kişiler sanki o cennete ulaşmanın verdiği heyecanı ve mutluluğunu yaşayan insanlar gibi. İnsanın da kendi halet-i ruhiyesinde bu vasıl oluyor, bu mümkün oluyor. Ve oraya gelen her insandan, her milletten insanda da bunu görebilmek mümkün. O öyle bir tesir, öyle bir şey ki Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ onlar için hazırlanan menfaatleri bir görsünler.

0: Bunlara şahit olsunlar. Yani bu şu manaya geliyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki hele gelin, hele görün size ne nimetler hazırlandı, ne lütuflar hazırlandı. Kabe'yi görmek çok kıymetli. Onu gördüğümüz andaki dua çok değerli. Aslında Kabe'nin her görülüşü ilk görülüştür. Her görülüşü kıymetlidir. Çünkü Kabe görüldüğünde dualar kabul olur. Allah-u Teala ona her gün 120 rahmet indirir buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Onun 60'ı orada tavaf edenlere, 40'ı namaz kılanlara ve 20'si de Kabe'yi seyredenlere. Yani seyretmek bile evet, boş değil.
1: İbadet.
0: Evet, o bile bir ibadet. Ve büyüklerimiz İmam-ı Azam Hazretleri şöyle bir duada bulunmuş. Demiş ben Kabe'yi ilk gördüğümde şöyle bir dua ederim. Allah'ım bugüne kadar yaptığım bütün duaları, bundan sonra yapacağım bütün dualarımı da kabul eyle diye. O ilk mülaki olma anı da çok farklı bir andır. Biraz da oraya gidecek olanlar bunun biraz da heyecanını hissesine acaba ne olacak diye biraz da onları meraklandırmış olalım.
1: Evet, inşallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
0: Amin.
1: Çok kıymetli hususları ele almış olduk. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim bu bölümde Hakan Öner hocamızla birlikte ihramı konuştuk. Haccın kalbi olan, haccın en can alıcı noktalarını ifade ettik, mülahaza ettik. İhram konusu, Kabe, ilk adım konusu, ihramın mahiyetiyle birlikte pratik detayları nasıl bağlandığı gibi ve akabinde dilimizden düşmeyen o kıymetli zikri telbiyeyi konuştuk. Efendim bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle Rabbimizden niyazımız tüm öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

0: Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. İnşallah Rahman, bugün geçtiğimiz derslerimizde üzerinde bahsetmekte olduğumuz tevazu ahlakından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlaklarından, tevazusundan yola çıkarak bahsedinmiştik kendimize. İnşallah bugünkü sohbetimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin tevazusundan bahsetmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ve diğer birçok sahabe-i kiram efendilerimiz hepsi hayatlarında bu ahlakı en güzel şekilde yaşamışlar. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den, onun tevazu ahlakından, alçak gönüllülüğünden bir misalle devam edecek olursak, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hilafeti döneminde Arabistan'da bir kıtlık olmuştu. Halk açlık ve sıkıntı içerisindeydi. Yiyecek sıkıntısı vardı. İnsanlar yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, kendisi bir halife, her şeyi çok rahat bir şekilde bulabilir. Fakat o da öyle bir tevazu ediyordu ki, aynı şekilde halk nasıl ki sıkıntılara, açlığa tahammül ediyorsa, katlanıyorsa, o da halk gibi sıkıntılara katlanmıştı. Ve hatta demişti ki, ey Rabbim, benim kusurlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahveyleme. Allah-u Teala ayeti cellede bildiriyor ya Kur'an'da. Müminin üzerinde olması gereken ahlak, güzellikleri Rabbinden bilmek, nefsini pay sahibi eylemeden, bir kusur olduğu zaman da onu kendi nefsinden bilmek. Bu da alçak gönüllülüğün değişik boyutta bir tezahürü. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, halkın açlık ve sıkıntı içerisinde olmasından dolayı o kadar çok üzülüyordu ki, kölesi Eslem onun bu durumunu ifade ederken buyuruyor: kıtlığın şiddeti azalmamış olsaydı eğer, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz fakirlerin halinden dolayı duyduğu üzüntüden mutlaka ölürdü buyuruyor. Urve bin Zübeyr radıyallahu anh Efendimizin rivayetinde Hazreti Ömer bin Hattab Hazretlerini omuzunda bir kırba su taşırken gördüm. Kendisine, ey müminlerin emiri, bu sana yakışmıyor. Sen emiril müminin, yani müminlerin emirisin. Bir anlamda devlet reisisin. Bu sana yakışmıyor demem üzerine bana şu karşılığı verdi: heyetler emir dinleyip itaat ederek bana geldiklerinde nefsim gururlandı. O gururu kırmak için böyle yaptım buyuruyor. Yani nefis nereye ulaşırsa ulaşsın, belki ıslah olma yolunda bayağı bir yol alsa dahi, insan nefsine kesinlikle fırsat tanımamalı. Ve nefsini daima kendi benliğinde ezmeli, ezmeli, ezmeli, küçücük hale getirmeli ki hak katında şerefe nail olabilsin insan.
4: Bu anlatmış olduğunuz misale benzer olarak Abdullah bin Selam Hazretlerinin de başından geçen bir olay var. Oraya gelmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duası çok dikkatimizi çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualardan birisi de şudur: ya Rabbi, beni nefsimle bir göz açıp kapamasın.

daha az bir zaman dahi baş başa bırakma. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nefsin ne kadar azgın olduğuna, ne kadar tehlikeli bir düşman olduğuna dikkat çekiyor. Ve öyle bir düşman ki bir göz açıp kapanmadan daha az bir süre, yani bir saniyelik bir süreden bile daha az bir süre baş başa kalındığında insana vereceği zarar çok büyüktür. Nefis deyince akla zaten kibir gelir. Nefis insana kibir verir. Kibirlenen insan zaten kulluğa yanaşmaz. Kulluk zaten kölelik demektir. Yani ben Allah'ın kuluyum diyen, Allah'tan başka ilah yoktur, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyen, yani kelime-i şehadeti söyleyen bir insan, bununla kendisinin Allahü Teala'nın kulu olduğunu zaten kabul etmiştir. Yani o benim Rabbim, beni yaratan, ben onun kölesiyim demektir. Ve bu tevazudur. Tevazunun aslı kaynağı budur. Nefiste ise kibir vardır. Nefis kulluğu kabul etmez. Allahü Teala'ya ibadeti, itaati kabul etmez. Kabul etmediği için de kendisine çeşitli çeşitli bahaneler arar. Bununla ibadete, kulluğa yanaşmamak ister. Ve görülüyor ki her bir peygamberin çekmiş olduğu sıkıntıların çeşitleri de farklı. Her bir peygamberin yaşadığı olaylar da farklı. Yani bir insanın başına gelebilecek ve nefsinin ıslahı yönünde güya mazeret olarak öne sürebilecek her türlü duruma karşı Cenab-ı Hak bir peygamberde o güzel ahlakı göstermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise bütün hepsinin üzerinde, bütün hepsine örnek teşkil edecek şekilde ahir zaman peygamberi ve kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin peygamberidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o derecesine rağmen, güvenilir olmasına rağmen, Allahü Teala'nın Resulü Habibi olmasına rağmen, mahlukatın en şereflisi olmasına ve bütün mahlukatın onun şerefine yaratılmasına rağmen ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da bir günah olmamasına rağmen, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu bildiği halde yine de gönlünü Rabbine açmış, "Ya Rabbi benim kusurlarımı affet" demiştir. Ve yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ya Rabbi nefsimle göz açıp kapamadan daha kısa bir süre bile beni nefsimle baş başa bırakma" demiştir. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadarlık kısa bir an bile nefsiyle baş başa kalmak istememiştir. Onun zararı öyle büyüktür ki insanın bütün ibadetini, bütün kulluğunu engelleyen odur. O da insana kibri verir, tevazuyu elinden alır. Bu noktada dinimizin Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde, yasaklarında öyledir ki insanı zarara uğratacak böyle iğnenin ucu kadar bir açıklık olsa, o kadar bir ihtimal olsa bile insanı zarara uğratmaya yönelik dinimiz onu kesinlikle yasaklamıştır. İşte bu sahabe efendilerimiz de, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz ve diğer sahabe efendilerimiz kendilerinde azıcık, yani bir kibir de değil hatta, yani böyle bir hoşlanma gördüklerinde, nefislerinin bir şeyden hoşlandığını gördüklerinde hemen nefsi ezmek için, yani bir toplu iğne ucu kadar bile bir hoşlanma fark ettiklerinde, kendilerinden hoşlandıklarını hemen onu ezmek için bir takım çarelere başvurmuşlardır. İşte biraz önceki anlattığınız Hazreti Ömer Efendimizin misali ve şimdi zikredeceğimiz Abdullah bin Selam Hazretlerinin misali de öyledir. Sırtında bir gün bir yük olduğu halde çarşıdan geçiyordu Hazreti Abdullah bin Selam. Ona, "Bunu niçin böyle yaptın? Halbuki Cenab-ı Hak seni bu yükü, bu odunu omzunda taşımana muhtaç etmemiştir. Sen buna muhtaç değilsin, niye böyle yapıyorsun?" diye sorduklarında Hazreti Abdullah şöyle cevap veriyor: "Ben nefsimden kibri uzaklaştırmak istedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittim: kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremez." Bu sebepten o kadar korkmuşlar ki azıcık bir günah işleseler bile onları, o işledikleri günahı gözlerinde dağ gibi büyütmüşler. Zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öyle buyuruyor: hakiki bir mümin işlediği günah çok az dahi

olsa o işlediği günahı gözünde dağ gibi görür. Ben ne kadar büyük bir kusur işledim, ne kadar büyük bir edepsizlik yaptım der. Ama münafıksa işlediği günahı çok büyük bile olsa o burnun ucuna konan bir sinek gibi görür. Hemen böyle elinle ittin mi gidecek gibi görür. Demek ki nefsin oyunlarının, nefsin telkinlerinin hiçbirisini insan yapamaz.

0: İnsan seyr-i süluk ederken nefsi tasfiye işleminde esası itibariyle o kalpte bulunduğu bildirilen o rahatsızlıklar, örneğin kibir üzerine konuşuyoruz. Kibirden bahsedecek olursak haset, gıybet, suizan, bütün bunlar esasında insanın hamurunda var olan şeyler. Dolayısıyla insan bunlardan tamamıyla, bütünüyle arınması da söz konusu değildir diyor Abdülvahhab Şerani Hazretleri. El-Uhudül Kübra adlı eserinde bu noktayı ifade ederken der ki bunlardan tamamıyla insan kendini soyutlayamaz. Yani tamamıyla silip atamaz. Örneğin kibir insanda varsa onu tamamıyla silip atamaz, ancak ne yapabilir? O kibrin şerrinden kendini muhafaza edebilir. Ne ile? Tevazu ile. Cimrilikten tamamıyla o cimrilik hasretini kendini silip atamaz. Ancak cömertlikle beraber, hayr-ı hasene sadaka ile beraber o cimriliğin şerrinden kendini muhafaza edebilir. Şimdi bakıldığında hakikaten nefis nereye gelmiş olursa olsun, terbiye noktasında bir yere gelse dahi, onun ipini tabir yerinde ise bir an bile elden bırakmamak lazım. Niye? Çünkü bıraktığımız an o bir yerlerde gizli kalmış olan, bastırılmış olan o duygular tekrardan harekete geçebiliyor. Öyle ki nefis bir binek gibi düşünecek olursak, bir timsal, onun sürülerek bir tarafa getirilmesi zorakidir. Onu bıraktığımız an o tekrardan gönlü neredeyse oraya döner. Az önce de ifade ettiniz ya, nefsin işi kibirdir.
1: Evet, Cenab-ı Allah Nas suresinde de şeytanın durumunu, sıfatını anlatırken hannas, evet, diye beyan buyuruyor. Yani hannas, sinip, çekilen, geri duran. Yani insanın devamlı düşmanı vardır ölene kadar. Bu düşmandan ancak ifade buyurduğunuz üzere zararlarından korunarak, tedbir alarak insan kendini koruyabilir. Yani kişinin kalesi sağlamsa, müdafası sağlamsa, o en kıymetli cevherini, en kıymetli varlığını güzel bir şekilde emniyet altına almışsa, Allah ve Resulünün kasası içerisinde onların gösterdiği doğrultuda o iman cevherini, o ahlak cevherini saklamışsa, o zaman ne kadar dışarıda tehlike de olsa insan bundan umursamaz. Nitekim bir insanın çok büyük, donanımlı, güzel bir gemisi olsa, yani suyun altında da üstünde de gidebilir bir durumda olsa, suların çok olması, dalgaların çok olması, suyun üstünde olması, altında olması onun için herhangi bir tehlike teşkil etmez. Çünkü sağlamdır, gemisi sağlamdır, verilen kurallara uyarak onu yapmıştır. Dışarının tehlikeli olması onu korkutmaz. Ama tehlike tamamen olmasın, tehlikeler bitsin demek de belki mümkün değildir. Ama insan kendisini o tehlikelerden en sağlam yollarla koruduğunda kişi emniyetle cennete ulaşır. İşte bu noktada Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri ve yasakları insanın nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden korunması için hem büyük bir silahtır, hem büyük bir gemidir, çok büyük bir emniyet ve muhafazadır. İşte o ayeti celilede, Nas suresinde hannas diye ifade buyuruluyor. Yani sinsi. Allah-u Teala'yı zikrettiğinde, Cenab-ı Hakk'a kulluk yaptığında, mütevazi olduğunda, edepli olduğunda sinip saklanan, kaçan, insana yaklaşamayan, zarar veremeyen, ancak bir fırsat bulduğu zaman insanın zayıf tarafını gördüğünde hemen insana saldıran bir sıfatı vardır şeytanın. Devamlı bekleyen, pusuda sinen bir düşmandır. Bunun zayıflaması neyle olur? Kalbin zayıflaması, şeytanın insana saldırması neyle olur? Kalpte Allahü Teala'nın zikri, Allahü Teala'nın rahmeti, nuru olmadığı zaman, yani ibadetten ayrı kaldığı zaman, Allahü Teala'nın zikrinden gafil kaldığı zaman, bu sefer şeytan hemen onun kalbine hücum eder. Yani yine bir düşman misalini verecek olursak, bizim en sağlam, en değer verdiğimiz bir maddi eşyamız olabilir. Veyahut da korumakla görevli

olduğumuz bir yer olabilir. Kalemiz var. Kalenin dışında düşmanlar da var ama kale çok sağlam. Düşman oraya yaklaşamıyor, gelemiyor. Ama bir zayıflama olsa muhakkak düşman gelecektir. Bizim çok kıymet verdiğimiz bir maddi eşyamız olsa, onu biz muhafaza etmesek, onu muhakkak hırsızın birisi onu çalıp götürecektir. Yine bizim gemimiz sağlamdır, içine su geçirmez ama bir yerde zayıflığı olsa, kırığı olsa, deliği olsa, çarık çürük olsa muhakkak su içeriye girecektir. Çünkü su onun dışındadır. Onunla beraber gitmektedir. Ama o düşmandan zarar görmemek için onu sağlam tutmak. Bu sağlamlık da neyle olur? Allahü Teala'nın zikrinin kalbe işlemesiyle olur. Kulluğun devam edilmesiyle olur. Kalp Allahü Teala'nın zikriyle nakş olduğunda tevazu sahibi de olur. Hilim, yumuşak huylu da olur. Allah ve Resulü'nün methettiği bütün güzel ahlaklara sahip olur. Hem de öğretilmese bile. Nice dervişler, nice garipler, nice insanlar vardır ki dini tedrisat almadıkları halde, bu güzel ahlaklarla alakalı ayet-i celileler, hadis-i şerifler okumadıkları halde, böyle bir eğitimden geçmedikleri halde bütün güzel ahlakları öğrenebilmişler. Niye? Çünkü kalp tasfiyesi olduğu zaman, kalp safi olduğu zaman Cenab-ı Hak ona güzel ahlakları ikram ediyor, hediye ediyor. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Dediğiniz gibi hakikaten insan kendini düşmanlardan muhafaza edebilmesi adına bir takım tedbirlere, bir takım muhafazalara ihtiyaç duyar. Kendini daima gece gündüz demeden, hasta sıhhatli demeden, zengin fakir demeden, sıkıntıda ferahta demeden daima saldıran

0: İki düşmanla mücadele eder insan. Nefis ve şeytan. Demek ki bunlara karşı ifade buyurduğunuz gibi insan korumasını alacak. Nasıl alacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı ile zırhlanarak. Savaşta nasıl ki zırh giyildi mi, çelik zırh olduğu zaman ne olur? Kolay kolay insan darbelere biraz mukavemetli olur. İşte bu anlamda insan o zırhın belki de en can alıcı noktasında bulunan o zayıflık, zafiyet, kibir olarak tanımlarsak orayı tevazu ile beraber tamir edecek. Öyle ki mübareklerden Ebu Süleyman Derani demiştir ki, eğer bütün insanlar toplanıp benim kendimi alçalttığımdan daha fazla alçaltmaya çalışsalar buna güçleri yetmezdi. Ben nefsimi kimsenin alçaltamayacağı kadar aşağı görürüm, alçak görürüm buyuruyor. Şunu unutmamalı ki topraktır neticesi. Toprağın aslı sükundur, sükuttur. Daima sükut eder, sükun üzeredir. Böyle olduğu için de daha önce de söylemiştik bir sürü güzelliklere erişmiştir. Halbuki kibrin açıcısı olarak tabir edilen. Hani ayeti cellede ebâ vestekbara ve kâne minel kâfirîn. Yani ne yaptı? Kibirlendi. Allahü Teala secde et dediğinde kibirlendi ve diğer bir ayeti cellede dedi ki çamurdan yaratılmış bir kimseye secde mi edeceğim? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Demek ki o kibrin açıcısı ilk o hastalığa tutulan şeytan-ı lain. Ve dikkat edersek onun özünde de ne var? Ateş var. Halbuki insanın özünde ne var? Toprak var. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir ifade zikredilir. Kibir neticesi itibariyle insanı çok büyük tehlikelere sevk eder. En büyük tehlikesi de şudur ki memluk, aciz, zayıf olan ne zararca ne de menfaatça hiçbir şeye kadir olmayan kulun kahhar olan her şeye her şey üzerine kuvvetli kadir olan Mevla Teala'ya karşı onlar Allahü Teala'nın emirlerine karşı ve yasaklarına karşı bir münazaa içerisine sevk eder insanı kibir. Şeytan-ı lain de böyle yaptı. Kibretti, Allahü Teala'nın emrine karşı boyun bükemedi, boyun eğemedi ve sonsuza değin, kıyamete değin huzurdan kovulmuş oldu. Burada şöyle bir ifade var, şöyle bir nükte var. Şeytan-ı lain orada ben ateşten yaratıldım, çamurdan yaratılmış bir kimseye mi secde edeceğim derken o zannetti ki ateşin yüksekliği, letafeti, hani onun süratli bir şekilde yukarı doğru intikal etmesi,
1: coşması,
0: ziyasından, bütün bu özelliklerinden dolayı çamurdan ve topraktan eftal olduğunu zannet. Halbuki taharetin, temizliğin, pis olan bir şeyi temizlemekte, abdestsizlikten kurtulmakta, yani o manevi kirlilik halinden ancak toprakla temizlendiğini bilmez göründü. Su ile temizlendiğini bilmez göründü. Faziletin ancak tevazuda olduğunu bilmediği aşikar ortaya çıktı. Tıpkı toprağın tevazu oluşu gibi. Yoksa yücelerde ve yükseklerde değildi fazilet. Eftaliyet yücelerde yükseklerde değil.
1: Zunnuni Mısri Hazretleri şöyle bir şiirle bu anlattığınız mevzuya yakın dile getiriyor. Ey burnu havalarda boyun eğmeyen, biz topraktan yaratıldık. Selam olsun. Şunu bil ki dünya bir yararlanma yeridir. Ölümle herkesin ayağı aynı hizaya gelir. Öldükten sonraki toprağa gömülme işi, bir kral da ölse, bir sultan da ölse, bir padişah da ölse yine aynı yere girer, aynı muameleleri görür. En fakir, garip, zavallı biri ölse yine aynı muameleyi görür. Burada anlattığınız şeytan meselesinde, yani ateşle toprağın temsili münazasında görülen o ki kullukta itaatın gerekliliği öne çıkıyor. Allahü Teala bir şey emrettiğinde O emret.

0: diye şey, bizim gözümüze hikmeti anlaşılamayan garip, acayip bir şey gibi görünse de Allah-u Teala'nın emrindedir hikmet, fayda ondadır diye Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat gerekliliği söz konusudur. Biz niye namaz kılarız? Cenab-ı Allah emrettiği için. Birinci gerekçe, birinci dayanak budur.
1: Fudayl bin Eyaz öyle buyuruyor. Tevazu nedir diye sorulduğunda kendisine cevabı şöyledir. Hakk'a boyun eğersin, ona teslim olursun. Ve hak kimden gelirse onu kabul edersin. İşte tevazu budur diye ifade ediyor.
0: Şimdi şeytan orada yaptığı o ki, hemen kendi yaratılma maddesi olan ateşle Adem Aleyhisselam'ın yaratılma maddesi olan toprak arasında kendi aklınca, kendi fikrince bir mukayese yaptı. Yani Allah-u Teala'nın emri karşısında teslimiyeti ön plana çıkarmadı. Evet. Aklını ön plana çıkardı. Aklını ön plana çıkarınca tabii en önce gözle görülen, bakıyoruz ki ateş aydınlık veriyor, ışık veriyor, ısı veriyor. Daha böyle heyecanlı, büyük, celalli görünüyor. Ama mesela toprağa baktığımız zaman, bir avuç toprağı biz elimize aldığımızda toprak kara kuru bir şey. Yani ama halbuki topraktan çıkan faydalara baktığımızda insanoğlunun hem maddesi hem de insanoğlunun faydalanacağı her şey onun içerisinden çıkıyor. Ama ateşe baktığımızda arada ne kadar hakikatinde çok büyük farklar var. Ama ilk görünüşte toprak faydasız bir şey gibi. Yani hiç değersiz, böyle bir şey, böyle bir şey bilmeyen, hayatında ilk defa ateş ve ilk defa toprak gören bir insan farz etsek ki onun karşısına bir ateşin, bir de toprağın birer temsilini getirsek, bunun hangisi daha senin gözüne heybetli görünüyor, daha faydalı görünüyor desek, ateş der. Çünkü toprakta bir fayda olacağını zannetmez. Ama Cenab-ı Hak o garip mahluka, o garip toprağa nice faydalar ihsan etmiş, nice güzellikler ihsan eylemiş. Cenab-ı Allah burada şunu öğretiyor ki, emirlerime karşı itaatkar olun. Bir toprak ne kadar gariptir ama ne kadar onda fayda vardır. İnsanoğlunun bunu görmese akletmesi mümkün değildir. Biz ondan ağaçların, meyvelerin bittiğini görmesek, suların fışkırdığını görmesek ve nice ayıpları ve güzellikleri setrettiğini, kapattığını görmesek onda o kadar faydanın olduğunu biz bilemezdik. Gördük ve ondaki faydayı, faydanın ne olduğunu anladık. Onun için toprağa değer veriyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın her emri böyle bir çok hikmetlerle doludur. Ama bugün insanoğlunun yaptığı, aklına güveniyor, fikrine güveniyor, kendi görüşlerine güvenerek Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, dinin adabını önce mantığına soruyor. Hatta bunu tartışma konusu yapıyor. Bugün örtünmek gerekli midir? Namaz kılmak şart mıdır diye bunları tartışma konusu yapıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın bir emrini önce aklına danışıp aklına göre hareket eden şeytanın düştüğü durumdur. Şeytanın düştüğü netice onun başına gelecek kaçınılmaz bir sondur.
1: Hocam az önceki ifadenizde dediniz ya, insan o toprağa kavuşacak, ölüm gelecek. Padişah da olsa, değil mi? Sıradan bir kimse de olsa, ahaliden bir kimse de olsa onun başına bu gelecek. Muamele aynıdır. Yalnız ölürken ki muamele mütekebbir, kibirlenen bir kimseyle mütevazi, tevazu ehli bir kimseye ayrı bir muamele vardır. Vehb bin Münebbih'ten nakledilmiştir ki, İhya'da mezkur bir hikaye, büyüklenen, kibirlenen bir adamdan bahsedilir. Bu adam sultandır. Bir takım hizmetçileriyle birlikte mağrur bir eda ile yürürken eski elbiseler giymiş bir adam yanına yanaştı, selam verdi. Fakat sultan bu selamı almaya dahi yanaşmadı. Selamını almadı. Adam onun atının yularından tuttu. Onun oradan uzaklaşmasına mani oldu. Yani istediyse de, atını sürmeye çalıştıysa da muvaffak olamadı. Adam sultana dedi ki, sana kısa bir sözüm var ey sultan. Sultan, atımdan ininceye kadar sabret. Hayır, hemen söylemem lazım dedi. Tabii sultanı sıkıştırdı. Peki söyle bakalım ne diyeceksin dedi sultan. Söyleyeceğim şey gizlidir dedi. Sonra sultanın kulağına eğildi. ve ben ölüm meleğiyim dedi. Bunu duyan sultanın rengi değişti. Beti benzi attı. Böyle sapsarı oldu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Beni bırak. Biraz izin ver de ehlim, evladımın yanına gideyim. İhtiyaçlarımı göreyim. Onları birilerine emanet edeyim. Bir şeyler yapayım. Madem ki geldin. Bunun üzerine Azrail Aleyhisselam, hayır. Vallahi sana izin yok. Ehlini, evladını katiyen göremeyeceksin. Vakit geldi, hemen onun oracıkta ruhunu aldı. Daha sonra Azrail Aleyhisselam yoluna devam etti. Kısa bir aranın ardından devam edelim inşallah.

0: Daha sonra Azrail aleyhisselam yoluna devam etti ve yolda bir mümin kulla karşılaştı bu defa. Selam verdi. O mümin kul selamını aldı. Azrail aleyhisselam mümine, seninle görülecek biraz işim var dedi ve kulağına eğilerek gizlice, ben ölüm meleğiyim dedi. Bunu duyunca o mümin kul, hoş geldin ayrılığı bana uzun olan kişi. Allah'a yemin olsun ki dünyadaki kayıpların içinde karşılaşmayı çok arzu ettiğim senden başka ikinci bir kimse yoktur. Azrail aleyhisselam, ne istersen, nasıl istersen canını o hal üzere alayım dedi. Ona o genişliği tanıdı. Bu mümkün mü diye sordu Azrail aleyhisselam. Evet, bunu yapmakla emrolundum cevabını verince, adam öyleyse izin ver, abdest alayım, iki rekat namaz kılayım, secdede bulunduğum sırada canımı al. Azrail aleyhisselam da aynı şekilde ona o genişliği tanıdı, canını o şekilde, ruhunu o şekilde kabzetti. Yani muamele hakikaten kibir ehline ve tevazu ehline yapılan muamele bambaşka.
1: Yani ölüm meleği bu padişahtır, bu müdürdür. İşte bunun dünyada etrafındaki sevenleri, itibar gösterenleri çoktur. Ben bunun ruhunu kabzetmeye gelirken işte kaftan giyeyim de geleyim diye böyle gelmez. Veya bir fakir, bir garip bir müminin ruhunu kabzedeceği zaman da yine, ya bu zaten fakir, ben yamalı eski bir şeyler üzerime giyerek geleyim, peşburda bir halde geleyim, ruhunu kabzedeyim demez. Ruhunu Azrail aleyhisselam öyle kabzeder ki, öyle alır ki, eğer ona başka bir cehennem azabı tattırılmasa da sadece Azrail aleyhisselamın o dehşetli olarak onun yanına gelişi ve onun ruhunu kabzedişi, o mümin olmayanın azabı için o bile son derece dehşet vericidir.
0: İmam Suyuti Hazretleri bu konuda ifade ederken en hafifini anlatıyor. Ölümün acısının, tellerden bir top düşünün. Hani bahçe etraflarına koruma için yapılan teller vardır ya, onlardan bir top düşünün. O ki insanın göğsüne

0: olur, çekildiğinde bütün kılcal damarları beraberinde sökülür. En hafifi budur diye ifade ediyor. Gerçekten veli zatlar Allah-u Teala'nın dostluğunu elde edebilmiş, Allah-u Teala'nın aşkı muhabbetine kavuşmuş olan kimselerin ruhunun tereyağından bir kıl çekercesine, tabir yerindeyse, o kadar rahat bir şekilde alınacağı ifade edilir.
1: Burada Allah-u Teala'nın, yani imanla gönlü, Allah-u Teala'nın muhabbetiyle gönlü yoğrulan bir mümin, Allah-u Teala'nın sevgisi kalbindeyken ve o coşkun bir halde bulunurken ona gelen ızdırapların da farkına varmıyor. Evet, belki yani ölümün vücudu, vücuttan ruhun çekilişi gerçekten de insana bir takım sıkıntılar verir. Ancak o sıkıntıları ne duyuyor ne de hissediyor. Cenab-ı Allah ayeti celilede beyan ettiği üzere, muhakkak ki sizin Allah katında en şerefliniz, en mükerreminiz, en üstün olanınız, en çok Allah'tan korkanınızdır. Kim Cenab-ı Allah'tan en çok korkuyorsa Cenab-ı Allah katında en üstün odur. He, demek ki Azrail aleyhisselam farklı şekillerde, farklı muamelelerle gelir. Kafire geldiği şekliyle cennetlik bir mümine gelişi aynı değildir. İşte bu da neye göre olur? Kulun Cenab-ı Allah katındaki derecesine göre, takvasına göre olur.
0: Tevazusuna göre.
1: Evet, Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz İslam dinini insanlara tebliğ etti. İnsanlara duyurduğunda o gün Arap toplumunda, müşrikler içerisinde Efendimiz aleyhisselatü vesselamın ortaya koyduğu ilahi hakikatler, hikmetler müşriklere çok ağır geldi. Bir kere Peygamber aleyhisselatü vesselam kibri tamamen ortadan kaldırdı. Kibri ortadan kaldırdı, seviyeleri indirdi. Zahiri seviyeler iner. Zahiren insanların muamelesi birbirine aynı olur. Ama Cenab-ı Allah katındaki derece farklıdır. Onu Allah-u Teala bilir. Ama Peygamber aleyhisselatü vesselam bu farkı kaldırdı. Kibri ortadan kaldırdı. İnsanları aynı safta, aynı mecliste, aynı yerde topladı. Bu durum onların çok garibine gitti. Ve dediler ki sen bir peygamber olamazsın. Niye peygamber olamazsın? Çünkü dediler ki sen bizim gibi yiyorsun, bizim gibi içiyorsun, bizim gibi giyiniyorsun. Yani bizim gibi uyuyorsun, bizim gibi evleniyorsun. Yaptığın her şey aynı bizim gibi. Yani onlar Efendimizin o tevazuunu bile anlayamadılar.
0: Hatta isim verdiler. Olsaydı felanca olurdu. Felanca olurdu. Niye? İşte bu daha zengin, daha variyetli.
1: Hatta Efendimiz'i bir mecliste toplandıklarında Efendimiz'i oraya çağırdılar. Dediler ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen Cenab-ı Allah katından sana özel nimetler getirilse, bir melek seninle beraber gelse, dese ki evet bu peygamberdir, bu Allah'ın kitabıdır, böyle olağanüstü şeyler bize göstersen, o zaman biz anlarız ki sen peygambersin. Ama hani sana gökten özel bir yemek gelmiyor, seninle beraber özel yanında bizim gördüğümüz bir melek biz görmüyoruz, hani gökyüzüne bir merdiven dayayıp çıkmıyorsun, bu gibi şeyleri Efendimiz'e isnat ettiler. Böyle şeyler görmek istediler Efendimiz'de. Yani beşeriyet üstü. Gerçi aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeri geldiğinde onları da gösterdi. Ama onlar yine kibirlerinden inanmadılar. Daha önceki peygamberlere de yine aynı şekilde dediler ki sen peygamber olamazsın. Çünkü sen fakirsin, garipsin, bizim gibisin. Bizim gibi çarşıda geziyorsun, bizim gibi alışveriş yapıyorsun, bizim gibi evleniyorsun. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam tevazuunun, yani tesini bilmeyen, kibrin hakim olduğu bir topluluk içerisinde hem de peygamber sıfatıyla olmasına rağmen onlar gibi davrandı. Hangi muamelede? Beşer ilişkilerinde. Ama ahlakta, edepte, dinimizin emirlerini uygulama yönünden hepsinden farklı davrandığı apaçık aşikardır. En sonunda kibirli, gururlu insanlar bir gün dayanamayıp Efendimizin huzuruna, saadetli huzuruna geldiler. Tabii onlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamber olduğunu biliyorlardı. Yani onun davasını anlamamaları mümkün değildi. Çünkü bir beldede, bir köyde bile yaşayan insanlar, aynı köyde, aynı beldede yaşayıp doğup büyüyen insanlar, herkes birbirinin ahlakını, huyunu tanır. Kimin hangi özelliklere sahip olduğunu, doğru mu, dürüst mü, sözü dinlenir mi, peşinden gidilir mi?

0: gidilmez mi? Efendimiz'i o gün müşriklerin tanımaması, bilmemesi, anlayamaması da aslında mümkün değil. Geldiler dediler ki, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen fakirlerle zenginler arasında bir fark koyarsan, o zaman biz sana itaat ederiz, senin dinini de kabul ederiz, senin safında yer alırız. Ama öyle yapacaksın ki meclisinde bize farklı, fakirlere farklı yer ayıracaksın. Bizimle onları aynı meclise, aynı hizaya getirmeyeceksin. Namaza durduğumuz zaman biz onlarla omuz omuza bulunamayız. Bizim bulunduğumuz mecliste onlar bulunamaz. Aynı safta, aynı yerde, aynı mekanda, aynı şartları biz onlarla paylaşamayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle bir şeyi asla kabul etmemiş ve reddetmiştir. Çünkü kibirle beraber itaat zaten olmayacaktır.
1: Evet.
0: Tevazu ahlakına bürünmedikleri müddetçe, evet, bugün biz onları, kibirlenenleri kötü örnek olarak anlatıyoruz. Ve o gün tevazu yapan, işkence çeken, hatta müşrikler tarafından nice eziyet gören sahabe efendilerimizi de birer yıldız olarak anlatıyoruz. Tevazu göstereni işte Cenab-ı Allah böyle yükseltiyor. Bir şiirde şair şöyle durumu ifade ediyor. Tevazu göster, yıldız gibi ol. Bakan için parıldar suyun yüzünde. Oysa o çok yükseklerde durur. Duman gibi olma, kendini yükseklere salan, gök tabakalarının üstüne, oysa alçaktadır aslı onun.
1: Evet.
0: Evet, bir yıldız suyun üzerinde parlar ama onun yeri gökyüzüdür.
1: Evet.
0: Aynı şekilde duman da yükseklerdedir ama o dumanın esas çıkış yeri aşağılardadır.
1: Bir hikaye anlatılır. Emirlerden biri satın alması için 1000 dirheme bir köle arz ediliyor. Emir, yani hükümdar diyelim bir anlamda, parayı hazırlayınca bakıyor ki fiyat çok, 1000 dirhem. Almaktan vazgeçiyor, parayı hazineye geri gönderiyor. Bunu gören köle, efendim beni satın alınız, bende her biri 1000 dirhemden daha fazla edecek nice hasletler var, güzelliklerim var benim. Emir köle böyle söyleyince, nedir onlar diye soruyor. Bendeki en düşük haslet ve hüner şudur efendim. Eğer siz beni satın alsanız ve bütün kölelerinizin önüne geçirseniz, ben kendimde bir büyüklenme görmem ve sizin köleniz olduğumu bilirim. Bunun üzerine emir onu satın alıyor. 1000 dirhemi veriyor, onu satın alıyor. Yani insan güzel ahlaklarıyla değer bulur. İnsan nefsinin kıymetini bilip ona göre davrandıkça kıymetli olur. Ömer İbnül Aziz oğlunun 1000 dirhem vererek bir kaşlı yüzük satın aldığını öğreniyor. Haberi geliyor ki oğlun 1000 dirhem vererek pahalıca bir kaşlı yüzük satın aldı. Hemen oğluna bir mektup yazarak şunları söylüyor, ikaz ediyor onu. Duyduğuma göre sen 1000 dirhem vererek kaşlı süslü bir yüzük almışsın. Bu mektup sana ulaşınca derhal o yüzüğü sat. Parasıyla 1000 aç kimseyi doyur ve kendine de 2 dirheme bir yüzük al. Onun kaşını Çin işi deminden yaptır ve üzerine şunu yaz: nefsinin gerçek kıymetini bilen kimseye Allah rahmet etsin. Yani sana ne oluyor ki 1000 dirhemlik bir yüzük, 2 dirhemlik sana yeter şeklinde.
0: Yine o büyük halife Ömer bin Abdülaziz'le ilgili sohbetimizin son bölümünü bitirelim. Bir gece halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin yanında bir misafiri bulunuyor. Tabi elektrik olmadığı için o gün kandille aydınlanıyorlar. Kandilin yakıtı tükendi. Misafiri hürmeten dedi ki, hizmetçiyi çağıralım da kandilin yağını o koyuversin. Kandil yağı azalınca. Halife Ömer bin Abdülaziz dedi ki, hayır, bırak onu, o şu anda bir işle meşgul. Ben ona bir anda 2 iş birden yaptırmak istemem dedi. Misafir dedi, öyle.

0: Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. O olmaz. Misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz dedi. Hizmetçiye de iş buyurmadı. Misafirine de iş buyurmadı. Kendisi kalktı. Kandilin yağını koyup yerine döndü ve sözünü şöyle tamamladı. Bak, ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim. Gelip oturdum yine aynı Ömer'im. Halbuki Ömer bin Abdülaziz halife, yani halife, evet. O devletin en birinci, en üst kademedeki idarecisi. Ondan daha yetkili, daha büyük bir lider, büyük bir önder yok. O vasıfta olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakından bereketlenip Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin torunlarından olma şerefiyle bu güzel ahlakı göstermiş ve bize de miras olarak bırakmıştır.
1: Hocam, İbrahim bin Ethem Hazretlerinin hakkında anlatılır. Buyuruyor ki, İslamiyet'e tam olarak yöneldiğim günden sonraki hayatımda 3 şeye çok sevindim. 3 hadise geliyor başına, onları anlatıyor. Bir defasında bir gemiye binmiştim. Gemide insanları güldüren bir adam vardı. Benim saçlarımdan tuttu ve biz falanca diyarda bir kafiri işte böyle yakalıyorduk diyerek saçımı çekiyor ve başımı sallıyordu. Ben buna seviniyordum çünkü onun gözünde gemide benden daha hakir bir kimse yoktu. İkinci hadise, bir defasında hastalanmıştım. Mescitte uyuyakalmışım, yatıyordum. Müezzin içeri girdi. Beni öyle uzanmış yatarken görünce dışarı çık dedi. Benim çıkacak takatim dahi yoktu. Ayağımdan tutup sürükleyerek mescidin dışına çıkardı beni. Nefsi orada da hakir oluyor. Üçüncü olayım da şudur. Şam'daydım. Üzerimde bir kürk vardı. İbadetle meşguliyetimden temizleme fırsatım olmamıştı. Bir ara kürke baktığımda üzerinde bayağı bir kirin tozun olduğunu fark ettim. Saraylarda üzerine toz kondurmayan nefsimin yaşadığı bu manzara da beni çok sevindirdi diyor. Hakikaten bakıldığında bütün bu anlatılanlar insanın tahammül edemeyeceği çok zor şeyler. İşte bu hadiseler esasında insanın hiç de tahammül edemeyeceği şeylerdir. Ama veliyullah bu gibi nefsinin hakir duruma düşmesinden memnun oluyor. Kesinlikle ona kibirden yana hiçbir şekilde pay vermiyor diyelim. Ve bugünkü sohbetimizi de burada noktalayalım inşallah. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Merak ettim. Kim açmış kapıyı anlatsana.
1: Sırası gelince anlayacaksın. Sabırsızlanma. Yıldırım Han merak ede dursun. Öbür yanda Emir Hazretleri güler yüz, tatlı dil ve hasta kalplere şifa veren sözleriyle insanları Eshab-ı Kiram'ın yoluna çekiyordu.
0: O hangi yol baba?
1: Herhalde E5 yolu değil. 4 büyük halife, Eshab-ı Kiram ve İslam alimlerinin sevgili peygamberimizi takip ettikleri yola Ehli Sünnet yolu denir. İşte Emir Hazretleri bu yola çekiyordu insanları.
2: Kardeşlerim, her günü son gününüzmüş gibi tamamlayın. Alemlerin efendisini ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevin. Onun halifelerinin ve eshabının yolundan ayrılmayın. Nesebinizle, akçanızla, namınızla övünmeyin. Yalan söz söylemeyin. Bir cemaate selamsız girmeyin. İlim öğrenin, tembel olmayın. Tembellik hastalıktır. Fazla yemek ve fazla uyku tembellik yapar. Her türlü kötülükten kaçın. Bir kadınla nikahsız oturmayın. Aksakallı da olsanız cihadı bırakmayın. Kur'an-ı Kerim rehberiniz olsun. O nurdur ve dosdoğru bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde 100.000 derde 100.000 şifa vardır. Ondan ayrılmayın. Bütün hırsları, kinleri ortadan kaldırın. İnsanları sevin ve onlara hizmet edin. Evlada yapılan babaya yapılmış sayılır. Kullara hizmet Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eder. Almayı değil, vermeyi öğrenin. İyiliği saçarak yapın.
0: Ya baba.

0: Ben hala duayı hatırlayamadım. Maşallah sen her şeyi teferruatına kadar biliyorsun. Ya nasıldı? Yattım sağıma, ezan... Yok, ya öyle değildi.
1: Hatırlarsın evlat, hatırlarsın. Çok kolay ve çocukların bile bildiği bir dua o. Eğer şu Rüzgar Halil'i unutursan hatırlarsın.
0: Yok baba, ben Rüzgar Halil'im. Bu benim namım. Yürü koca kamyon, yürü de Halil'in namı yürüsün. Şuraya bak, Rıza yine dibimizde. Allah vera da gene bir delilik etmeye.
1: Uyma şuna evlat.
0: Sen anlatmaya bak be babacığım. Ne oldu? Yıldırım Bayezid'le Emir Sultan karşılaştılar mı?
1: Yıldırım Han'ın bir kızı vardı. Hundi Sultan. Güzellikte ve fazilette eşsiz, iffetli ve edepli bir sultan kızı. Bir gece yatsı namazından sonra yattığında bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz, "Kızım, sen evlatlarımdan Muhammed Emir Buhari ile evlen" diye emir buyurmuştu. Uyanıp tekrar yattı, yine aynı rüyayı gördü. Yanlış anlaşılacağından korkarak kimselere bir şey söylemedi. Ertesi gece Efendimiz aynı emri tekrar buyurunca bunu ahlakına güvendiği hizmetçilerinden birine açtı. Hundi Sultan Emir Buhari'yi hiç görmemişti. Acaba bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama emir alemlerin efendisindendi. Riayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri emir hazretlerine geldi.
2: Şey efendim.
3: Buyur kardeş.
2: Efendim.
3: Söyle kardeşim, ne istersin?
2: Şey.
3: De hadi. De be kardeşim.
2: Efendim ben.
3: Ha, anladım. Anladım. Saraydan geliyorsun.
2: Evet emirim.
3: Hundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin.
2: Emirim.
3: Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şer-i şerif üzere aramızda akdedilmesi şarttır. Hanımız seferde olduğundan validesi devlet hatuna dünür gönderip kendisini isteteceğim.
2: Ya Rabbi, her şeyi nasıl da anladı. Çok büyük bir zat.
4: Emirim, ne olur beni de kapınıza kabul etseniz.
3: Burası Peygamber Ocağı. Kapısı herkese açık. İsteyen kavuşur. Hadi, şimdi git işittiklerini anlat.
1: Daha sonra saraya dünürler gitti. Yıldırım Han seferde olduğundan Hundi Sultan'ı Devlet Hatun'dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti.
0: Nasıl yani?
1: 40 deve yükü altın istemişti.
0: Vay be! 40 deve yükü altına ne para ama. Vermem devenin öbür adı yani.
1: Emir Hazretleri şartı kabul etti.
0: Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını?
1: Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet Hatun'dan memurlarını Atıcılar Deresi'ne yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere 40 deve ile adamlarını gönderdi. Gelenler önce kurbağa sesinden başka bir şey duymadılar.
5: Hani ortalarda kimse yok?
6: Ne Emir Buhari ne de altınlar. Boşuna geldik burada.
7: Sabırlı olun hele, bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz.
5: Boşuna geldik tabii. Bir derviş nereden bulsun 40 deve yükü altını?
7: Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İşitmediniz mi emirin kerametini?
5: Hangi kerametini?
7: Durun da anlatayım size. Emir Hazretleri bir gün abdest alırken yanına şehirden biri gelmiş. Emir Hazretleri şehirde bizim için ne derler diye sormuş. Gelen kimyaya maliktir derler demiş. Bunun üzerine Emir Hazretleri kimya demiş. Kimya odur ki akan su saf altın olur. Lakin der demez akan sular altın olmuş. Saf altın. Gelen şahıs emirin ayaklarına kapanmış. Emir Hazretleri.

0: ettikleri ellerine bakıp, sözümüz hikaye etmek içindir, murat değildir deyince de altın tekrar su olmuş.
1: Aa, yani şimdi emir hazretleri murad etti diye şu derede mi altın olacak?
0: Neden olmasın oğul? Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır.
2: Şafak söktü. Nerede kaldı Emir Buhari?
1: İşte geliyor.
0: Tepeye bakın, geliyor.
2: Yahu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne altın var ne de bir kimse.
0: Sus, sus da bekle hele.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Cümleniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Zahmetler oldu.
0: Hoş bulduk ya emir. Altınlar için Devlet Hatun Deveci Başı Hasan Ağa kulunuzla şu karındaşlarımı yolladı.
3: Bilirim. Hadi buyurun. Çuvalları doldurunuz.
0: Ne dolduralım emirim?
3: Şunları.
2: Bunlar nerede?
0: Burada kum ve sudan başka
2: evet,
0: bir şey.
2: Evet, kum bunlar. Evet, kum. Nerede altınlar?
3: İşte. Altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya.
0: Hadi, hadi ne duruyorsunuz bre? Duymadınız mı? Sarılın küreklere, doldurun.
2: İyi de ne dolduracağız ki?
0: Neyin üzerine basıyorsanız onu.
2: Allah Allah, kum bu.
0: Evet, kum. Hadi, söyleneni yapın.
2: Ama Devlet Hatun bizden altın bekler.
0: Susun bre, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz veririz. Bakın, ben ilk çuvalı doldurdum bile.
2: Madem öyle, hadi dolduralım bakalım.
3: Hak Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylensin. Altınlar şevketli padişahımıza helali hoş olsun.

0: Neredeyse geldik.
1: Amma da sıcak. Biz de yorulduk, develer de.
2: Bizi ahmak yerine koyuyorlar.
1: Saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz?
2: Alay edecekler bizi. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bizle.
1: Doğru.
2: Ben kendimle alay ettirmem. Bu kumu döküyorum.
0: Dur, ne yapıyorsun?
2: Bakın, kum bu, kum.
3: Evet, kum.
1: Taşımıyorum, kum. Ben de döküyorum işte.
0: Yapmayın, ağlar etmeyin beyler. İş sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil.
2: Nasıl bildiğimiz gibi değil? Basbayağı kum işte. Biz inşaat işçisi miyiz?
0: Bana acıyorsanız etmeyin ağlar. Tekrar doldurun onları.
3: Hayır, doldurmayız.
2: Doldurmayız.
3: Kendimizi alay ettirmeyiz.
0: Alay edilmeyeceksiniz ama mahcup olacaksınız.
2: Neden ağa? Biz ne yaptık ki?
0: Şimdi göstereceğim size. İşte benim devedeki çuvallar. Onları da ben döküyorum ha. Alın.
1: Aman yarabbim.
2: Aman yarabbim.
1: Altın. Altın bunlar.
2: Evet, altın.
0: Yazıklar olsun. Görmek istiyordunuz. İşte görün.
2: İyi ama bizden 40 deve yükü altın istendi. 2 çuval değil ki.
0: Ardınıza dönüp torbalarınızdan ne boşalttığınıza bir bakın.
1: Hepsi altın olmuş bre.
2: Saf altın.
1: Bakın her yer altın olmuş.
2: Her yer altın. Eyvah, ne ettik biz.
1: Ah.
2: Hadi ağalar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi, altınları hadi. Toplayıp tekrar dolduralım hadi.
1: Bismillah.
3: Hadi bismillah.
1: Hadi
3: dolduralım.
2: Hadi.
3: Hadi bismillah.
2: Tamamdır. Altınlar hazır. Gayrı gidelim artık.
1: Ama deveci başı nerede?
2: İşte orada, tepenin üzerinde kuşluk namazına durmuş.
1: Bre hala secdede. Doğrulmadı bir türlü.
2: Ben gidip bir bakayım.
1: Beraber gidelim. Hadi. Hiç kıpırdamıyor.
2: Seslensek mi?
1: Hasan'a. Bre Hasan'a. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Şimdi anladım neden bize etmeyin eylemeyin diye yalvardığını.
2: Ne edeceğiz şimdi?
1: Cenab-ı Hak bizlere de böyle ölüm nasip eyleyir. Sarığını kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp cenaze namazını da eda ederek buracığa defnedeceğiz.
4: Vay be, kumlar altın oldu ha. Ben kumlar altın yapabilseydim bütün dünyayı satın alırdım.
5: Eğer o mertebede olsaydın gözün dünyayı görmezdi ki evlat.
4: Ne tuhaflaşma baba. Devlet Hatun durdu mu sözünde, sen onu söyle.

0: Hakkundi Sultanı Emir Hazretlerine vermeyi kabul etti. Nikahı Molla Fenari Hazretleri kıydı. Bundan sonra Bursalılar Emir Hazretlerine Emir Sultan demeye başladılar. Fakat birkaç fitnebaz bu olayı çarpıtarak Yıldırım Han'a ulaştırdılar.
1: Evranos Bey, Evranos Bey! Nedir bu işittiklerim? Kerim Hemhundi Sultanı bir dervişin kaçırdığı doğru mudur?
2: Biz de işittik. Lakin pek itibar etmedik.
1: Bak hele! Biz burada cenk ederken payitahtta neler olurmuş? Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha?
2: Bu haberi bir fitnebazın çıkarmış olduğundan şüphe ederim sultanım.
1: Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos. 40 yiğit sipahi hazırlansın. Tiz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler.
2: Sultanım.
1: Ne dolursun Evranos? Haber ver, tiz yola çıksınlar.
2: Fermanınız baş üstüne sultanım.
1: Evranos.
2: Buyurunuz hünkârım.
1: Bize o kala kapısını açan serdarı bulamadınız mı?
2: Yoktur sultanım.
1: Nereye kaybolur? Orada, kalanın içinde. Sen durma Evranos. 40 yiğit tiz yola çıksın.
0: Ne oluyor Halil? Tekerlek mi patladı?
3: Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. Bu Rıza bize çarpıyor. Allah Allah.
0: Delirmiş olmalı. Yanımız uçurum.
3: Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum.
0: Arayı açtık ama hala hızlı geliyor.
3: Yetişemez, meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanımda olsa. İnsan yolculuğun nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana.
0: Nerede kalmıştık?
3: Yıldırım Han Bursa'ya 40 sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'la Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler.
0: Hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde o dervişin kim olduğunu öğrendiler ve doğruca Emir Hazretlerinin evine yürüdüler. Emir Sultan ibadetle meşguldü. Taceddin dışarıda 40 sipahinin önünü kesti.
4: Durun! Ne istersiniz?
5: Hanımızın fermanıdır. Hundi Sultan'la kaçtığı dervişin başlarını alacağız.
4: Ne? Ne demektir bu? Hemen geri dönün.
5: Han emrinden geri dönülür mü?
4: Dönün. Bu işe fitne karışmıştır.
5: Başlarını hanımıza götüreceğiz. Çekil yolumuzdan.
4: Yazık olacak sizlere. Yazık.
3: Neden yazık olacakmış?
6: Dinle de gör. Taceddin'i çiğneyip geçen 40 sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı. Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki gayipten oklar gelerek 40'ını birden delip geçti.
3: Demek hepsi öldü.
0: Evet, evet. Bir Allah dostuna ilişen iflah olmaz oğul. Bunu çok iyi bilen Molla Fenari daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi.
1: Ne o Evranos Bey, bir haber mi var?
2: Beli Sultanım, Molla Fenari size bir name göndermiş.
1: Öyle mi? Aç bakalım. Oku.
2: Baş üstüne Sultanım.
1: Dur, ver bana, ben kendim okurum.
2: Sultanım, niçin sarardınız? Haber kötü müdür?
1: Eyvah Evranos, eyvah. Ne ettik biz?
2: Sultanım, Bursa'dan bir felaket haberi mi var?
1: Değil Evranos, değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız Resul-i Ekrem'in neslinden bizatla evlenmiş. Nikahı Molla Fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş. Bak, Hazret diyor ki, Rum iklimine böyle bir kimse ayak basmadı. Siz onu Buhara'dan getirseydiniz şeref ve şanınız artardı. Böyle eylemediğiniz halde ilahi irade üzere memleketimize gelen bu zat sebebiyle Sultan-ı Enbiya Hazretleri ile dünür oldunuz.
2: Sultanım, ne devlet.
1: Hamdolsun.
2: Sultanım, o halde ferman buyurun. Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri

0: askeri çağıralım.
1: Ah Evanos Bey'im, ah.
0: Hünkârım.
1: Yiğitlerimiz katil için o emrin dergahına varınca gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar.
0: Takdir böyleymiş.
1: Molla Fenari, şayet ol zatın kılına halel gelirse bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur diye yazmış. Hazret padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. Merttir mollam.
0: Öyledir sultanım.
1: Şimdi iki kimseyi merak ediyorum Evanos. Biri damadım Seyit Emir Buhari, öbürü Engiros kalasını bize açan Serdar. Allah'tan ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı niyaz ederim.
0: İnşallah sultanım.
2: Sahi baba, kale kapısını açan Serdar kimdi? Hani anlatacaktın?
3: İşte şimdi anlatıyorum. İyi dinle. Yıldırım Han muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü.
1: Hamdolsun Evanos Bey. Bursa'yı görmek bir daha nasip oldu.
0: Hamdolsun sultanım.
1: Erguvan kokusu. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evanos. Bizi selamlayan şu tebaya bak. Nasıl da güler yüzleri.
0: Zaferinize sevinirler.
1: Hayır koca Evanos, hayır. Daha bir başka gülüş bu.
0: Hünkârım, meydanda Bursa kadısı Molla Fenari ve şehrin büyükleri beklerler.
1: Öyleyse varalım yanlarına.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Evranos.
4: Buyurun sultanım.
3: Molla Fenari'nin yanındaki kimdir?
4: Bilmem sultanım, hiç görmüşlüğüm yoktur.
3: Bu o Evranos, bu o. Bize Engiros kalesinin kapısını açan serdar. Sendin. Engiros kalesinin kapısını açan serdar sendin.
4: Gazanız mübarek, zaferiniz daim olsun sultan.
3: Senin de gazan mübarek olsun. Sen de bizimleydin.

0: Demek ki kale kapısını açan asker Emir Sultan'mış ha. Allah Allah, Allah Allah.
1: Emir Sultan ya, tuhaf buldun değil mi?
0: Tövbe baba, tuhaf bulmak yok artık. Emir Sultan dedim mi tamam, kabul ederim. Devam et.
1: O gün Yıldırım Bayezid kale kapısını içten açarak zaferi temin eden Serdar'ın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı. Ve gözyaşlarını tutamayarak ikisi de ağladılar. Daha sonra Yıldırım Han ile Emir Sultan çok yakın arkadaş oldular. Yıldırım Bayezid bu büyük veli ile her kararından önce istişare ederdi. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı bitmişti. Açılış Cuma günü yapılacaktı. Yıldırım Han ilk namazı Emir Sultan'ın kıldırmasını rica etti.
2: Ya Emir, kapıları sen aç ve ilk namazı sen kıldır. Bu şeref senin hakkındır.
3: Hayır Han. Bursa beldesinde Emir Buhari'den çok daha büyük zatlar var. O şerefi bana değil, Şeyh Ebu Hamidettin'i veliye vermelisiniz.
2: Kim ola ki bu Şeyh Ebu Hamidettin?
3: Hani bir ekmekçi koca var, somun satar çarşıda pazarda. Ulu Cami'nin amelesine de ekmek satmıştır. Belki işitmişsinizdir. Somuncu baba derler. İşte o Ebu Hamidettin Aksaray'dır.
1: Evet, Bursalıların somuncu baba deyip bazen latife ettikleri zat aslında evliyanın büyüklerindendir. Ve emir hazretlerinin teklifiyle, Yıldırım Han'ın emriyle hutbeyi somuncu baba okudu.
0: Tuhaf. İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir?
1: Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler.
0: İyi ama şu rızanın benim geçmesini hiçbir zaman isteyemem.
1: Ama geçiyor bak.
0: Merak etme, yol vermem ona.
1: Ama o yine de geçiyor.
0: Ben yavaşladım da ondan.
1: Neden yavaşladın?
0: İleride trafik polisleri var.
1: Korktun mu?
0: Bir yakalarlarsa ceza yazarlar, biz de yarışı kaybederiz.
1: Neden ceza yazarlar?
0: Kaidelere uymadık diye.
1: Ha, peki evlat. Trafik kaidelerine uymayınca ceza görmekten korkuyorsun da, Allah'ın emirlerine uymadığın için cezalandırılmaktan niçin korkmuyorsun?
0: Ama trafik polisleri beni görüyor.
1: Allah-u Teala da görüyor seni. Melekler iyi ve kötü amellerini yarın eline verilecek deftere yazıyorlar.
0: Ne dedin, ne dedin?
1: Melekler dedim.
0: Ah, tamam, o duayı şimdi hatırladım. Melekliydi. Şöyleydi. Yattım sağıma, döndüm soluma. İki melaike geldi yanıma. Biri sağ yanıma, biri sol yanıma. Tamam, böyleydi işte. Oh, ferahladım birden ben.
1: Zamanı gelince hatırlarsın demiştim sana.
0: Kuş gibi uçarız artık, geçeriz fırtına rızayı.
1: Hala mı çıkmaz kafandan şu yarış illeti?
0: Çıkmaz baba, çıkmaz. Trabzon'a önce biz varacağız. Sen devam etsene.
1: Biraz mola verseydik.
0: Daha sonra veririz. Bak şu yokuşu bir çıkalım, aşağıda çok güzel bir köy vardır, orada dinleniriz. Hadi sen anlat.
1: O sıralar Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ve bu itilaf iki Cihangir Hakan'ı Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu.
2: Sürünün peşinde koşturan şu çobana bak emirim. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı, Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun.
3: Sultanım, bu kadar müteessir olmayınız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir sultanım.
2: İçim yanar emirim, içim yanar. Ertuğrul, en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur, ah. Ertuğrul gibi oğlumu, Sivas gibi şehrimi aldın.
3: Sultanım, hiddetinizi yeniniz, sabrediniz.

0: Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hak Teala Hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşünün.
1: Allah. Konuşun emir. Söyleyin. Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun ne olur, konuşun. Huzur. Huzur verirsiniz bana. Sizi kala kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur. Dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim. Susmayın.
0: Hakanım. Haleti ruhiyenizin farkındayım ama Timur'la vuruşmayın. Gitmeyin. Korkulur ki dini devlet zarar görür.
1: Gayrı ok yaydan çıktı emirim. Geriye almanın imkanı yoktur. Anla beni emirim. Benim işim cenk, seninki irşat. Dönmezsem oğullarımdan en münasip olanını bey yap. Ben sana olan hakkımı helal ettim. Sen de helal eyle.
0: Helal ettim sultanım. Lakin biraz daha düşünseniz.
1: Hayır emirim, olmaz. Ol Timur namıyla anılan Topal'la Ankara'da vuruşacağım. Ordusunda filler değil, ejderhalar da olsa geriye dönmem gayrı.
2: Ah, ah. Neden ah çekiyorsun baba? Osmanlıların bu büyük ve cesur Hakan'ı Ankara Savaşı'nda yenilerek esir düştü. Az bir zaman sonra da üzüntüsünden vefat etti.
3: Keşke Emir Sultan'ın sözünü dinlesin.
2: Keşke, keşke. Ama Emir Hazretlerinin buyurduğu gibi takdire karşı tedbir nafiledir. Bu mağlubiyetin hemen arkasından Bursa işgal edildi.
3: Ya Emir Sultan? Emir Sultan'a ne oldu?
2: Harp esirleri arasında Timur Han'ın karşısına çıkarıldı. Timur Han bu büyük insanı görünce ondan yanında kalmasını istedi. Ama Emir Sultan bu talebi kabul etmeyince serbest bırakıldı ve Bursa'ya döndü. Bursa'da ahali yiyecek bulamaz hale gelmişti. Ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi. Ahali müracaat edilecek merciyi olarak Emir Hazretlerini kabul ediyor ve bu işgalin kaldırılmasını ondan istiyorlardı. Emir Sultan ahaliye söz verdi ve sözünü yerine getirdi. İşgal kalktı. Karışıklıklar bitti ve devlet gene eski kuvvetine erişti. Emir Hazretleri 2. Murat Han'ın İstanbul muhasarasına da dervişleriyle beraber katıldı. Ama henüz fetih günü gelmemişti. Bursa'ya dönüp hizmetlerine devam etti.
4: Vay vay vay.
2: Ne oldu Halil?
4: Bir bizim hayatımıza bak, bir de Emir Sultan'ınkine. Çok büyük hayat yaşamış. Çok.
2: Evet, evet. Fakat büyük de olsa, sade de olsa her hayatın bir sonu var. 1429 senesinde korkunç bir veba salgını Bursa'yı kasıp kavuruyordu. Emir Hazretleri de sonbaharda vebaya yakalandı.
0: Akar gözlerimden yaş yerine kan. Zerrece görünmez gözüme cihan. Deryalar nuş edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldum. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun, ne ederse etsin, Hacı Bayram-ı Veli gelip namazımı kıldırsın.
5: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve'l-Kur'an.

0: فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rahmetullahi aleyh, Emir Sultan bu fani dünyadan göçtü.
2: İçim bir hoş oldu. Mahzunluk çöktü birden. Demek Seyyid Emir Sultan vebadan öldü ha?
1: Ölüm bir köprüdür. Her fani gibi Emir Hazretleri de bu köprüden geçip rahmeti rahmana kavuştu. Hem de şehit olarak.
2: Şehit mi?
1: Şehit ya. Devası olmayan bir hastalıktan ölenler de Rabbimiz katında şehit olarak kabul edilir.
2: Ya bak, bunu hiç bilmiyordum.
1: Rabbimizin rahmeti sonsuz, merhameti boldur evladım.
3: Ya bak baba ya, şu Rıza'nın yaptığına bak. Bizi sollamaya çalışıyor. Şu adamı gördüm ya, bütün huzurum kaçtı.
1: Bırak geçsin evladım, geçsin. Sen akıllanmadın mı hala?
3: Yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım?
1: Çok süratli gidiyor. Kaza yapacaklar.
3: Galiba frenleri patladı. Durduramıyor.
1: Eyvah! Şarampola devrildi. Şuraya bak.
3: Su testisi su yolunda kırılır. Üzülme baba.
1: Öyle deme Halil. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Dur da onlara yardım edelim.
3: Neden duracakmışım? Neredeyse Trabzon'a geldik. Hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi?
1: İnip bakalım.
3: Kurtulmalar imkansız
1: i̇nip
3: baba.
1: İnip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Kim bilir, belki de...
3: Bana ne? Birisi rakibim, öteki de bana ihanet eden muavin. Bana ne baba?
1: Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen rüzgar halillikten kurtulamadın hala.
2: Tamam. Durdum işte. İnadı. Bu ıssızlığa başında nasıl yardım edeceksin ki onlara?
1: Allah bir kolaylık verir. Hadi sen yoluna git.
3: Ya gidiyorum tabii.
1: Selametle.
2: Tuhaf. İhtiyar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi. Ölmüşlerdir çoktan. Bir tuhaf oldum ya. İçimden bir ses yürü yoluna diyor, öbürü dön geri. Hangisini dinlemeli? Yürü diyen Rüzgar Halil'in sesi, geri dön diyen kimin sesi?
4: Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı.
2: Ses Emir Sultan'ın sesi. Evet. Evet. Onu dinlemeliyim. Geri dönüyorum.

0: Baba, yaşıyorlar mı baba?
1: Halil, döneceğini biliyordum. Emir Sultan Hazretlerini öğrenen kimse kötülük edemez. Hadi gel, senin muavini kurtaralım. Bacağı sıkışmış.
0: Rıza, Rıza nerede baba?
1: Onun ömrü buraya kadarmış.
2: Ben sebep oldum. Onun ölümüne ben sebep oldum.
1: Vakti gelmiş oğul. Bırak dövünmeyi de muavini çıkaralım şuradan.
2: Hadi.
1: Sen tut şunu.

0: kaldır.
1: Tamam.
2: Ben de yavaş yavaş çekeyim. Sakın bırakma ha.
1: Yok baba, bırakmam. Tamam.
0: Tamam. Oldu işte.
2: Şimdi de omuzlarından tut, kamyona taşıyalım. Yavaş.
1: Tamam.
2: Aman yavaş.
1: Şuradaki kasabada bir hastane var baba.
2: İyi öyleyse. Bir an evvel gidelim.

0: Ne bu halin oğlum? Ne düşünüyorsun böyle kara kara?
1: Hastaneden dönmeni bekliyordum. Ne oldu baba? Kurtulacak mı?
0: Evet. Sadece ayağı kırılmış.
1: Elhamdülillah. Hiç olmazsa o kurtuldu.
0: Yolculuk da bitti neredeyse. Hadi sen de durma artık, düş yola. Sen dinlemiyorsun beni Halil.
1: Ezanları dinliyorum baba. Ezanları dinliyor ve hayatımın muhasebesini yapıyorum.
0: Evet, ezanlar. Ezanlar namaza, Allah'a kulluk etmeye çağırıyorlar bizi.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Abdest alalım.
0: Bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil? Tuhaf doğrusu.
1: Tuhaf değil baba. Hiç de tuhaf değil. Rüzgar Halil yok artık. Hadi baba. Hadi namaza.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolaplara yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi dönemi olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklar da dahil, herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişir.

Bu fark kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara papuç adı verilirdi. Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor papuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbendi sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin Selimi, Kallavi, Perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukuk da denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman

Han halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle, diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı üç kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar birun denilen dış kısım, enderun denilen iç kısım, harem-i hümayundu. Sarayın birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Bab-ü-Sade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler. Daha sonra saraya alınırlar, burada da mükemmel bir

tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertleri

kadının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, şehzadeler mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, baş kadı efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar, hep bu harem-i humayunda terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i humayunda bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük bir meziyet ve mazhariyetti ve uzun terbiyelerden sonra ulaşılırdı. Gerek padişahın ve gerekse harem-i hümayunda bulunan diğer hanedan mensuplarının hizmetlerindeki cariyelerle olan muameleleri İslam hukukuna uygundu. Keyfilikten, zevk ve safaya zebunduktan uzak durup, İslamiyet'in tarif ettiği meşru aile hayatının bir numunesiydi. Cariyelerden çoğu kendiliklerinden Müslüman olur, ya sarayda şerefli bir ömür sürerler veya münasip kimselere zengin çeyizlerle gelin edilirler ve yuva kurarlardı. Eski ve orta çağlardaki krallık ve imparatorluk saraylarında yaşanan zevk ve safahat alemleriyle, bilhassa saraya mensup kadınların adlarının karıştırıldığı entrika hikayeleri uydurup yazmaya alışmış bazı Avrupa muharrirlerle, onları taklit eden yerli isimler, hiçbir yabancının girmemiş, hiçbir uygunsuz haber duyulmamış olan Osmanlı Sarayı'nda da bu kabil olayları çok araştırmışlar, yazacak hiçbir şey bulamamışlardır. Asırlar boyunca devam etmiş bir hanedan ailesine ait sözde rivayetleri, geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı Sarayı'nda da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu.

0: halife, şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naipleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naipleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her caminin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakibül Eşraf'ın vekili olan Nakibül Eşraf kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.
1: Semerkant Radyo

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler, İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar, Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında, medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, gazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere, devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup, hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup, hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal, Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe, devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklarda görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu, İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar, ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi. Şehir halkı askeriler, tüccarlar

ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı. Üçüncüsü ise, kişilerin kendilerine ait olan mülk,

topraklardı. Bu tür topraklar, sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devlete temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler, yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri, İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a arttırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı başşehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın baş şehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül acezeye ve yetimhaneler yapılmış olsa da hem maksat farklı hem de sayı çok azdır.

Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok, büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti, dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik

hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın, sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da, farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük uzlaşı cennetiydi.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de içimde öyle bir geçti ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya, bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptaya tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pelavımı getir. Ben de pelav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pelav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz de ağaçlara onlarla beraber mi gittim? Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç sufi gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün bunu doğruya.

fırın için. Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yapamıyorsun. Hele git sofileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum. Bir geliyorum baktım bir ağaç da arkamdan geliyor. Getirdim aşağıya bunları da hayret dedi. Ben de hayret dedim. Bilmiyorum çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum. Acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu? Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim ben de bilmiyorum. Devamlı o dergaha gidip gelmeyi isterdim. Ben oraya gidip geldiğim zaman ferahlanıyordum. Mesela birkaç güne gitmeseydim o zaman sık sık giderdim. Bir haftada bir, 10 günde bir, bir ayda bir giderdim. Eğer gitmeseydim yani bana bir ağırlık basıyordu. Oraya gittim, gelseydim de bir hafiflik basıyordu. Yani bir şöyle bir hoş oluyordum ben.

0: oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sofi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu benim başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yani halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafzayı celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mu durdurur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir arada bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik. Orada yayla gideceğiz. Biz yayla gideceğiz. Gittik. Aramızda bir dağ vardı. O dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayla gidiyordu. Sonra araba

0: Masafasını bulunca kadar arabayı, mesela araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik, bize şey var, kar yağdı. Kar yağdı, kar yağdıktan sonra tipi oldu. Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi ya biz nereye gidiyoruz? Biz Kavsar'ın Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha neye gidiyoruz? Ya dedim öyle bir deneme yapma da bir dönelim, hava açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi, sen dönersen sen dön, ben gideceğim. Dedi ben kafama koymuşum gideceğim. Bu biraz gitti benden ayrıldı, ben de dayanamadım. Dedim ondan sonra ben de öyle. Biz gittik kurban, bayağı tipi oldu. Tipi oldu, orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik. Bu dedi, ya Rabbi eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz hemen bir güneş çıksın. Biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim öyle beddua da yapma. Yok dedi sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık baktık ki ne bulut var ne bir şey var. Öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik gittik. Biz gittik oraya. Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he. Dedim kim sana dedi? Dedi kim bana dedi? Kimse bana demedi. Ben biliyorum siz ikindi namazı da orada mı kaldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz. Demediniz biz boğulacağız orada. O da dedi kardeşim benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani İnsan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi orada.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir, ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu evet. Şimdi bizim arkadaşım birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu doktorlara hiçbir şifa bulamıyordu. Hiç bulamıyordu. Bir gün dedi ya ben doktora gidiyorum hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel bu sefer sen bir yere gidin. Nereye dedim Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu? Bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor. Muska da yapıyor, dua yapıyor. İnsanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya. Adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım. Gelmişim şifa için. Mübarek dedi bir tebessüm etti. Dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yapmıştı. Bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir

dakika istemiş, bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır. Bana verdi, ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna, geldi birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi hadi oraya gidelim. Dedim peki oraya gidelim. Sen iyileştin, durumun nasıldır? Ya dedi ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi hemen oraya gidelim. Biz gittik o zaman da geldi.

0: Ondan sonra çalık çocuklarını hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. Bir ayda bir gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oydu. Yani gidip bu mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu. Gidip görüp geliyordu. Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabii bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözünle gördükleri zaman sonra diyordu, hevvallah keşken yani 10 sene önce biz gelip bu deryaya gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordular. Ama gördükleri zaman mesela hemen, diyordu, hevvallah demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen... Hücum eder bu şeye mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya, bir sebeple gideriz. Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı Kiram'ın muradı Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı Kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
0: Benim bir motosikletim var idi. İş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kayaya öyle asılmışım. Düşmek üzerindeyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi. Ya dedim ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim ben Gavs Hazretleri'nin müridiyim. Ben bir defa dedim ya Gavs dedim, dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman yani belki bir adam boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım baktım ki ter içerisindeyim. Rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım. Benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla İş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam, ben o an unuttum yani kafamda değildi. Böyle öyle süratli gidiyorum. Bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim. Dedi ben seni tanıdım. Dedi, ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde dedi. Böyle etti. Ne araba devrildi ne bir şey oldu. O kız ne diye ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi peki o ne seriydi? Dedim vallahi durum böyleyken böyle. Dedim ben böyle söylemişim. Benim böyle bir şeyim vardır. Dedim durum böyleyken. O da dedi ya kardeşim dedi ben adamı görmedim. Dedi sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu. Böyle yaptı elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyhin kimse sen beni oraya götüreceğiz. Dedim tamam seni götürürüm başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya. Adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi

0: El bu şeyhin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm. Direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini attı Gavs Hazretleri'nin ayağına. Öyle öptü. Mübarek bir tebessüm etti. Dedi gel gel gel tövbeni al gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk ne bilirim yani her şey üzerimize gelirdi. Her zaman dövüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illa ki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalını da bekledim ben.
1: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen, bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin, telefon bekliyoruz, hafta sonunu bekliyoruz ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanul Cazibin Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Çekil gitti. Sevgisine gitti.

Denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter. Nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular: yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler.

Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerine şöyle sordular: melekler ne maksatla salihlerin sohbetlerine gelirler? Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler. Büyük veli şöyle cevap verir: melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasrik dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz kaddesullahu sürru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onun da ifade verecektir. Bizim eksikimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nur yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nur yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Kavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar. Der ki, Abdülhakim, kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey yapamadım. Beni bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahıs Nevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Aa, şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi, ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyit ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
3: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız. Yalan ağzımızdan çıkmayacak.

Yaşayacağız, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse, kolonların binayı ahta tutar. Bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacağız, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

0: Hasri köyü Dars Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavgada yapıyorduk ne bilirim yani her şey üzerimize gelirdik. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine bahçesinde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var. Ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine bahçesinin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karaköy köyünden ikamet ediyorum. İşte 13 seneden beri ben bu köye gelmişim. Buraya dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Ondan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretleri'nin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretleri'nin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretleri'nindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbak Hazretleri'nindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretleri'nindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.

0: Elest bezminden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir mihraba geçer, susup anlatır.
1: O zaman Gans Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldiler, dedi Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis, Kasrık'tan bir tane Gavs şeyh çıkmıştı o. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Tüm insanları mesela işada çağırıyor. O zaman geldiler, biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler, baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık, yani öyle cübbe sarık, öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün köy çıktılar bunların önüne, bunların temaşasına baktılar. Dedi bunlar Gavs Hazretleri'nin vekilleridir, gelip tövbe veriyorlardı. Bunlar tövbe verdikten sonra ertesi gün dedi şimdi biz Şeyh'in evine gideriz, gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tarikat, tövbe alanlar hepsi gittiler, araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Gitti, bunlar gittiler. 2-3 gün Gavs Hazretleri'nin evine kaldılar. Gavs'ı ziyaret ettiler. Gördüler, manzarasını gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar, sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani. Devam etti, bir araya kadar devam etti. Ondan sonra mesela köy köy, kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi. Yani benim babam önce hali başkaydı. Hali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi. Bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor. Buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim babam sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi ben Gavs Hazretleri'ne gittim geldim baktım ki işledim o kötülükler o şeyler ya hatırlıyorum dedim keşke bunları yapmasaydım daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum dedim ondan dolayı ben ağlıyorum dedim babam peki nasıl bir şeydi dedi oğlum dedi sen gidip de gireceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Bir mürşidi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra ben de çok merak ettim.
0: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrık dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrık dergahına bu ilk gidişi. İlk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
1: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretleri'nin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela bir araba tuttular. Bir araba tuttular biz Doğu Beyazıt'tan yarı da Diyadin'den. Diyadin'de de vekili var idi. Öyle arabayı doldurdular. Biz gittik direktmen Kasır Köyü'ne gittik. Kurban o zaman şöyleydi. Bu yarım otobüsler var idi. Bazen biz açık arabalarla gidiyordu. Tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi.

0: biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisindeydi. Tabii yolda biraz biz eziyet çekiyorduk ama o eziyet bizim gözümüze gelmez. Bir oraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyle diyor. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan yani insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Çekinirdi yani öyle bir heybeti var idi ki mübarek. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi var idi ben gördüm. Bir beyaz cübbesi var idi. Bir de sarı cübbesi var idi. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu. Böyle bir zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, İsmi azam bülbülü, hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur, masivadan pak olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
0: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizlik üzerine çok konuşuyordu. Diyor temizlik imandandır. Diyor önce insan temizliğine bakacak. Mesela evinden temiz olacak. Kabı, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır. Zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
1: Şair bir beytinde sevgili dedi ki diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim. O gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
0: Ben gittim, herkes sıraya girdi. Dedi yeni gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabii sırayla insan gidiyor da ben de gittim. Dedi ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabii 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyordu. Annemin babamın dediğini yapacağım. Namazımı kılacağım. Orucumu tutacağım. Bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı. Biz de aynı o şekilde bana o çocuk tövbesini vermedi de büyük tövbesini verdi de ya Rabbi ben pişmanım, ben dedim ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi ben de öyle tekrar ettim. Kurban o zaman ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar, yeni tövbe alanlar gelsin talimatını vereceğiz. Burada bir vekil var idi. O işlere bakan bir vekil var idi. Bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız. Böyle sağ taraf üzerine yatacaksınız. Gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz. Böyle böyle bir rüya gördüm. Veyahut Kas Hazretlerine diyeceksiniz. Veyahut...

0: bitkilere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk, o şekilde yaptık kurban. Akşamları tabii tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca, güneş doğunca kadar tabii biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karına tabii teveccühe giriliyor. Ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabii her bir sufinin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi elmedet, elmedet, ya şahil, ser tehtey medine elmedet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben halen hatırlıyorum. O zaman da çocukluğum, gözümde yaş geldi. Halen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.
1: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
0: Değişik insanlar da geliyordu. Orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki bu turist, yani yabancı. Bunlar da caminin içinde, baktım ki her birisinin elinde bir tane elfaba okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi. Bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi. Mesela öğle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben bir şeye şahit oldum. Gavs Hazretleri'ne dediler, kurban dedi, çorba hemen bitmek üzeredir diye iki otobüste misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, helen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu, böyle bir karıştırdı. Ya dedi, Şah-ı Kızlan'ın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde şimdi orada yapılan inşaat vardı, mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı, mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geldi, o Anadolu'dan da geliyordu. Mesela Sirt'ten geliyordu, İstanbul'dan geliyor. Her taraftan insanlar geliyordu orada. Çok bayağı kalabalık.
2: Orada şöyle diyelim. Her branştan yahut her kademeden diyelim. İnsanlar geliyorlardı. Avustralya'da sallallahu aleyhi ve sellem Asrarolu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
3: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra bizimle beraber. Ya arkadaşlardan, kendi bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyorduk. Onlar da öyle olurdu yani, böyle hep. Aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
4: Kasrik

0: Çok güzel bir yer maşallah. Yani insan oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası, öyle teneffüsü, yani insana gülüyormuş gibi. Öyle çok hoş.
1: Kar yağdı, dedim, araba oradan durdu. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya, dedi, sen ne yaptın? Dedi vallahi, dedi, babam da olsaydı, dedi, ben ezip geçerdim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Vakit aralığı dersek, usulünce bu aralıkta bir yolculuk etmek istersek,

gittim, gördüm demek için önce tekbirleri sıralamalı bir şehirde. Bir vakit kaç tekbir eder onu hesaplamalı. Ardından yolları, tabelaları ve hatta yol çizgilerini okumalı. Ulu bir dağın eteklerinde konaklamalı belki. Yahut bir ovasının gözlerini aramalı. Zira sokaklarda değil, işte bu aralıklarda saklı olmalı bir kentin tüm cevapları. Belki bir kentin beş vakit aralığı yetmez her sokağını görmeye. Ancak gösterir şehirde neler değişti zaman içinde. Şehir işte bu. Bazen sizin şehriniz olur, bazen de büyük şehir. Aklımızda, ufkumuzda ve ezberimizde bir şehir, bir zaman aralığı olmadan mesela. Daha modern yollar, araçlar ve imkanlarla koyulsak yollara. Her gün yeni kentler, kasabalar, köyler ve çeşmeler serilse yollarımıza. Her saat başı başka bir diyarın nimetlerinden yesek içsek, istifade etsek. Fazladan kaç vakit daha almış oluruz ömrümüzden içeri? Oysa bu kentin her vaktinin aralıklarında yankılanır Emir Buhari Hazretlerinin sözleri. Bu vakit olmuş Somuncu Baba Hazretlerinin ekmekleri hep aynı tatta. Şöyle derinden bir oh çeksek mis gibi iman kokar bu şehir. Bazen de sabah olmaz, güneş kendi sıcağından bile kurur. Sonra aklınıza şüpheler düşer. Burası büyük bir şehir midir, yoksa küçük bir Anadolu kenti mi acaba? Oysa bu sorunun sorulacağı en son şehirdir Bursa. Bir sokağın sağında eski evler sıralanırken, solunda dev binalar göğe yükselir. Bir tarafı terk edilen bu şehrin, bir tarafı alabildiğine kalabalık. Sonra soğuktur Bursa. Aynı zamanda da sıcak ve nemli. Bir yandan kar yağar, bir yandan yaz gelir buraya. Bursa'yı bilmek demek, ondan ayrı kalmak demektir. Doğuda Ahmet Aksu Bursa emret komutanım diyen bir askere sorulmalıdır. Yahut İstanbul'da yaşayan fakat kalbinin yarısını burada bırakıp gitmiş küçük bir kız çocuğuna. Hasılı kelam, şehirlerden bir şehirdir tüm şehirlere benzeyen ama tüm şehirlerden de farklı. Bu farkla başlasın o halde şimdi Bursa'da bir vakit. 20 kubbeli Bursa Ulu Camii olmasa ezberimizde belki gidecek bir yer bulamazdık heyecandan. Çünkü bu çağrıyla beraber 14 saat ve 17 dakika var cebimizde koskoca Bursa için. Yapayalnız bir hoş geldin değil elbette kastımız. En az 4 kişiyle taşınan bir 5 gidiş mesela. Oruçlu bir nefsin suya kavuşması, secdenin alnında yer tutması veya güneşin sabaha kavuşması gibi yapacak başka iş bulamazdık.

Namazın ardından ezberimize ilişmiş şu satırları bir okuyalım şimdi. Bursa Ulu Camii hakkında. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Haçlı ordularını bozguna uğratmasının adağı olarak 1399 yılında Mimar Ali Neccar tarafından inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı olarak yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanda kurulan caminin sekizgen kasnaklara oturan 20 kubbesi bulunur. Fetret devrinde Moğol ve Karamanoğulları tarafından yapılan Bursa kuşatmalarında iki kere yanan cami, Çelebi Mehmet Han tarafından tamir ettirilerek 1421 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Yapının başta kündekari tekniğiyle yapılmış asırlık abanoz minberi olmak üzere iç detayları görülmeye değer güzelliktedir.

Şehrin sokakları güneşe boyanmaya başlamadan, bacalarından duman yükselmeye başlıyor evlerin. Üstelik dumanı üstünde olan sadece bacaları değil,

Yeşil Bursa'nın. Yola koyulmak gibi bir telaşımız olsa da aklımız dumanı üstünde ekmek kokusu, dumanı üstünde bir tas çorbada. Bursa Ulu Camii'nin asırlık geleneği kesiyor yolumuzu. Sabah namazının ardından Ulu Camii'nin avlusunda unutulmaya yüz tutan çorba dağıtma geleneği, hayırsever Bursalılar tarafından son dönemde yeniden yaşatılmaya başlamış.

0: gitmek, vaktin ardına yetişmek telaşı cebimizde. Ama sabahla öğlen vakti arasında 7 saat 13 dakika gibi uzun bir aralık var önümüzde şimdilik. Ve sabahın ağırlığı omzumuzda. Öyle değil mi sahi? Ne kadar istirahat ederse etsin insan, bu vakitte biraz daha der ya hani, biraz daha istirahat. İşte bu ağırlığı atmaya birebir deva olacak yerler var aklımızda. Şimdi gitmek kelimesine çevirelim istikametimizi. Varacağımız yer değil vakit olsun bizim. Sene 1420'de Bursa sokaklarında aş ekmek dağıtılırdı değil de, Osmanlı devrinde Bursa'nın Cumalı Kızık diye bir köyü var olsun vaktimizde. Uludağ eteklerinde, günün bu saatlerinde dar ve tenha bir yoldan gidilsin bu vakti. Selam verilsin yolu kaplayan taş ve cümle çalı çırpıya. Uludağ'ın dik etekleriyle vadi arasında sıkışıp kalan yöre köylerine konumlarından dolayı Kızık adı verilmiş. Köyleri birbirlerinden ayırt etmek için dereye yakın köye Dere Kızık, fidye veren köye de Fidye Kızık denilmiş mesela. Cuma namazı için topluca gidilen köy ise Cumalı Kızık. Manzara size dizi veya film setlerinden tanıdık gelebilir. Köyün bozulmadan korunabilmiş tarihi dokusu bir kere fark edilince, Cumalı Kızık bu işlerle ilgilenenlerin bir numaralı tercihi olmuş. Köyün girişinde yerel yiyeceklerin satıldığı tezgahlar bizi selamlıyor. Köyün iç taraflarına ilerledikçe meyve, sebze ve şifalı otların satıldığı tezgahlarla karşılaşmak karnımızı daha da acıktırıyor. Köy meydanında doğal köy ürünleriyle kahvaltı edilebilecek pek çok mekan var. Nihayetinde biz de birinin sofrasındayız işte. Sözü erbabına bırakalım o halde.
1: 98 yılından beri restoranda faaliyet göstermekteyiz. Tabii 98'den sonraki bir süreç var. Kınalı Kar filmin çekildiği dönemde biraz daha hız kazandı. Tabii bu süreçten sonra da turizm alanı olarak ilan edildi. Burada da tamamıyla sergilediğimiz ürünler bizim kendi ev ürünlerimiz. Yani hemen hemen hepsini buradaki çalışan ablalarımız yapıyor. Yöresel ürünlerimiz diyelim. Kahvaltı değil de sadece kahvaltı restoran hizmeti yok. Bunun dışında bizde pansiyon hizmeti de var. Genelde hafta sonunda dışarıdan gelen turist arkadaşlarımız ya da iş turizmden gelen, yani İstanbul'un yakın bölgelerden gelen misafirlerimiz cuma günü gelir, hafta sonu geçirir. Böyle bir hem köy tarihini gezer, hem yöresel ürünlerimizi alırlar.
0: Sofra şenliği unutturmadan köyle ilgili şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Cumalı Kızık, Uludağ eteklerinde yer alıyor. Yüksekliği 600 metre civarında. Tarihi

0: Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. Orhan Gazi'nin 7 oğluna kurduğu 7 Kızık Köy'den biri. Köy ve çevresi yakın dönemde sit alanı olarak belirlenmiş ve toplamda 270 ev koruma altına alınmış. Yapımında taş üzerine ahşap ve kerpiç kullanılmış bu evlerin hepsi rengarenk ve 2-3 katlı. Anlatmakla yaşanılmaz tabii bu asırlık yadigarların dili. Bari bir yaşayandan soralım dedik biz de.
1: Cumalı Kızık bir aşiret, yani aşiret derken Tokat'tan geliyor onlar, Karakeçiler aşiretinden geliyor. Cumalı Kızık, Fidye Kızık, Anamlı Kızık kardeşler bunlar. Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce buraya yerleşmişler. Ya burada bir Kızık ailesi. Tabii Cumalı Kızık daha önde gelen bir isim olduğu için. Tarihi bir köy yani. Evet. Köyümüz çok güzel. Şu anda tabii devletimiz de çok katkı yapıyor. Evler restorasyon oluyor. Yabancı evet. Turistler geliyor. Araplar çok gelir. Geçen Fransızlar çok geldi. Geçen de misafirlerim vardı mesela. Pansiyonları kapattılar. Anzak'la. Geliyorlar yani. Çok ziyaretçilerimiz var şu anda.

Bursa'nın büyük bir şehir olan yüzü, yüksek binaların kuşatması altında. Bizimse tek bildiğimiz kendini bulma yolu. Kapısına gelenleri geri çevirmemiş, adını anıp himmet isteyenlere yardım etmiş bir Allah dostunun, biz yolunu kaybetmişlere yol göstermesi umudundayız. Bir mürşidi kamilin dizinin dibine çökmek, ruhunu onun rüzgarına bırakmak, onun izlerini aramak için düşüyoruz gölgemizin peşine. Karanlıkta yolunu bulmak için ışık arayan bir pervane gibi aradığımız adresi soruyoruz yoldan geçenlere. Aradığımız adrese vardığımızda bulduklarımızı şuradan size de okuyayım şimdi. 1490 senesinde Bursa'da doğan Muhammed Üftade Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Hazret küçük yaşlarından itibaren bir velinin yanında yetişmeyi arzular. Karacabeyli Hızır Dede isimli velinin Bursa'ya geldiğini öğrenince huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirir. Ve 8 yıl Hızır Dede'nin hizmetinde çalışır. Hızır Dede'nin vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade eder, kemale erip olgunlaşır. Muhammed Üftade Hazretlerinin konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Vakıat adlı eserinde toplamıştır. Muhammed Üftade Hazretleri 1581 yılında Bursa'da rahatsızlanır. Talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat eder ve sağlığında yaptırdığı caminin bahçesine defnedilir. Dergâhına birkaç yüz metre mesafede bulunan mezarının üzerine kısa süre sonra bir türbe yapılmıştır. Sandukasının başucunda bulunan levhadaki şu şiir, Muhammed Üftade Hazretlerinin kemalini asırlar ötesinden günümüze ulaştırıyor. Bağ-ı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir.

dar sokakların parke döşeli yokuşlarında, yokuşa tutunmuş evlerin pencerelerinden yeşile gülümseyen gözlerin tebessümü düşmüş Bursa sokaklarına. Öte sokak üzerinde kaftanı, ayaklarında nefisten ayakkabısıyla Bursa kadılarından Molla Fenari Hazretlerinin nidasını duyar gibi oluyoruz. Nefis direnirse yönünü yokuşa sürmek gerekir, buyurmuş Hazret. Bu kelam-ı kibarının ardından yokuşun sonundaki kapısına varıyoruz işte. Bilenler bilir de, bilmeyenler için tekrar edelim. Kimdir Molla Fenari Hazretleri? Şuradan okuyalım, buyurun. 1424 yılında 2. Murat Han onu Bursa Kadısı ve Şeyhülislam tayin etmiştir. 6 yıl devam ettirdiği bu vazifedeyken, devlet büyüklerinin hemen hepsi yüksek ilim ve fikirlerinden istifade etmiştir. Bursa'da kendi yaptırdığı bir medrese ile bir cami vardır. Bursa'da her yokuşun sonunda bir düzlükte, bir cami avlusunda şimdi ayağa kalkacakmış gibi pek çok zat-ı muhtereme rastlamak mümkün. Gönül sultanları Allah dostlarının fani mekanı olmuş besbelli Bursa sokakları. Bir sokak arasında yüreğimize kadar hissettiğimiz bir somun fırınından yayılan koku bizi aradığımız dosta götürüyor. Somuncu babanın fırınından ekmek alan Molla Fenari Hazretlerine rastlayacakmış gibi hissediyoruz kendimizi. Somuncu baba, fırınında asırlar öncesinde modern pişirme teknikleriyle hazırladığı ekmeklerle Bursalıları doyuran bir veli. Dahasını şuradan okuyalım, buyurun. Somuncu baba, Ulu Cami'nin yapımında işçilere ekmek yapan bir işçi olarak tanınmaktadır. Sultan Yıldırım Bayezid, Emir Sultan Hazretlerine Ulu Cami'nin ilk hutbesini okumasını emreder. Oysa Somuncu Baba Hazretlerini işaret eder. Somuncu Baba Hazretleri hutbede Fatiha suresini 7 farklı şekilde tefsir eder. Orada bulunan Molla Fenari Hazretleri de bu yorumlardan çok etkilenir. Yazdığı bir ciltlik Fatiha tefsirinde Hazret'in kendisine açtığı kapılardan yol alır. Maneviyattan ne işaret almıştır bilinmez. Somuncu Baba Hazretleri şehri terk etmeye karar verir. Molla Fenari Hazretleri ayrılmaması için ısrar eder. Ancak neticeyi değiştiremez. Bari bu şehir için bir dua edin der. Somuncu Baba Hazretleri yüzünü Bursa'ya dönüp feyizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil kalması için dua eder.

Gün öğlene kavuşurken güneşin sıcağına gömülen şehirde gölgeler çoktan ısınmaya başladı bile. Vakit girmeden Somuncu Baba Hazretlerinin duasını alan Bursa'nın meşhur tarihi çınarını da görmek için hızlandırıyoruz adımlarımızı. Kestirme bir yol bulmak umuduyla sorduğumuz adrese, aldığımız yolu takip edin tarifiyle varıyoruz. Oyuk Çınar Mahallesi'ne adını veren çınarı bulmamız zor olmuyor. İşte sözün bittiği yer burası. 6 asırlık bir ömür. 35 metre yükseklik. Etrafta bir yudum çay içip soluklanacak pek çok mekan var ama vakti kaçırma endişesi istikametimizi Emir Buhari Camii'ne çevirdi bile. Tarihi Çınar'dan Emir Buhari Camii'ne doğru yol alırken Buhara'dan Bursa'ya bir yol hikayesi eşlik ediyor bizlere. Öyle bir hikaye ki zamanın kanadında Emir Buhari Camii'ne indiriyor bizi.

bu cami ve Emir Buhari Hazretleri için şunları bir okumalı şimdi. Emir Sultan Camii, Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun tarafından eşi Emir Sultan Hazretleri adına 1366 ile 1429 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Asıl adı Seyyid Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan Hazretlerinin türbesi de caminin yanında yer alır. Genç yaşta kemale eren Emir Sultan Hazretleri, Allah ve peygamber aşkıyla doğduğu kent olan Buhara'dan Medine'ye hicret eder. Bana Medine o kadar güzel geldi ki, farz-ı muhal o anda cennetin bütün kapıları ardına kadar açılsaydı, ihtimal cennete değil Medine'yi tercih ederdim, diyerek Medine aşkını anlatır. Ancak bir hikmetle kendisine Anadolu'ya gitmesi ayan olunca, o güzel beldeden Allah rızası için hicret yönünü Bursa'ya çevirir ve burada vefat eder.

Şimdi başka iki vakit arasında bir koşuşturma bekliyor bizi. 3 saat ve 9 dakika var cebimizde. Görünüşü yumuşak, soğuğu sert, fethi zor şehir Bursa'nın kalesine yürüyoruz. Hızlı adımlarla. Bugün Saltanat Kapısı adıyla da anılan tarihin en eski kalelerinden olan Bursa Kalesi hakkında şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Kalenin yer kapı, zindan kapı, hisar kapı, pınarbaşı kapı ve kaplıca kapı olmak üzere 5 adet kapısı bulunmaktadır. Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra kaleyi 3 köşeli burçlarla desteklemiştir.

Bursa'nın zemheri soğuğunda yaz güneşi doğan sokakları içimizdeki gitmek hissini tetikliyor. Yorgun çınarların altında, sonsuzluk ikliminin rahmet yağmurlarında ıslanan Tophane'ye varıyor yolumuz bu defa. Bursa'ya tepeden bakan, tarih kokan bu semt, asırlar öteden bazı sözler ediyor bize. Ezber defterimizden şu bilgileri çıkarmanın vaktidir şimdi. Tophane, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethine hazırlık yaptığı

iki büyük askeri merkezden biridir. İçindeki saat kulesiyle ünlüdür. Bursa'nın en büyük parklarından biri burada bulunur. Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye ait türbeler Tophane Parkı'nın içinde yer alıyor. Ardımızda zaman, önümüzde mekan kovalıyor bizi. Ancak bir vakitler aynı çatı altında bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri önünde, plansız, birbirimizden habersiz, emrivaki bir saygı duruşu tüm kaygıları bir kenara bıraktırıyor içimizde. Bizce bu park, Bursa'dan nereye gidelim sorusunun cevabı olmalıdır mutlaka. Bir yanda Osman Gazi'nin, diğer yanda Orhan Gazi'nin türbesi ve birkaç adım ötede İstiklal Savaşı şehitleri anıtı bizimle beraber zamanı da saygı duruşuna geçirmiş sanki.

0: plansızca dahil olduğumuz zaman yolculuğunun dönüşünde Bursa'nın meşhur kebapçıları karşılıyor bizi.
1: Ver bakalım yavru. Gelmiş. Ver bakayım.
0: Sıcak bir hoş geldin veya çığırtkan bir buyurun ifadesi beklemeden burnumuza gelen muazzam kokulara icabet ediyoruz aslında. Nedir, nasıldır diye merak edenler için de işin ustasına bırakıyoruz anlatımı.
2: Eti bu yöredeki, bu yörenin Marmara bölgesinin yörenin kıvırcık koyumu kuzey etini kullanılması. Etin güzel temizlenip dinlendirilmesi. Malzemenin tereyağının diğer malzemelerinin pidesine kadar her şeyin. Ve güzel bir de bu işe hizmet edilmesi. Tabii ki kaliteden ödün vermediğiniz müddetçe. Bu hizmeti severek yaptığınız müddetçe müşterilerimiz de bunu takdir ediyorlar.

Nereden ne zaman gelmiş olursanız olun, söze bizim orası diye başlatacak bir havası var Bursa'nın. İnsan şehrine benzermiş. Karşılaştığımız birinin konuşmasından, davranışlarından nereli olduğunu anlayabilmemiz biraz bundan olmalı. Oysa ellerimizle kuruyoruz şehirleri. Ama zaman içinde şehir kendine benzetiyor bizi. Kendi ruhunu, kendi kurgusunu aşılıyor içinde yaşayanlara. Bursa, Osmanlı'nın beylikten devletliğe geçiş şehridir. Bursa'da bir manzaraya bakıp, üç kıtaya hükmediyorum diyesi geliyor insanın. Bununla ilgili bir delil aramaya gerek yok. Ama hani nerede diye soran olursa, Yıldırım Camii ve Külliyesi tarihin mihenk taşıdır. Giderek büyüyen şehirdeki devasa apartmanların arasında külliye, heybetiyle Bursa'nın kalbinde asırlara meydan okuyor. Bu yapı için şunları bir okumalı şimdi. Yıldırım Camii ve Külliyesi, Bursa Ovası'na hakim bir tepede, şehrin doğusundaki Yıldırım semtinde yer almaktadır. 1390'lı yılların sonlarına doğru yaptırılan külliyede yer alan birçok yapıdan günümüze cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Bursa'nın en önemli yapılarından olan Yıldırım Camii ve Külliyesi, Osmanlı'nın devlet oluşunun en büyük nişangahıdır.

Eski ve yeni iki Bursa'dan bahsedebiliriz şimdi. İşin aslını sorarsanız ikisi de güzel deriz. Eski Bursa'da tarih masallar

dünyadaki gibi yaşıyor. Bu gerçeği görmek için sabır ve istek gerekli. Yeni Bursa'yı anlamak içinse gözleriniz önünde yükselen çeşit çeşit yapılara daha yüksekten bakmanız gerekiyor. Her iki halde de epey yorulmak lazım yani. Dolayısıyla iş bölümü yapma zamanıdır şimdi. Bizler Bursa'nın zirvesi Uludağ'a doğru yol alırken ikinci ekibimiz eski Bursa yollarında gezinmeye devam etsin bakalım. Bir günün içinde öğle vaktinden önce eteklerinden bahsettiğimiz Uludağ'ın zirve yolundayız işte. Günün vakitleri son bulmadan bu dağın zirvesinde olmak. Bu heyecan verici bir duygu. Ancak dahası da var. Bu yol bazen kontrolden çıkan araçların kayak pisti olabiliyor. Daha bir dikkatle geçiyoruz yolu çevreleyen ağaçların arasında. Derin bir vadide dikine ilerleyen kar ve ağaç kokulu yolun sonunda karşılıyor bizi Uludağ Milli Parkı. Şu bilgileri okumalıyız bu park için. Uludağ Milli Parkı, Batı Anadolu bölgesinin 2543 metrelik en yüksek tepesine sahiptir. Parkta farklı canlı türleri yaşamlarını sürdürmektedir. Yaz dönemi kullanıcılarına yönelik 2 adet kamp ve 2 adet günübirlik alan mevcuttur. Bu alanlar içerisinde ise baraka ve bungalovlar, cami, hediyelik eşya dükkanları, sıhhi tesis kompleksi, sağlıklı yaşam parkuru ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Zirveye ulaşmak için karda iz açmaya devam etmemiz gerek. Uludağ ile canhıraş bir kucaklaşma içerisinde olan ağaçların havasını solumak kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Rakım yükseldikçe ağaçlar seyrekleşiyor. Başka bir diyarın kapıları aralanıyor sanki. Bilmeyen yoktur ama yine de şu bilgileri bir okuyalım Uludağ Kayak Merkezi için şimdi. Ekim ve Nisan ayları arasında sürekli karlar altında olan bölge, bu özelliği sebebiyle yılın yarısında kış sporlarına ve turizmine elverişli bir durumdadır. Fatin Tepe ve Kuşaklı Kaya Tepelerinin üzerine kurulan Uludağ Kayak Merkezi, yaşam alanı açısından iki bölgeden oluşmaktadır. Birinci bölgede toplam 36 konaklama ve dinlenme tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin 19'u özel, 17'si kamuya aittir. 4 otelin yer aldığı ikinci bölge ise 1986 yılında turizm merkezi ilan edilmiştir. Bölgede yapılan helikopterli kayak ve tur kayağı ise bu eşsiz mekanın ziyaretçilerine sunduğu ayrıcalıklar arasındadır.

0: Buradan bakmak Bursa'ya tabii ki önemli fakat burada asıl resmi göremediğimizi düşünüyoruz açıkçası.
1: Kim bilir, belki biraz daha sokulmak gerek içeri. Ancak vaktin kaygısı içimizde bir yerlerde kıpırdıyor yine. O halde şimdi bir de meraklı baş uzatmalarla şehrin sokaklarını arşınlayan diğer ekibimizin gözünden bakalım eski Bursa'ya. Aradığımızı eski ve yeniyi bağlayan bir köprüde bulabileceğimizi duyduk Bursa sokaklarında. Bu bağlantının adı Irgandı Köprüsü. Köprü, Orhan Gazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlamakla kalmıyor. Zanaatkarların asırlardır üzerinde geleneksel el sanatlarını icra ettiği bir mekan olma özelliğine de sahip. Böyle bir köprüyü daha önce hiç görmemiş olmamız normal. Çünkü dünya üzerinde bulunan 4 arastalı köprüden biri burası. Bu kadar ustanın bulunduğu bir yerde sözü bizim anlatmamıza ne hacet?
2: Benim yaptığım iş ahşap el oyması. Yazıları, kapı yazılımının yazıları özellikle ceviz ağacına koyarız. Ceviz ağacına, çünkü ceviz ağacı işçi inceliği, ince işçiliği kaldıracak bir ağaç. Yazıda en güzel olan zaten değerli bir ağaç.

0: kadar gelmişken, meşhur Bursa kestane şekerini tatmaktan geri duramıyoruz. Biz nefsimizi şekerle oyalarken, buyurun, siz de ustasından dinleyin kestane şekerini.
1: Öncelikle sade kestane şekerimiz her zaman klasiktir zaten. Bunun artı çikolatalı kestane şekerlerimiz, artı haşlanmış kestane şekerimiz var. Mesela onu da böyle yakından da gösterebiliriz. Bu da et yemeklerinde, pilavda, garnitür olarak salatada gerçekten renk katıyor. Farklı bir lezzet. Onun dışında daha dayanıklı ürünlerimiz var. Bu seneye özel ve Bursa'nın tarihi simgelerini bir arada buluşturduğumuz özel ambalajlarımız var. Bunun dışında kestane püremiz var. Bu kestane püremizi de kahvaltılık ya da keklerde, kurabiyelerde kullanmak için ekmeğin üzerine sürüp yiyebileceğimiz özel ürünlerimiz var. Onun dışında yani yaklaşık olarak 80 çeşit kalem ürünümüz var. Bunlar tabii ambalajların artı içeriği, saklanma şartları, market ürünleri, butik ürünlerimiz var. Mesela pazarladığımız özel ürünlerimiz var. Ama çeşit olarak görsel anlamda daha farklı çeşitlerimiz var. İçerik genelde aynıdır. Çikolatalı, sade, dediğim gibi haşlanmış püre ve onların birkaç mamulleri.
0: İkindi ve akşam vakti arasındaki 2 saat 50 dakikanın büyük bölümünü Irgandı Köprüsü'nde harcadık. Akşam vaktinde Gazi Orhan Camii'nde olmayı planlıyoruz. Ve minarede ezan bizi beklemekteymiş sanki. Görür görmez yükselmeye başladı işte. Namazın ardından cami için şu bilgileri bir okumalıyız şimdi. 1339 yılında 2. Osmanlı Sultanı Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş, kesme taş ve tuğlayla örülmüş caminin 5 bölümlü son cemaat yeri, ortada 3 küçük kubbe, yanlarda birer aynalı tonozla örtülüdür. Bu yapı Ulu Camii'nden daha eskidir ve daha önce Tophane'nin gerisinden ibaret olsa da, Bursa ilk kez bu cami sayesinde hisar dışına taşınmıştır. Yapının han, hamam, aşhane, imaret, zaviye, mektep ve medreseden oluşan külliyesinden geriye sadece han ve hamamı kalmıştır.

1 saat ve 21 dakika var şimdi yatsı vaktine kadar cebimizde. Vakit bizi sıkıştırmadan meşhur bir Bursa çarşısı daha görmek niyetindeyiz. Bursalılar buraya şehrin göz bebeği diyorlar. Osmanlı'nın mirası, tarihin derin dokuları, ipeğin zarafeti, ıhlamur kokularının yayıldığı dünyaca ünlü şaheser Koza Han'da akşam telaşı almış herkesi. Kimseyi meşgul etmeden şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Koza Han 1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Geniş, dikdörtgen bir avlunun çevresinde 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Mağazalarında çeşitli ipek kumaşlar, eşarplar, şallar ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinin yanında sanatsal ürünler, çeyiz ve ev tekstili ürünleriyle değerli hediyelik eşyaların satışı yapılmaktadır. Ve yatsı vakti için yönümüzü Yeşil Cami'ye çeviriyoruz. Birkaç dakika sürmüyor buraya varmamız. İşte Yeşil Cami'nin minaresinden yükselen ezan huzur gibi çöküyor bu kentin karanlığına.

Şimdi cami hakkında şu bilgileri bir okuyalım. Caminin kuzey cephesinde yer alan Taç Kapı'daki Arapça kitabede yapının mimarı olarak Hacı İvaz Paşa gösterilmiş. Yapım tarihi ise Aralık 1419 olarak belirtilmiştir. Yeşil Cami, mimari özelliklerinin yanında

devrin ileri sanat anlayışını yansıtan çiniler, hat eserleri, mermer ve ahşap işçilikleriyle göz kamaştırmaktadır. Yapımına Çelebi Mehmet Han döneminde başlanan Yeşil Camii ve Külliyesi, Sultan II. Murat devrinde tamamlanmıştır. 1421 yılında Bursa Yeşil Camii'nin yanına Çelebi Mehmet Han'a ait bir türbe yapılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen yeşil türbe Bursa'nın sembolüdür. 1. Mehmet Çelebi 1421 yılında türbeyi yaptırdıktan 40 gün sonra vefat etmiştir.

0: 5 vakti tamamladık Bursa'da. 5 vakitte bu şehri tas tamam görmeye çalıştık usulünce. Yapılarıyla bir payitaht şehri, duada ömür bulmuş bir coğrafya, çarşı pazarıyla farklı iki Bursa. Yüreğimizde zamanın ötesine derin bir saygı duruşu, hafızamızda ahde vefa kaldı. Yeni bir şehrin yine 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara. Batılı tanıyıp ondan uzak duranlara. Efendim Hatemül Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Abdülmuttalip dedenin vefatı ve amcası Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına alıp büyütmesi döneminde yaşanan hadiseleri birlikte öğrenmiştik. Bugün inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü ve gençlik dönemlerinde ticaret hayatına atılışını öğreneceğiz. O süreç içerisinde yaşanan hadiseleri inşallah hep birlikte anlamaya, öğrenmeye gayret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası Ebu Talib'in şefkatli kanatları altında güzelce büyüyordu. Ebu Talib bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar da devam ettirdi. Allah Teala, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Talib'in yanında bulundurup peygamberlikle şereflendireceği için onu cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbirine bulaşmasına izin vermedi. Buna örnek olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke der ki, Kureyş müşrikleri tazim için Buvane putunun yanında yılda bir gün toplanırlar, geceye kadar onun yanında saç kestirmek, itikafa girmek, kurban kestirmek suretiyle tören yaparlardı. Ebu Talip de Kureyş kavmiyle birlikte bu bayram için hazırlanmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu bayramda kavminin yanında bulunmak üzere hazırlanmasını istemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan kaçınınca Ebu Talib'in ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halalarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz serzenişte bulunduklarını gördüm der. Halaları ilahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı senin bir felakete uğramandan korkuyoruz diyerek o kadar ısrar ettiler. O kadar üzerine düştüler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarına düşüp gitmek zorunda kaldı. Allah-u Teala'nın dilediği kadar bir müddet orada gayip olup görünmedi. Sonra korkudan benzi sararmış bir halde dönüp yanımıza geldi. Halaları senin başına bir şey mi geldi, ne oldu, ne felaket geldi diye sordular. O da bana cin dokunmasından korkuyorum dedi. Halaları Allah-u Teala seni şeytanla müptela kılmaz. Sende iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım görmüş olduğun şey nedir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben bu putun yanına yaklaşınca beyaz ve uzun boylu bir adam meydana geldi ve bana ey Muhammed geri dön, sakın ona el sürme diyerek bağırdı dedi. Artık kendisine peygamberlik gelinceye kadar onların bayramına ve törenine katılmamıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alemlere rahmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişkinlik çağına erinceye kadar mertlik ve insanlıkça kavminin en üstünü, ahlakça en güzeli, soy itibarıyla en şereflisi, komşuluk haklarını en çok gözeten, akıl ve usluluk bakımından en büyüğü, doğruluk ve doğru sözlülükte en başta geleni, eminlik ve güvenilirlikte de en büyüğü, kötülüklerden, insanları alçaltan huylardan da insanların en uzak bulunanıydı. Rabbimiz Teala bütün iyi haslet ve meziyetleri onda toplamıştı.

için kendisi kavmi arasında El Emin adıyla, vasfıyla anılır ve o şekilde çağrılırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 20 yaşlarındayken haram aylardan Zilkade ayındaydı ki Yemenli Zübeyd kabilesinden bir adamın satmak üzere Mekke'ye getirdiği bir yük dolusu eşyaları, mülkü Kureyş eşrafından Az bin Vail satın almış ancak parasını ödemeye yanaşmamıştı. Az bin Vail adamın eşyalarını kendisine vermesi isteğine de yanaşmayınca adamcağız Abdüddar, Mahzum, Cuma, Sem ve Adi bin Kab oğulları gibi Mekke'nin nüfuslu ailelerinin ileri gelenlerine başvurup As bin Vail'deki alacağını ödettirmeleri için kendisine yardım etmelerini istemişti. Fakat bunlar adamcağıza yardımcı olacakları yerde As bin Vail'i kayırdılar ve adamcağızı da azarlayıp geri gönderdiler. İşin kötüye gittiğini gören ve çaresizlik içerisinde kalan adam, güneşin doğmak üzere olduğu ve Kureyş ileri gelenlerinin de Kabe'nin çevresinde küme küme oturdukları bir sırada Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak "Ey Fihir Hanedanı!" diye bağıra bağıra okuduğu şiirinde uğradığı zulmü ve haksızlığı açıklayıp yardım dileğinde bulununca orada hemen kalkıp temaslarda başlamak suretiyle ilk harekete geçen ve bu yolda daha başkalarını da harekete geçiren zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip oldu. Kureyş kabilelerinden Haşim bin Abdümenaf, Muttalip bin Abdümenaf, Zühre bin Kilab, Teyip bin Mürre, Haris bin Fihir, Darun Nedve'de toplandılar. Durumu aralarında konuştular ve ne şekilde hareket edileceğini söz birliğiyle belirlediler. Bu hususta anlaşmaya birbirlerini davet ettiler. Yaşlılığı dolayısıyla Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Mekkelilerden ve Mekkeliler dışında Mekke'ye girecek olan tüm insanlardan Mekke'de zulme ve haksızlığa uğramış bir kimse bırakmamak, mazlumun hakkını geri alınıncaya kadar zalime karşı mazlumla birlikte hareket etmek üzere ahitleştiler, akitleştiler, sözleştiler. Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak kadar suyu bulundukça Hira ve Sebir dağları yerlerinde durduğu ve üzerlerine dağ etekleri yayıldığı müddetçe ahit ve akitlerine bu sözlerine bağlı kalacaklarına dair ant içtiler. Geçmiş zamanlarda Cürhüm kabilesinden Fadıl bin Fadale, Fadıl bin Veda, Fadıl bin Haris isimli eşraftan 3 kişinin bir araya gelip zalime karşı mazluma yardım etmek, zayıfın hakkını güçlüden, yabancının hakkını yerliden almak, adaleti aralarında tesis etmek üzere anlaşmışlardı. Kureyşliler şekil ve mahiyeti itibariyle eskisine pek benzeyen bu yeni teşebbüse de Fadıl adlı kişilerin yemini andı anlamına gelen Hilful Fudul adını verdiler. Hilful Fudul'un ilk işi de As bin Vail'e giderek Zübeydi'nin malını As bin Vail'den çekip almak ve Zübeydi'ye teslim etmek oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcalarıyla birlikte bulunup Abdullah bin Cuda'nın evinde yapıldığını bildirdiği Hilful Fudul hakkında ona İslamiyet devrinde bile davet edilsem icabet ederim buyurduğunu bizlere aktarmışlardır. Kureyşliler öteden beri ticaretle uğraşırlardı. Ticaretle uğraşmayanlarınsa ellerinde hiçbir şeyleri bulunmazdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 16 yaşında bulunduğu sırada amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ile birlikte Kureyşlerin ticaret kervanına katılarak Yemen'e gitti. Giderken önlerine gerilen kızgın deveyi uysallaştırmak, gelirken de kafilenin önüne düşerek onları sel sularıyla dolup taşan geçitsiz vadiden selametle geçirmek gibi halleri görüldü. Bu hadiseler ayrıntılı olarak şöyle anlatılır. Ticaret kafilesi giderken bir vadiye uğramışlardı ki erkek kızgın bir deve oradan kimseyi geçirmemekteydi. Kafile

geri dönmek istedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben onun hakkından gelirim diyerek kafilenin önüne çıktı. O kızgın deve Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce uysallaştı. Efendimiz kendi devesinden inip onun üzerine bindi ve vadiyi geçtikten sonra onu tekrar salıverdi. Seferlerinden dönüşlerinde de su ile dolup taşan bir vadiye rastlamışlar ve duraksamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam siz beni takip ediniz dediği kafile onu takip ederek selametle geçtiler. Sanki Allah Teala oradaki suları kurutmuş, geçit verir hale getirmişti. Mekke'ye gelip bunları anlattıkları zaman bütün halk bu gencin hal ve şanı büyük olacak dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zengin Kureyş kadınlarından Hazreti Hatice validemizin hesabına onun namına Cüreş pazarına iki kere ticaret seferi yapmış ve her sefer için kendisine ücret olarak genç ve erkek birer deve verilmişti. Hazreti Hatice kendisine ait malları Tihame'deki Hubaşe pazarında da satmak üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ücretle tuttuğu ve Kureyşlilerden tuttuğu başka bir zatı da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına verdi. Hubaşe Arapların pazar yerlerinden bir yerdi. Yemen'deydi ve Mekke'ye 6 günlük bir mesafedeydi. Orada her yıl Recep ayında 3 gün veya 8 gün bu pazar kurulur, alışverişler yapılırdı. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice validemizin hesabına, onun namına Hubaşe'ye Meysere ile birlikte yaptığı ilk sefer oldu. Oradan Tihame kumaşı satın alıp Mekke'ye getirmişler, Hakim bin Hizam'a satarak çok güzel bir kazanç sağlamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben Hatice'den daha hayırlı bir iş veren görmedim. Ben ve arkadaşım seferden dönüp de onun yanında bizim için biriktirilmiş buğday ekmeği ve türlü yemişleri hazır bulmadığımız hiçbir zaman vaki olmamıştır diyerek Hazreti Hatice validemizi övmüştü. Ebu Talip amca bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama ''Ey kardeşimin oğlu, ben malsız, yoksul bir adamım. Zamanın üzerimize çöken sıkıntısı son dereceyi buldu. Kıtlık ve mücadele yılları bizde ne sermaye bıraktı ne de ticaret. İşte kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmış bulunuyor. Hatice binti Hüveylid de bu kervanı yükleyeceği mallarla katılacak, mallarının üzerinde de kavminden bazı adamlar gönderecek. Kendisinin senin gibi güvenilir, temiz ve vefakar bir insana çok ihtiyacı var. İşlerinden ve ticaretinden bir kısmına seni vekil yapması için yanına varıp kendisiyle konuşmuş olsaydık ne iyi olurdu. Yine de gidip dileğini ona arz edecek olursan herhalde hemen kabul eder. Temizliğin, güvenilirliğin sebebiyle seni diğer insanlardan daha üstün tutar diye düşünüyorum dedi. Gerçi ben senin Şam taraflarına gitmeni istemiyorum ve sana Yahudilerden bir zarar gelmesinden korkuyorum ama bundan başka bir fikir, bir çare de bulamıyorum dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, belki de o Hazreti Hatice bu hususta bana bir haber gönderir dedi. Amcası Ebu Talip, ben onun senden başkasını vazifelendireceğinden de endişe ediyorum. Sen işi tedbirli olarak talep et ve takip etmeni tavsiye ederim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Hazreti Hatice şerefli ve çok zengin bir kadındı. Ticaretle uğraşırdı. Güvendiği kimselere sermaye verip aralarında belirleyecekleri şartlara göre zarar ve ziyan sermayeye ait olmak üzere onlarla ortak olur, elde edilen kazançtan bir kısmını onlara verirdi. Hazreti Hatice Ebu Talip ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında geçen bu konuşmayı işittiği zaman Efendimizin son derece doğruluğunu, emin oluşunu ve iyi huylu olduğunu çok iyi bildiğinden ben onun bu işi isteyeceğinden emin değildim dedi ve hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber gönderip ticaret kervanını Şam'a götürmesini kendisine teklif etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hemen amcası Ebu Talip'le buluşup durumu ona anlattı.

Ebu Talip de "Bu Allah'ın sana gönderdiği büyük bir rızıktır," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin ticaret kârı

Hazreti Hatice'yi görmeye gelirdi. Hazreti Hatice kölesi Meysere'ye de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ona hiçbir işte itaatsizlik etme. Onun hiçbir görüşüne de aykırı davranma dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları ve amca mevkiinde bulunanları da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgilenmelerini kervan halkına tavsiye ettiler. Hicaz ve Şam arasında Hazreti Hatice'nin mal yüklü develerinden ikisi yorulup geride ve kervanın gittikçe uzaklaşmaya başladığını fark ettiler. Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önde bulunuyordu. Meysere hem kendi hayatından hem de develerin durumundan korktu. Koşarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip durumu haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen develerin yanına geldi. Ayaklarının altını ve kemiklerini eliyle ovuşturduktan sonra yanlarından ayrıldı. Develer koşmaya başladılar ve böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Huzeyme bunu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve şanının büyük olacağını anladı. Hizmetine ve korunmasına daha çok özen gösterdi. Ticaret kervanı Şam topraklarından Busra'ya varıp erişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Busra diyarında bulunan rahip manastırının yakınındaki bir ağacın altına indi. Denildiğine göre altına inilen ağaç çok yaşlı bir zeytin ağacıydı. Manastırda oturan rahibin adı Nastur ya da Nastura idi. Kendisi Meysere'yi tanırdı. Manastırından başını Meysere'ye doğru çıkarıp "Ey Meysere, şu ağacın altına inmiş olan zat kimdir?" diye sordu. Meysere, "O Kureyşilerden, harem halkından bir zattır," dedi. Rahip, "Şimdiye kadar bu ağacın altına peygamberden başka kimse oturmamıştır," dedi. "Şimdi şu an oturan da ancak peygamberdir," demek istedi. Kendisinin gözlerinde biraz kırmızılık var mı diye sordu. Meysere, "Vardır ve gözlerinden hiç ayrılmaz," dedi. Nastura, "İşte odur. O peygamberlerin sonuncusudur. Ne olurdu? Ben onun peygamber olarak gönderilmesinin emrolacağı zamana da erişmiş olsaydım," dedi. Meysere, rahip Nastura'nın bu sözlerini aklında tuttu. Denildiğine göre Hazreti Ebubekir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ticaret seferinde bulunmuş ve rahipten işittiği sözlerden de çok duygulanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den getirdiği malları orada Busra çarşısında sattığı ve satın almak istediği malları da oradan satın aldı. Sattıkları mallardan o güne kadar hiç kazanamadıkları bir kazanç sağladılar. Meysere, "Ey Muhammed, Hatice için 40 yıl ticaret yapsaydık, senin vesilenle elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazla bir kazanç sağlayamazdık," dedi. Busra pazarında satılan mal üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir Yahudi arasında anlaşmazlık çıkmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Lat ve Uzza'ya yemin et," demişlerdi. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ben şimdiye kadar onların adına hiçbir zaman yemin etmemişimdir. Onların yanından da yüzümü çevirerek geçerim," deyince Yahudi, "Yerinde olan söz senin söylediğin sözdür," dedi ve tenhada kimsenin olmadığı bir yerde Meysere'nin yanına varıp, "Ey Meysere, bu zat vallahi peygamberdir. Varlığım 7 kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki o bilginlerimizin kitaplarında sıfatlarını buldukları peygamber olan kişidir, zattır," dedi. Meysere bu sözü de aklında tuttu. Ticaret kervanı Mekke'ye dönmek üzere bu sıradan ayrıldı. Meysere öğle sıcağının şiddetlendiği sıralarda devesinin üzerinde giderken iki meleğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşten gölgelediklerini gördü. Bunu da aklında tuttu. Rabbimiz Teala Meysere'nin kalbinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı derin bir sevgi uyandırdı. Artık o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta kölesi olmuştu. Ticaret kervanı Merruz Zahran'da bulunduğu sırada Meysere, "Ey Muhammed, sen benden önce Hatice'ye git. Senin vesilenle Allah Teala'nın ona

nasıl bir bereket verdiğini haber ver de seni o da anlasın dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hareket edip öğlenin en sıcak saatlerinde Mekke-i Mükerreme'ye giriş yaptı. O sırada Hazreti Hatice içlerinde Nefise binti Münye'nin de bulunduğu bazı kadın arkadaşlarıyla birlikte konağının üst katında oturuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın devesinin üzerindeyken iki meleğin onu güneşten gölgeler bir halde Mekke'ye girdiğini gördü ve bunu kadınlara da etrafındaki arkadaşlarına da gösterdi. Hepsi de hayret içinde kaldılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin konağına vardı. Malların satışından ne kadar kazanç sağladıklarını haber verdi. Bu haber Hazreti Hatice'yi sevindirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sıradan Mekke'ye getirdiği malları da Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hazreti Hatice onları satıp iki kat veya bu miktara yakın büyük bir kazanç elde etmişti. Meysere rahip Mastura'nın Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında söylediklerini, mal satışı sırasında Efendimiz aleyhissalatü vesselama itimatsızlık gösteren Yahudinin sonunda neler söylediğini, iki meleğin Efendimiz aleyhissalatü vesselamı güneşin en şiddetli sıcağından nasıl gölgelediklerini, gidip gelirken, gider ve gelirken gördükleri tüm her şeyi onunla anlattı. Yorulan iki deveyi nasıl yürütüp hızlandırdığını, emin oluşunu, temizliğini ve onun bereketli olduğunu, kitap ehli olanların onun hakkında neler söylediklerini, kendisiyle yemek yendiği zaman doyduğunu ve artan yemeğin de hiç yenilmemiş gibi olduğunu anlattı. Meysere, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da gördüğü fevkalade halleri Hazreti Hatice'ye anlattığı zaman kendi kendine, eğer o Yahudilerin söylediği doğruysa geleceği haber verilen o peygamber ancak ve ancak budur demişti. Hazreti Hatice bir tabak üzerinde olgun taze hurma getirip kız kardeşi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamı davet etti. Tabaktaki hurmadan doyasıya yedikleri halde ondan hiçbir şeyin eksilmediğini gördü. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'nin Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında rahip Nastura'dan işitip anlattığı şeyleri ve iki meleğin onu güneşin sıcaklığından gölgeleyerek koruduğunu, görmüş olduğu tüm bu durumları Varaka bin Nevfel'e anlattı. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Hristiyandı. Kendisi semavi kitapları çok okur, insanların bütün bildikleri şeyleri bilirdi. Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice'ye, "Ey Hatice, eğer bu söylediklerin doğruysa hiç şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberi olacaktır. Ben zaten gelmesi beklenen peygamberin bu ümmetten çıkacağını biliyorum. Onun geleceği zaman da tam bu zamandır." dedi. Rivayete göre Mekkeli Kureyş kadınları Recep ayında Mescid-i Haram'da toplanarak tören yaparlar. Bu bayrama gelip katılmaktan kendilerini hiçbir şey alıkoymazdı. Yine bir gün Kureyş kadınları mescitte putun yanında toplanmış bulundukları sırada birden ortaya çıkan bir adam yanlarına gelip yüksek bir sesiyle bağırarak "Ey Teyma kadınları, ey Kureyş kadınları topluluğu, çok sürmez aranızda yakında yurdunuzda Ahmet ismiyle anılan peygamber zuhur edecek, gönderilecek. Sizden hangi kadın ona zevci olabilirse hemen olsun." deyince bütün kadınlar adamı kovaladılar, hakaret edip ağır sözlerle onu gönderdiler. Hazreti Hatice ise onun sözüne karşı başını öne eğip duymazdan gelmiş, hiçbir itirazda bulunmamış, hatta bundan ümide bile düşmüştü. Evet, Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ticaret kervanı vesilesiyle daha iyi görmüş, daha iyi tanımıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl bir bereket vesilesi olduğunu anlamıştı ve artık kalbinde onun zevcesi olma ümidi hasıl olmuştu. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bugün Efendimizin her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşünü ve gençlik döneminde ticaret hayatına atılışını öğrendik. İnşallah bir sonraki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatü

aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice validemizle evlenmesini inşallah öğreneceğiz. Onu anlayacağız. Rabbi Zülcelal Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından bereketlenmeyi, onu anarak, onu dinleyerek kulaklarımızı, dillerimizi, akıllarımızı onun bereketiyle bereketlendirmeyi nasip eylesin. Ve ahirette de onun şefaatine bizleri nail eylesin. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

İmam Hattat Bağ Alevi Kuddüs-i Sirru. Tam adı Abdullah bin Alevi bin Muhammed el-Hattat el-Yemeni'dir. 4 Safer 1044 miladi 30 Temmuz 1634 tarihinde Hadramut'un Terim kasabasında doğmuştur. Nesebi Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır ve Zeynel Abidin silsilesiyle Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a uzandığı için Seyyid unvanıyla anılır. Haddad lakabı ve Haddadi nisbesiyle tanınır. Basra'dan Hadramut yöresine göç eden Abdullah bin Ahmed'in oğlu Alevi'ye nispetle Ali Alevi, Beni Alevi, Ba Alevi, Aleviyun gibi isimlerle anılır. İmam Hattat 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmesine rağmen güçlü hafızası ve parlak zekası sayesinde öğrenimini başarıyla sürdürmüştür. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini tamamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık vermiştir. Aralarında Seh bin Ahmet Ba Hasan'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh dersleri almıştır. Ayrıca irşat alanında da kendini yetiştirmiştir. Seyyid Muhammed bin Alevi Es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan tasavvuf zevki almıştır. Terim'de ve çevresindeki yerleşim birimlerinde meclisler ve hayır kurumları inşa ettirmiştir. İmam Haddat'ın Eddürül Manzum li Zevkül Ukul vel Fuhum, El-Fusül İlmiye vel Usulül Hikemiye ve İthafüs Sail bi Cevabil Mesail gibi birçok eseri vardır. Kendisi Yafililerin baskıları yüzünden Havi'ye göç etmiş ve 7 Zilhicce 1132'de miladi 10 Ekim 1720'de orada vefat etmiştir. Fakat naaşı Terim'e getirilerek burada defnedilmiştir. İmam Haddat Bağ Alevi'nin Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya yakini elde etmenin yolları hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Emrine uyarak hamd ediyor, üzerime vacip olan şükrü yerine getiriyorum. Her ne kadar şanının yüceliği ve nimetlerinin çokluğu karşısında üzerime vacip olan hamdü senayı tam olarak yerine getirmekten aciz olsam da. Allah'ım, senin verdiğin nimetleri saymaktan aciz olduğumu görünce, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmekten daha fazla aciz olduğumu anladım. Cenab-ı Mevla, Efendimiz büyüğümüz, Hazreti Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Abdullah bin Alevi el-Haddat'tan zeki, akıllı, hak yola vasıl olan, ehli tarikata bezenen ve mensup olan, Allah için seven Fakih Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya. Allah onun kalbine sevgi tohumunu eksin. Kalbini şevk sularıyla sulasın ve böylece zahiri ibadetlerle kalbinde Allah'a yakınlık meyveleri yetişsin. Nitekim Allah Teala'ya ancak dünya sevgisinin arzuları peşinde koşmanın ve Allah dışındaki şeylere meyletmenin pisliğinden arınmış kalplerin yönelmesiyle vasıl olunur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Vesanük Abdullah'ın, Ahmet bin Abdullah Şürahil'in, Abdurrahman bin İbrahim Sahi'nin ve Allah için sevdiklerimizin üzerine olsun. Kıymetli mektubunuz bana ulaştı. Yazdıklarınızı anladım. Sorularınızın hepsi şu üç meselede toplanıyor. Birinci mesele, dünyaya meyletmenin sebebi ve bundan kurtulmanın yolu nedir? Bilmelisin ki bunun sebebi, yakinin azlığıdır. Bundan kurtuluşu sağlayacak deva da yakinin kuvvetiyle hasıl olur. Yakin de iki şekilde elde edilir. İlki konuşmakta olan Allah'ın alametlerine nazar etmektir. Yine Kur'an'ın ayetlerine nazar ve susmakta olan alametlere
yani ulvi ve sufli acayip varlıklara nazar etmektir. Bu da ariflerin tefekkür dediği şeydir. İkinci şekli ise nefsi güzel ahlakla süslemek, kalbin aynasını dünyalıktan uzlet ve sıdkla mücahede ederek parlatmaktır. Böylece oraya hak tecelli eder. Bu ikinci şekil tasavvuf erbabının tercih ettiği yoldur. Yakini sağlam itikat sahibi olmak zannetmeyin. Çünkü o bütün müminlerde vardır. Sadece bununla dünyalıktan uzaklaşmak elde edilmez. Bahsettiğimiz yakinse kalbi saran, kalbi kontrolü altına alan Rabbani nurdur. İşte o zaman yakin sahibi Allah'tan başkasını görmez. Nefsinin arzularından kurtulur. Hatta bütün varlıklardan kurtulur. Kalbin dünyaya meylinin tedavisinde faydalı olan yöntemlerden biri de kişinin sürekli olarak yaratılmışlardan hiç kimsenin kendisine bir yardımının dokunamayacağını hatırında tutmasıdır. Ayrıca kendisinden bir zararı defedemeyeceğini de. Bundan daha aciz bir kimse olabilir mi? Akıllı bir kişinin bu durumdaki bir kişiye meyletmesi ne kadar doğrudur? Hayır, asla. Bunlar vehimdendir. Yakinin azlığından kaynaklanır. Sen yakin halini güçlendirmeye çalış. İnşallah bu durumdan kurtulursun. İkinci mesele. Salih kimseleri sevenlerin, onlarla vakit geçirip onların yolunda yürüyenlerin durumu nedir? Bilmelisin ki salihleri sevmenin önemiyle söylenenler, onlara her yönden benzemek ve her yaptıklarını yapmak değildir. Burada bahsedilen salihlerin nefsidir. Onları bu yönden seven kimse, gerçekten onların muhibbi olur. Kişi, Allah dostlarının her birini sevdikçe, daha çok onlara benzer ve onların eseri kendisinde parıldar. Onların yolunda yürümekten geri kalmanın sebebi ise gayret ve himmet eksikliğindendir. Himmet tevfiğin kalıbıdır. Tevfik de Allah-u Teala'nın hazinesindedir. Öyleyse Allah'tan istenmeli. Üçüncü mesele. İnsan kendisinde o sıfat olmasa bile öveni sever. Kendisinde var olduğunu bilse bile kendisini kınayana kızar.

bu insanın durumu nedir? Bilmelisin ki bu Ademoğlunun hamurundandır. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak insanlık vasfından çıkıp ruhani melekler safına katılan kişi kurtulabilir. Buna ulaşmanın yolu da birinci meselede zikrolunmuştur. İhlas ehline göre bundan kurtulmanın yolu da ihlas sahibi kişinin övgüyü de, kınamayı da, öveni de, kınayanı da aynı görmesidir. Kınanmaktan rahatsız olup övülmekten hoşnut olmaksa bazen mübah, bazen de haram olur. Bu da kişinin sevinme ve rahatsız olma sebebine göredir. Bir kişi övdüğünde sevinen kişinin övenin yanında bir menfaati vardır demektir. Kötülendiğinde rahatsız olması, onun kötüleyen yanında bir menfaatinin olmadığının delilidir. İnsan övgüden hoşnut olur ve kınanmadan rahatsız olur. Çünkü insanların dilleri Hakk'ın kalemleridir. Bu sebeple Allah Teala ishar edip kötüyü de gizlemiştir. Bu övgü de ortaya çıkar ve güzellikler anlatılınca ve iyi olarak anılınca kişi sevinir. Allah'ın ahirette kendisine böyle muamele etmesini diler. Kötülükleri anıldığındaysa hüzünlenir. Zira Rabbinin ahirette kendine böyle muamele edeceğinden korkar. Bu meseleyi açıklamak için sözü çok uzatmak gerekir. Son meselede Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında makam sevgisi ve riyayı kötüleme bölümünde uzunca anlatmıştır. Dualarınızda bizi unutmayınız. Vesselam.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Hale rıza tevekküldür.

Herkesin bulunduğu hal kendisi için hallerin en güzelidir. Çünkü Allah kuluna ne nimetle ne de sıkıntıyla taşıyamayacağını yüklemez. Ne var ki insanlar hep fazlasını, kendinde olmayanı ister. Bu istek de çoğu zaman dünyalık içindir. Vaktiyle böyle bir adam, kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gidip yalvarır. Ne olur ey Allah'ın nebisi, bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım. Süleyman Aleyhisselam izin vermez. Olmaz der. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Arkasındaki hikmetleri düşünemezsin. Ne var ki adam ısrar eder. Süleyman Aleyhisselam da adama hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Bir ara köpekten şu sözleri duyar. Yanındaki horoza diyor ki,

Horoz kardeş, sen arpayla buğdayla da karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki taneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok açtır. Horoz şu cevabı verir. Sabret köpek kardeş. Yarın buraya ağanın ölen eşeğini getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Bunu duyan ağa hemen koşar, ahırdaki eşeği alıp pazarda satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa eşek elimde ölecekti. Ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bolca et yiyecektim ya. Horoz cevap verir. Ağanın eşeği öldü ölmesine de satın alan zavallının elinde öldü. Ağa açık gözlük edip eşeği sattı. Ama üzülme, bu sefer ağanın atı ölecek. Buraya getirip bırakacaklar. Bolca et yer, karnını doyurursun. Ağa yine hızla kalkıp ahıra gider, atı alarak pazara götürüp satar. Dönerken de yine söylenir. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa at da elimde ölecekti. Gelip yine merakla kulak misafiri olur. Bu sefer köpek daha yüksek sesle sitem eder. Horoz kardeş, beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecekti ya? Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının elinde öldü. Üzülme der. Bu sefer daha büyük bir ziyafete konacağız. Hep birlikte. Köpek inanmaz. Hadi hadi, beni yine aldatıyorsun. Horoz kesin cevap verir. Hayır, aldatma falan yok. Durum kesin. Çünkü der, bu sefer ağanın kendisi ölecek. Malına gelecek olan bu defa kendi canına gelecek. Arkasından yemekler yapılıp etler pişirilecek. Artanını da bizlere dökecekler. Ye yiyebildiğin kadar. Ağa bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni satın alacak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan ağa sabaha çıkamaz ölür. Arkasından yapılan yemek, pişirilen etlerden artanlar çöplüğe dökülür. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olurlar. Her şeyin farkında olan horoz acı acı söylenir. İnsanlar keşke canıma gelecek olan malıma gelsin diyebilselerdi de hileye başvurmasalardı. Bunda da bir hayır vardır diye düşünselerdi. Bunu diyemedikleri için mallarına gelen canlarına geliyor. Ama son pişmanlık fayda vermiyor. Evet, hali rıza tevekküldür. Tevekkül, olgun bir ruhun nişanesidir. Eyvallah diyebilmek aşktandır.